0: da düşman edinmek imkanının sahibi kılınmayanlardır. Allah Teala onların kalplerini öyle bir temizlemiştir ki orada kine, nefrete, isyana yer yoktur. Onlar hiç kimseye düşman olamazlar. Onlara düşman olan çoktur. Onlara hakaret eden çoktur. Onları bir kaşık suda boğmaya çalışan, ellerinden gelse bunu yapabilecek olan insan çoktur. Ama hiçbirisinin bu gayeye varması da Allah dostlarını koruduğu için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel görünüyor ki bazen içinizden bağırmak gelebilir. Allah'ım, her şey gerçekten çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten çok güzel. İnsanları değiştiremezsiniz. İnsanlara sevgiyi öğretemezsiniz. Onlar sevmeyi dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevdikçe sevinirsiniz. Sevildikçe daha çok seversiniz. Daha çok sevdikçe daha çok sevilirsiniz. Ve de sevgi üzerine kurulmuş bir dünyada başkaları ne yaparlarsa, kendilerini ne kadar mutsuz ederlerse etsinler. Onlarla ünsiyet peyda etmezler, edemezler. Yapılar farklıdır. Ama onları da severler. Kendilerine kötülük edenleri de severler. Ve Allah'tan hep onlar için de onların kurtulmaları, cehennemden kurtulmaları istikametinde hep Allah'a dua ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizi. Elbette buna bize kötülük etmeye çalışanlar, kötülük edebilenler, onlar da dahil. Bir gün sevmeyi öğrenirlerse ne kadar büyük hatalar yaptıklarını göreceklerdir. Ama biz onların mutsuz olmasını istemiyoruz. Onlar da inşallah Allah-u Teala'yı tanırlar. Allah'ın kendilerine yardım edeceği bir güne İnşallah ulaşırlar. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilerler. Ve Allah onları da ruhen ve çen, nefsen ve irade yapı olarak inşallah teslim alır. Dünyadaki en mutlu insanlar olurlar. Bunun için dua ederiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konuşmanın daha sonuna geldik. Sizden ayrılmak çok zor bir şey. Ama bu noktada tamamlamak mecburiyetindeyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu özlem hepimizde var galiba. Sizlerle birlikte olmak, sizlere bir şeyler anlatabilmek, bir şeylerden bahsedebilmek bir mutluluk bizim için. Bir huzur vesilesi. Allah Teala hepimizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Bizim için de sizlerle konuşmak, sizlere Allah'ın bize söylettiklerini söylemek, sadece sizleri mutlu etmek için yaşamak. Bunlar hep Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı mutluluk vesileleri. Mutluluk çok güzel bir şey sevgili kardeşlerim. Ama Allah'ın yolunda olmadan hiç kimse mutlu olamaz. Mutluluk kesintisiz bir müessese. Ara sıra yaşadığınız zevkler mutluluğu oluşturmaz. Onlar mutluluktan bir parçadır sadece. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Allah ile beraberliğinizin bir simgesidir. Mutlak bir sulh ve sükun işareti taşır. Sevgili kardeşlerim, sevenler mutlu olur. Bu sevginin başında Allah'ı sevmek vardır. Allah'ı sevmek, ona aşık olmak ama son devrede Allah'a hayran olmak. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, öyle olunca her şey bir büyük güzelliğin arkasında görünüyor. Size ulaşıyor. Sizi çepeçevre sarmalıyor. Hani bir söz vardır ya, mutluluktan uçmak, o zaman mutluluktan uçuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, o zaman sormaz mısınız? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bana da öyle gelse, size de öyle gelse, sevmek mutluluktur. Öyleyse sevin. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenler olabilir. Sizin düşmanlarınız olabilir. Olsun. Onları da sevin. Ama severseniz mutluluğu tam olarak yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hesaplar daima Allah'la kişiler arasındadır. Biz, bizi sevmeyenleri, bizden nefret edenleri de severiz. Ömrümüz oldukça da hep sevmekte devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, kim başka birisine zarar vermeye çalışırsa, sadece zarar vermeye çalışan kişiyi kaybeder. Zarar vermeye uğraştıysa, onun zarar denettiği her şeyin gerçekleşmesi halinde devamlı derecat kazanır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bize de onu öğretti. Sizlere mutluluk vermek için buradayız. Sizleri huzura kavuşturmak için, sizi mutlu etmek için buradayız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Allah Teala hepinizi seviyor. Ama az ama çok mutlaka bir sevgisi vardır. Bu sevgi sizin Allah'a liyakatinize, yani Allah'a layık oluşunuza paralel bir seyir takip eder. Ne kadar layıksanız o kadar sevilirsiniz. Yani ne kağı küfte, o kağı ekmek. Sevgili kardeşlerim, buradan her şey çok güzel görünüyor. İçimiz ferahlıyor buradan sizlere baktıkça. Sizler bizi görmeseniz de biz sizi görürüz. Allah Teala sizleri gösterir bize. Hiç kimsenin hiçbir yaptığı şey Allah'tan gizli kalamaz. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu başka insanların mutluluğu için çalışanlara. Onlar her zaman mutludurlar. Bütün şartlar içinde onlar mutlu ve huzur dolu bir dünyada yaşarlar. Hep sorarlar kendi kendilerine, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, siz Allah içinseniz Allah da sizin için olur. O size karanlığı bile aydınlık gösterir. Karanlığın içinde kalp gözünüzü açar, başka bir dünya görürsünüz. Önemli olan da o başka dünyanın görülmesidir. Bu gözler o dünyayı göremez. Ama şuradaki bir tane var ya, adına kalp gözü diyorsunuz, gönül gözü diyorsunuz. İşte o göz. Allah'ın insanlara olan büyük bir bağışıdır. O bahşettiği gözle insanlara baktığınız zaman onların kalbini görmek. Allah'ın en büyük nimeti. İnsanlar vardır. Sizi çok sevdiğini söyler. Kalbine baktığınız zaman gerçeği hemen anlarsınız. Ne kadar sizi seviyor. Sevgili kardeşlerim, evvela bir büyük gerçeği hep beraber yerine oturtalım. Allah'ı seven insanları sever. Allah'ı ne kadar çok seviyorsunuz? İşte bu olay. Bu devrin Resulü olarak Allah Teala bizi seçmiş. Bizden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve de sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti kalbimizden söktü, aldı. Nefret afetinin yerini sevgi hasreti kapladı. Ve bütünüyle nefreti yok etti. İşte böyle bir sonuçla karşı karşıyayız ki sevgi her şeyin üstünde özel bir yerin sahibidir. ne kadar karanlıkları sevgi nuru kaplarsa o kadar mutlu bir insan olursunuz. Mutluluğun ön adımları sevgiyi içerir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Sevgisiz, nefretle dolu bir dünyada kendisinden nefret ettikleri için herkesten nefret eden bir insanın sevmesi mümkün değildir. Bunlar kısasa kısas uygulayanlardır. Ama Allah Teala daha üst seviyede, en üst seviyede bizi sevmeyenleri de sevmemizi emrediyor. Kim yapabilir bunu? Bunun nefsinin kalbinde afet kalmayanlar yapabilir. Allah Teala onları daimi zikre ulaştırır. Zikri daim nefsinizin kalbine devamlı Allah'ın nurlarının yağması nefsinizin kalbini hep pırıl pırıl nurla dolu bir hüviyette bırakmasıdır. Sevgi yoksa bu sonuca hiçbir zaman hiç kimse ulaşamaz. Buradaki müşevik unsurda, nihai unsurda, müşevik bu hedefe ulaşmaya teşvik edici, nihai de sonuncu, en üst noktada, en son noktada olan unsur hep sevgidir. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kardeşlerim dediğim zaman bu sevenler ön planda gelir. Ama sevmeyenler de bizim kardeşimizdir. Bizim düşmanımız olamazlar. Buradaki inceliği acaba anlatabiliyor muyum? Onlar bize düşman olabilirler. Ama biz onlara düşman olamayız. İçimizde Allah Teala nefret adı verilen müesseseyi bırakmamış, yok etmiş. Yerine sevgi tohumları ekmiş, o tohumlar yeşermiş ve her tarafımız bir sevgi gölü haline gelmiş. Sevgi daha acı. Yapraklar turuncu olmuş. Sevmek üzerine bir dünya kurmuşuz. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki bizden nefret edenler de var. Ama en çok şaştığımız şey, biz onlar hakkında hiçbir kötü şey düşünmediğimiz halde insanlar acaba nasıl bize düşman oluyorlar? Arkasında hep iblisi görüyoruz. Şeytanı görüyoruz. O insanları birbiriyle devamlı sürtüşmeye zorlamak ister. O hüviyette yaşamalarını ister. Herkesin birbirine düşman olduğu bir dünya kurmak ister. Ama Allah ve onun dostları olan Bizler, bize düşman olanlar da dahil olmak üzere bir dostluk içinde yaşamak isteriz. Bize kötülük yapanlara kin duymamız mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala kini ve nefreti kalbimizden söküp almıştır. Daimi zikre ulaştığınız noktada bu olay biter. Kin ve nefret kalmaz, yerine sevgi alır. Allah-u Teala bizi daimi zikre yıllarca, 10 yıllarca evvel ulaştırdı. Biz ulaşmadık. Kendi gayretimizle elde ettiğimiz bir sonuç olmadığı için Allah'a şükranımız sonsuzdur. O gerçekleştirdi. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir demek bir insanın kalbinde nefretin, kinin ve bütün negatif faktörlerin devre dışı kalması demektir. Yok olması demektir. Yerini sevginin ve onun etrafındaki bütün güzelliklerin alması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah-u Teala bize sevmeyi öğretti ve herkesi sevdirdi. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize kadar herkesi severiz ve sevmediğimiz hiç kimse olmadı sevgili kardeşlerim. Bize düşmanlık edenleri neden severiz? Onlara evvela çok büyük seviyede acımayı öğretti Allah-u Teala bize. Neden? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Resulüne düşman olan insanların gidebilecekleri yer cennet ne yazık ki olmuyor. Onlara kötülük etmeye çalışanların gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Allah-u Teala bize sonuçları gösterdiği için onlara çok büyük bir acıma ile acıyoruz. Keşke bizim elimizde olsa biz onların da cennete girmesini isteriz Allah-u Teala'dan. Ne olursa olsun bu dünya sevgili kardeşlerim, insanların 50-60 sene, 100 sene, 150 sene olmaz ama öyle olduğunu kabul edelim. Eskiden oluyormuş. Ve benim ceddim Evranos Bey 139 sene yaşamış. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah-u Teala'nın bir mutluluk kaynağı olmalı. Birbirimizi sevmezsek mutluluğu yakalayamayız, yaşayamayız. Ama insanlar hep şöyle düşünür. O beni severse ben de onu severim. Bu yanlış bir düşünce sevgili kardeşlerim. Hepimiz farklı bir düşünceye kendimizi adamalıyız. Ben etrafımdaki herkesi seveyim. Onlar da beni sevsinler. Ben seveyim ki sevsinler. Onlar beni sevsin de ben öyle onları severim değil. Ben onları severim, sevmeliyim. Onlar beni sevseler de sevmeliyim, sevmeseler de sevmeliyim. Hayatın bütün safhalarında kazananlar hep sevenlerdir. Sevenler sevdikleri için derecat kazanırlar. Nefret edenler derecat kaybedecek olanlardır. Nefret edenler kötülük yapmak isterler. O kötülükler akıllarında kaldıkça onlara negatif bir zarar olmaz, derecat kaybetmezler. Birisi bir başkasına kötülük etmek istiyorsa, kötülük etmek istiyor diye derecat kaybetmez. Ama o kötülüğü gerçekleştirdiği zaman derecat kaybeder. Başka bir kaybı var mı? Var. Hep başkaları için kötülük düşünen bir insan hiçbir zaman mutlu olamaz. Oysa ki başkalarını mutlu etmek için kendisine hedefler tayin eden bir insan her zaman mutludur. Neden? Çünkü o aklındaki güzel şeyi, başkasını mutlu etme olayını, hedefini gerçekleştirebildiği zaman o kişiyi mutlu edecektir. Hep bunun, bu hedefin güzel sonuçları için yaşamak ister. O mutluluğu yaşamak ister başkalarına, mutluluk verip, huzur verip onları mutlu etmenin Allah tarafından kendisine ulaştırılacağı o mutluluğu, onu yaşamak ister. O bilir. Daha evvel başkalarına iyilikler yapmıştır. Arkasından büyük bir ferahlık, büyük bir huzur, neticede kesintisiz bir mutluluğu yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, ister ki herkese aynı güzellikleri, aynı standartlarda ulaştırayım ki Allah da beni hep mutlu kılsın. Sevgili kardeşlerim, ya kötülük edersiniz, arkasından da huzursuz olursunuz. Çünkü Allah Teala ona verdiğiniz sıkıntının aynını size de yaşatır. Mutlaka yaşatır. Allah'ın kanunu budur. Kötülüğe kötülük, iyiliğe iyilik. Allah Teala başkasına kötülük edenlere azap adlı bir müessese uygular. Onlar yaptıkları kötülüğün vicdan azabını yaşarlar. Ona insan halk arasında vicdan azabı denir. Ama kim bir başkasına iyilik etmişse, ona huzur verecek olan bir güzel davranışta bulunmuşsa, o zaman o başka insanları mutlu etmenin Allah tarafından kendisine dönen mutluluğunu yaşar. Kime bir iyilik ederseniz, kime bir güzellik yaşatırsanız, kime mutluluk verirseniz, kimi mutlu etmek sizin elinizden gelirse onu mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Mutluluğu kazanmak için bunu yapmalısınız sevgili kardeşlerim. Ya mutlu edersiniz, mutlu olursunuz, ya da mutsuz edersiniz, mutsuz olursunuz. Şeytanın bütün insanları birbirine düşman etmek istikametindeki gayretleri iki ayrı sebebe dayalıdır. Hem taraflardan birini diğerine düşman edecek, onun diğerine bir kötü davranışta bulunmasını temin edecek. Arkasından da o kişi mutsuzluğu yaşayacak tabii başkasına kötülük ettiği için. Yeter mi? Yetmez. Şeytan bir taşla iki kuş vuruyor. Çünkü kendisine kötülük edilen kişi de ona kötülük etmek isteyecek. Ve de bunu yapabilmek için çözümler arayacak. Başardığı zaman ona o da kötülük etmiş olacak. Ve kötülük ettiği zaman ferahlayacağını zanneden bu kişi kötülük ettiği için daha çok huzursuz olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları hep işler. Allah Teala ister ki hepiniz mutlu olun. Sonsuz mutluluklar sizin olsun ister Allah Teala. Gayesi ne? Gayesi sizin mutluluğunuzla huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Yaşarsanız ne olur? Yaşarsanız siz etrafındaki insanları da mutlu etmeye çalışan birisi olursunuz. Sizden etrafınıza hep huzur ve mutluluk saçılır. Bunlar sizi dinlemekten mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Siz de onlarla konuşmaktan huzur duyarsınız. Çünkü hedefiniz onlara mutluluğu yaşatmaktır. Onları her halükarda mutlu etmektir. Kendinizi başka insanların mutluluğuna adayabilirseniz, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Her yaptığınız güzel davranış, onları mutlu eden davranış, o mutluluğun size de geri dönmesine sebebiyet verecektir. Herkese mutluluk vermeye çalıştığınız için siz devamlı mutlu olan bir insan olacaksınız. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Neydi şarkının adı? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Belki bir gün bunun şarkısı da yapılır. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için Allah Teala hedef gösteriyor. Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Yani başkalarının da nefrete ulaştırabilecek olan şeyleri başkasına söylemeyiniz manası var burada. Allah Teala sizleri ne kadar çok seviyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir bilseniz, o zaman hep başkalarına bir nebzecik iyilik yapabilmek için çırpınır durursunuz. Arkasından gelecek olan o büyük iç huzurunu ve mutluluğu yaşamak için. Başkalarına her mutluluk verdiğiniz olayın arkasından kendinizi bir yoklayın. Allah'ın size ne kadar çok mutluluk verdiğini göreceksiniz. Mutlu olmak isteyen anahtarı bilsin ki başkalarını mutlu etmektir. Anahtar o anahtardır. O anahtarı bilsin. Başkalarını mutlu etmeye çalışan insan mutlu olabilir. Hedefi mutluluk vermektir. Onu gerçekleştirmek üzere hayatını vakfeder. Bazı insanlar belki hiç anlamazlar onun öyle olduğunu. Ama onların anlamaları bir hüküm ifade etmiyor ki sevgili kardeşlerim. Önemli olan Allah ne diyor? Allah neyi anlıyor? Bir insan kalbindeki kötülüklerle gitsin başkalarına, iyi davransın, onlar da onu iyi sansınlar. Bu da bir kazançtır ama o kişi bundan gerekli neticeyi çıkartabilirse, yani başkalarına güzel davrandıkça onları mutlu ettiğini ama onları mutlu etmesinin arkasından kendisinin daha çok mutlu olduğunu fark ederse, o zaman hayatını başkalarına adayan birisi olur. Görür ki başkalarına mutluluk verdikçe kendisi mutlu oluyor. O zaman etrafında, herkesin etrafında 8-10 kişi olabilir. Her birine verdiği mutluluk kadar kendisi mutluluğu yaşayacaksa, başkalarına verdiğin mutluluğun 10 katını, daha kalabalık bir ortamda 20 katını o kişi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir karşılaştırın, birine bir kötülük yaptınız, arkasından huzursuzluk duyuyorsunuz, sıkıntı duyuyorsunuz. Hepiniz en azından tasavvufa girmeden önce böyle bir şeyler yapmışsınızdır size kötülük yapan birilerine. Biraz negatif davranışlarda bulunmuşsunuzdur. Arkasında nasıl huzursuz olduğunuzu fark ettiniz mi? Ama kime bir iyilik ulaştırdığınız zaman, onu mutlu eden bir davranışı vücuda getirdiğiniz zaman siz nasıl huzurlu oldunuz? Mutlu oldunuz? Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunları hiç değişmiyor. İnsanlık tarihi boyunca bu böyle. Mutlu eden mutluluğu yakalar. Kendisi mutlu olur. Mutsuz eden de en çok kendisi mutsuz olandır. İşte A'ya, B'ye, C'ye, D'ye kötü davranan bir insan her kötülüğün arkasından kendisi huzursuz olacağı için birine yaşattığı mutsuzluğun dört katını o kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, çünkü etrafında dört kişinin dördüne de kötülük etmiştir. Onları huzursuz kılmıştır. O huzursuzluğun aynını Allah da ona yaşatır. Öyleyse o her birine yaşattığı mutluluğun dört katını yaşayacaktır ya da toplam mutluluğun hepsini yaşayacaktır. Öyleyse eğer bakarsak Allah Teala bizden ne istiyor? Niçin insan olarak yaratıldık? İnsan olmak demek Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir mahluk olmak demek. Hepimiz mahlukuz, yaratıkız. Allah Teala tarafından yaratıldık. Ama Allah Teala'nın bizden istediği şey bu dünyada bizi Allah Teala'nın vücuda getirmesi, dünyaya getirmesi, bu dünyada mutlu olmamızı sağlamak içindir. Allah Teala sadece bunu ister. Ama iblis bütün insanların mutsuz olmasını ister. Onun için şeytanları, sayısız şeytanı herkesin yanına bir iki şeytan göndererek, en az bir şeytan göndererek insanları devamlı huzursuz etmek için her şeyi yapar. Bir tarafta Allah var, hepimizin mutluluğunu istiyor. Kanunlarını ona göre koymuş, Tevrat'a koymuş, İncil'e koymuş, Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Yedi safa, dört teslim diyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. 5, 2 daha 7. 7 safhada ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 teslim. Bu mutluluğun bütünüdür. O zaman hep mutlu olursunuz. O zaman kimseye düşman olamazsınız. Peki size düşman olanlar olur mu? Olur. Olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Bu mümkün değildir. Çünkü kalbinizde kin ve nefreti Allah Teala bütünüyle söküp almıştır. Yoktur nefret. Kalbinizde nefret. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle gelse güzel, gerçekten de öyle olsa gene güzel. İşte etrafınızda her zaman insanlar bulunacak. Bir tek sebeple ona sarılarak mutluluğu mutlak olarak yakalarsınız. Onları mutlu etmeye çalışmak. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Diyelim ki size düşman olan birisi var. Sizinle uğraşıyor. Siz de onunla uğraşıyorsunuz. Ama o sizi mutsuz etmek için uğraşıyor. Siz onu mutlu etmek için uğraşıyorsunuz. O zaman size bütün gayretleriniz hep mutluluk verecektir. Huzur verecektir. Onu mutlu etmeye çalıştığınız için. Onun da bütün davranışları ona huzursuzluk verecektir. Sizi mutsuz etmeye çalıştığı için. Bir. İkincisi, mutsuz etmeye bütün çalışmalarının arkasından sizin hala eskisi gibi mutlu, çok mutlu olduğunuzu görmek onu mutsuz edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına, Allah'ın muhafazası altında olan dostlarına şeytanın bir zarar vermesi mümkün değildir. O da bunu çok iyi bilir. İşte sevgili kardeşlerim, dünya bu standartlar altında yaşayan insanlarla dolu. İnsanlar Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için birbirlerine kızarlar, birisi birisine kötülük yaptığı zaman öteki mutlaka intikam almaya çalışır. İntikam alana kadar huzursuz bir insandır. İntikam aldıktan sonra huzursuzluğu geçmez. Yetmez. Onun intikam alması karşı tarafın yeniden ona saldırması için bir sebep teşkil eder. Ve bir kavga karşı tarafın da tekrar ona saldırdığını düşünelim. Bu ikinci tarafta yeniden saldırma ihtiyacını doğurur. Böylece devamlı kesintisiz bir düşmanlık müessesesi kişilerin ömürleri boyunca sürer gider. Oysa bize düşmanlık edenleri affetmek gerektiğini gösterdiğimiz zaman Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olay bu. Biz huzur içinde bir insan oluruz. Ve bize kötülük yapan bizden ona bir kötülük gelmediğini gördüğünde hakkımızda istese de istemese de bazı şeyleri kabul edecektir. Bizim ona bir kötülük yapmak istemediğimizi, o bize kötülük yapsa da bizim ona kötülük yapmak istemediğimizi fark edecektir. O zaman bu insanlardan bir kısmının pişmanlık duyması eşyanın tabiatına uygun olan bir sonuçtur. Bir kısmı siz ona iyilik de yapsanız kötülüğünden vazgeçmeyecektir. Bu da onların tabiatlarıyla alakalı bir konu. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala'yı severseniz, ona aşık olursanız, ona hayran olursanız, insanları da mutlaka seversiniz. Size kötülük yapanlar da dahil. O zaman dünya sizin için bir cennet olur. Size düşman olanlar olabilir. Ama siz kimseye düşman olamayacağınız için hep kendinizi dostlar arasında yaşamış göreceksiniz. Kaldı ki böyle olduğunuz sürece gerçek dostlarınızın sayısı devamlı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek o günkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sizlerle birlikte olmak, sizlerle sohbet etmek, Allah'ın bir büyük güzelliği sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim. Sohbet, bizleri Allah'a yaklaştıran bir müessese. Sohbeti yaptıran aslında Allah'tır. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Ne biliyorsak ondan öğrendik. Onun gösterdiği ışıklı yolda o bize Kur'an'ı incelemeyi öğretti. Söylediklerinin Kur'an'daki dayanaklarını gösterdi. İşte sevgili kardeşlerim, el ele, gönül gönüle bir yolculuğu buraya kadar beraberce götürdük sizlerle. Allah-u Teala, biz ve sizler. Bir üçlü. Üçümüz bir arada, şu dünyadaki en mutlu insanlar muhakkak ki biziz. Böyle olunca, sevgili kardeşlerim, şu dünya aslında Allah'ın dizaynı öğrenilince ve tatbik edilince bir mutluluk dünyası oluyor. Bir saadet dünyası oluyor. İşte bilmenizi istiyorum ki Allah Teala sizlere hepinizi, ama hepinizi, aranızda en mutsuz olanları da mutlu olsun kulum diye yarattı. Allah insanları onların mutlu olmasını sağlayacak olan bütün özelliklerle birlikte yaratır. Mutsuzluğu seçen insanın ta kendisidir. Nasıl mutluluğu seçen insanın kendisi ise, mutluluğu seçen de insanın kendisidir. Bir küçücük farklılıkla mutluluğu seçen yolun gerçeklerini öğrenmiş ve hayatına geçirmiş olan kişidir. Mutluluğu seçmeyen, kendisine söylenen hakikatleri hiçe sayan, nefsine zulmeden bir zorbadır. Başkalarına zulmetmesi değil, kendisine zulmetmesi önemli kişinin. Biliyor musunuz? Neden? Çünkü başkasına zulmeden kişi aslında sadece kendisine zulmetmiştir. Ötekilere, eğer söz konusu olan Allah'ın yolunda ilerlemekse, çok şeyler kazandırmıştır zulmettiği insanlara. Çünkü o insanlar onun kendilerine zulmetmesi sebebiyle devamlı derecat kazanırlar. Derecat deyip de geçmeyin sevgili kardeşlerim. Derecat müessesesi cennetinizin ya da cehenneminizin oluşmasında hayatınızın en önemli göstergesidir. Kaybettiğiniz dereceler kazandıklarınızdan yüksekse, ne yapsanız cehennemden kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırsınız. Bunun arkasında yatan sebepse kaybettiğiniz derecelerdir. Kaybettiğiniz derecelerin arkasında yatan sebep zulmetmenizdir. Her derecat kaybeden kişi her kaybettiği derecede zulmetmiştir. Bir,
kendisine zulmetmiştir. İki, eğer başka birine zarar vermek suretiyle zulüm yapmışsa, başkasına da zulmetmiştir ama gene kendisine de zulmetmiştir. Netice hep oraya gidiyor, kişinin kendisine zulmetmesi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi aynı zamanda Allah'ın ayetlerine de zulmetmiştir. Çünkü Allah Teala hangi standartlarda doğru davranacağınızın bütün nirengi noktalarını, bütün istikamet tayini çizelgelerini Kur'an ile vermiştir. Ama siz seçtiğiniz davranış biçimleriyle etrafınızdaki insanlara rahatsızlık veriyorsanız, onlara huzursuzluğu oluşturuyorsanız, sevgili kardeşlerim, o standartlarda sizler için söz konusu olan şey zulümdür. Yaptığınız şeyin adı zulümdür. Ve her şeyden evvel siz derecat kaybedersiniz. Bu kendinize zulmetmektir. Onun için Allah-u Teala başkasına zulmeden kişinin aynı zamanda kendisine zulmeden kişi de olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerine baktığımız zaman gördüğümüz tablo bunu veriyor. Şöyle buyuruyor Allah-u Teala: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَّدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَع۪يدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Diyor ki Allah-u Teala, onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan insanları men edenlerdir. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasına yani mani olanlardır. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Kimlere zulmediyorlar? Başkalarına zulmediyorlar. Onların Allah'ın yoluna ulaşmasına mani oldukları için. Bu zulümleri gerçekleştiği anda derecat kaybediyorlar. Derecat kaybedildiği anda, ki her zulmün neticesi mutlaka derecat kaybıdır, kişi kendisine de zulmetmiştir. Öyleyse hayır nedir? Bize derecat kazandıran işlevler. Mutluluk nedir? Hayırlardan oluşan bir dairenin içinde yaşamaktır. Bir çevrenin içinde yaşamaktır. İşte ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, orada hep hayırlarda yarışanlardan biri olarak yaşarsınız. Çünkü daimi zikirde olduğunuz için hayatınızın her saniyesinde mutlaka derecat kazanırsınız. Yani siz zulmetmiyorsunuz, hayır işliyorsunuz. Onun için Aynel Yakin müessesesini oluşturan, onu isimlendiren Ulul Elbab makamında, lüplerin sahipleri makamında kişi daimi zikrin sahibidir. Ve yedi ayrı cepheden Allah-u Teala tarafından teçhiz edilmiştir. Cihazlandırılmıştır. Ona Allah-u Teala vasıtalar vermiştir. Onu ödüllendirmiştir. Onda başkalarında olmayan fiziğin ötesine onu taşıyacak olan canlılığı sağlamıştır.

Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Ama bu ikinci basamak önemli. Çünkü bu basamakta ak koyun, kara koyun belli olur. Allah Teala bütün insanları senede birkaç defa musibetlerle imtihan ettiğini söylüyor. O imtihanların karşısında biz tavrımızı koyarız ortaya. Allah Teala rahmetiyle ve ilmiyle hepimizi kaplamıştır. Her anımızda bizimle beraberdir bu sebeple. Bu kaplama sebebiyle her anımızda bizimle beraberdir. Rahmeti ve ilminin üzerimizde aldığı şekilse bizim tam bizim şeklimizdir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin muhtevasını bilendir. Her yaptığımız hareketi anında bilendir, haberdar olandır. Aklımızdan geçenden haberdar olandır. Bu sebeple ikinci basamak Allah'ın seçim basamağı olduğu için olaylar karşısında aldığımız vaziyet, neler düşündüğümüz Allah için önemlidir. Buna göre bizi seçecektir veya seçmeyecektir. Kimleri seçmez suali meseleyi çözmeye yeter. Kalbinde zevk olanları, yani Allah'ın ayetlerini istedikleri istikamette yorumlayarak başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel olanları Allah seçmez. Yorum. Kalbinde maraz olanları seçmez. Bu insanlar başka insanların Allah'a ulaşmasını istemeyen bir hastalığın pençesindedirler. Kalbinde maraz olan insanlar Allah'ın kanunlarını hiçe sayanlardır. Allah'a asi olanlardır. Hastalıkları sebebiyle bunları yaparken eza duymazlar. Kalpleri hastadır. Başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olan ikinci bir grup. Sonra Allah'ın ayetlerini inkar ederek başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olanlar. Üçüncü grup. Allah'ın ayetlerini tekzip ederek, yalanlayarak Allah'a dünya hayatında ulaşmak diye bir şey yoktur. Allah insanlara ruh vermiştir. Ruh da insanlara hayat vermiştir derler onlar. Oysa ki Allah Teala hayatı biz veririz diyor. Sadece biz veririz diyor hayatı. Böyle söyleyenler seçilmeyenlerdendir. Hayatı insanlara veren Allah'tır. Alan gene Allah'tır. Öldüren de, dirilten de sadece biziz diyor. Sanki bu ayetler yokmuş gibi onlar iddia ediyorlar ki insana hayatı ruh verir.

Maksat zaten bunun için söylüyorlar. Diyorlar ki ya o kardeşim sen Allah'a insan hayattayken ulaşabilir diyorsun ruhen. Oysa ki o ruh insana hayat verendir. Ruh vücudumuzdan ayrıldığı anda hepimiz ölürüz. Öyleyse ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bu tarzdaki bir düşünceyi 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirini okudukça hayretle öğreneceksiniz. Adamlar din konusunda kitaplar okumuşlar. Üst seviye alimler standardına ulaşmışlar. Ama Allah'ın realitesini bilmiyorlar. Arkasında ne var? İlmi Allah'tan öğrenmemişler. İlmi insanların, Allah'tan ilim öğrenmeyen insanların yazdıkları kitaplardan öğrenmişler. Zanna dayalı kitaplar. Ve tabii bunun sonu nedir diye düşünüyorsunuz. Bunun sonu kişinin kendisine zulmetmesidir. Öyleyse

Öyleyse öksürük cümlenin tamamlanmasına engel olabilir. Ama Allah Teala da tamamlamayı istiyorsa cümleler tamamlanacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o bizim dostumuz. Ne diyorduk? Diyorduk ki insanla Allah arasındaki dizaynda her güzel şey Allah-u Teala'nın muhtevasını tayin eder. Bu muhtevada Allah'ın emirlerine karşı çıkanlar her zaman olacaktır. İşte onlardan bir grupta Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır, tekzip edenlerdir. Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma mecburiyetini farzını tekzip ediyorlar, buna dair olan ayetleri ve böylece yalanlıyorlar. Bu isyanda olanlardan bir başka grupta Allah'ın ayetlerini, dikkat edin, bu ayetlerin temelinde yalanlanan, inkar edilen ve gizlenen ayetlerden o insanların muradı kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve Allah'a ulaşmalarına mani olurlar. İşte bu sebeple bu insanlar kendilerine de başkalarına da zulmedenlerdir. Allah'ın ayetlerine de zulmedenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu standartlarda yaşamak istemez misiniz? Her güzellik bunu ihata eder. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak yerine her şeyin sizi devamlı mutsuz kılacağı bir dünyada yaşamayı seçmek, bu akılcı bir seçim olmasa gerek diye düşünüyoruz. İnsanoğlu kendisini düşünen bir mahluk diye ait olmadığı bir yüksekliğe koymuş. Allah'a isyan etmek için insan olarak yaratılmasının yeterli olduğunu zannediyor. Düşünebiliyor. Muhakeme edebiliyor. Ve bu standart içinde de güzel bir şeyler yaptığını zannediyor. Aklının kendisine önerdiği neticelere güvenerek Allah'ın önerdiği ona ters olsa da o kendi kafasındakini gerçekleştirme yolunda hareket eder. İşte bu müessese isyan müessesesidir. İsyan edenler de seçilmezler sevgili kardeşlerim. İsyan başka insanların hidayete ermesine mani olacak bir davranış biçimini
oluşturmaktır. Allah üzerimize 12 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı. Onlar da diyorlar ki böyle bir şey yoktur. İşte sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öyle yapacakları yerde bu Allah'a ulaşmak da neyin nesiymiş, şunu bir araştırayım deseler bulmaca çözüldü. Çünkü bu araştırma onları Allah'a ulaşmayı dilemeye götürecek. Diledikleri anda da cehennemden kurtuldukları kesin. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Kıyametten sonraki cennet veya cehennem hayatını sonsuza kadar cennette geçirmek, bir insanın sadece bir tek bir dileğiyle mümkünken ve Allah Teala bütün açıklığıyla bunu Kur'an-ı Kerim'de ortaya koymuşken, akılları basmıyor diye Allah'ın söylediklerini inkar etmek, yalanlamak, örtmek ve gizlemek. Kim bunları yaparsa işte o kişi başkalarının Allah'ın yolundan saptırdığı için onların felaketine, onların dalalette kalmasına sebebiyet verdiği için Allah Teala tarafından katlı olarak cezalandırılır. Kendi günahlarıyla cezalandırılır. Bir de başkalarının günahlarından saptırdığı insanların, Allah'ın yoluna girmelerine mani olduğu insanların günahlarından da devamlı günah alırlar omuzlarına. Böyle insanlar omuzlarında vebal olanlardır. Öyleyse dünyadaki, kainattaki en basit gerçek, ruhumuz Allah-u Teala'nın bize verdiği bir hediyedir. İnsan bunun için başka bütün mahlukattan üstün ve Allah-u Teala o emanetini geri istiyor. Ruhunuz sizde bulunmasına rağmen sizin değildir. Ruhunuz Allah'a aittir, sizde sadece bir emanettir. Ruhunuz vücudunuzdaki tek gerçek emanettir. Mutlaka sahibine geri döndürülmesi lazım gelen, olmazsa olmaz şartıyla geri döndürülmesi gereken bir emanettir. Siz emaneti iadeye riayet etmezseniz, emaneti onun sahibine iade etmezseniz, ölümle birlikte ruhunuz sahibine geri dönecektir. Emanet mutlaka ait olduğu yere geri dönecektir. Ama siz o emaneti onun sahibine geri göndermediğiniz için, böyle bir hatanız sebebiyle mutluluğu yaşayamayacaksınız sonsuza kadar. Tam aksine sonsuza kadar huzursuz, sıkıntılı ve azap çekilen bir ortamda, cehennemde yaşamak mecburiyetinde kalacaksınız ve bilmeniz lazım ki bunun sebebi başkaları değildir. Bunun sebebi sadece sizsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara akıl vermiş, akıllarını kullansınlar diye.

Allah Teala verdiği aklı kullanmamızı bunun için emrediyor. Doğruyla yanlışı temyiz etmemiz için, birbirinden ayırt etmemiz için. Kur'an'ı bir furkan, doğruyu yanlıştan ayıran temel mekanizma olarak kullanabilmemiz için. Bunun için yaratılmışız. En basit hakikatleri bile direkt olarak inkar etmek, sadece kişinin kendisini cehenneme götürmesini oluşturacaksa, o insanlar Allah-u Teala tarafından seçilirler. Kasıt yoktur. Kişi sadece bilmemektedir. Allah'ın kendisine bir emaneti olduğunu, bunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğunu, böyle yapmak için de sadece bir dileğinin yeterli olduğunu, bu dileğin kendisini cehennemden kurtarıp mutlaka Allah'ın cennetine alacağını bilmiyor kişi. Bilmediği için de Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişi kurtulamaz. O kişi kurtulamaz ama seçilir. Başka birinin Allah'ın yolundan çevrilmesine, Allah'ın yolundan men edilmesine sebep olmadıkça bütün insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Bütün güzellikler, mutluluklar sadece sizler içindir. Siz de şu anda hitap ettiklerim, sizler de her biriniz buna layıksınız. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın sizden istediği şey sadece aklınızı kullanmanızdır. En çok o insanlara acırız ki herkese Allah size akıl vermiş, aklınızı kullanın, Kur'an-ı Kerim'i aklınızla anlamaya çalışın deyip de Allah'a ulaşmayı dilemezler. Başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine mani olurlar. Böylece her mani oldukları kişinin de vebalini omuzlarında taşırlar. Ve sonsuza kadar cehennemde kalmaya kendilerini mahkum ederler. Böyle olan insanlar da hep kendilerini akıllı zannedenlerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytanın devamlı sizlere tesir etmekte olduğunu biliyor musunuz? İblis her halükarda sizler için ciddi bir tehlikedir. Tek bir gayesi vardır, sizi şu dünya hayatında ne kadar başarabilirse o kadar çok rahatsız etmek, üzmek, huzursuz etmek ve mutlaka cehenneme göndermek. İfadesi gayet açık. Diyor ki, Ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar hayat ver. Eğer bana o güne kadar hayat verirsen, ben bu Adem Aleyhisselam'ın onun yüzünden beni huzurundan kovduğun bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından
onlara engel olacağım, sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Ve pek azı hariç onların çoğunu, pek azı hariç hepsini, çoğunu demiyor. Aynen bu ifadeyi kullanıyor. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Kendime tabi kılacağım. İnsanlar farkına varsalar da varmasalar da kendileri için sadece iki tane alternatif vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek bu şeytanın yolundan kesinlikle sizi kurtaracak olan seçimdir, doğru seçimdir. Dilememek ve mutlaka cehenneme gitmek, bu dünyada ise mutluluğu asla ve asla yaşayamamak. Kendilerine akıl verilen insanlar, hele bu dünya hayatında o akıllarıyla bir yerlere geldilerse, para kazanmayı öğrendilerse, mevki sahibi oldularsa, kendilerini Allah'a karşı çıkmak için yetkili zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala aklı size, ona karşı çıkasınız, kendinizi mutsuz ve huzursuz edesiniz diye değil. Allah-u Teala aklı size, şu dünyada da mutlu olasınız diye, ahirette de Allah'ın cennetinde olasınız diye verdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde siz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlarsınız. Allah için değil, kendiniz için. Allah'ın sizin ruhunuza ihtiyacı yoktur. Kaldı ki ölümünüzden sonra Allah'a ait olan ruh tekrar Allah'a zaten geri dönecektir. Ama siz kurtulamayacaksınız. O zaman birazcık akıl etmek gerekmiyor mu sevgili kardeşlerim? Eğer Allah-u Teala bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi cehennemden kurtaracaksa, bir tek dilekle sizi cennetin üçüncü katına alacaksa, bir tek dileğinizle size dünya saadetinin, mutluluğunun yarısını mutlaka yaşatacaksa ve siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, bunu akıllılık olarak kabul edebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, biz insanı salsalinden veya tıyından, yani organik hüviyete dönüşebilen bir kilden, killi topraktan yarattık. Bir çamurdan, sonra kuruyan bir çamurdan yarattık diyor. Aynı Allah diyor ki, biz hayatı sudan başlattık. Ve aynı Allah diyor ki, bu sudan başlayan hayat söz konusu. Peki Allah Teala hayatı sudan başlatmış ama Adem Aleyhisselam'ın hayatını sudan başlatmıyor. Çamurdan başlatıyor.
topraktan başlatıyor. Ve şimdi böyle bir dizaynda Darwin isimli birisi çıkıyor. Aklını kullanabilen birisi ama ters istikamette. Aklını Allah'a karşı bir savaşta kullanıyor ve bir iddianın sahibi olarak çıkıyor ortaya. İnsan maymun neslinin bir devamıdır. Yani insan öyle topraktan falan yaratılmamıştır. Maymunların mutasyonuyla insan oluşmuştur. Şimdi sevgili kardeşlerim, Darwin bunları söylediği zaman genetik kodlar yoktu. Genetik kodlar mevcut olsaydı Darwin'in bunu söylemesine hiç mi hiç imkan olmayacaktı. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Maymun türleri üzerinde yapılan incelemeler, maymunlar üzerinde kromozom sayıları dizaynına girdikleri zaman çok değişik kromozom sayısı buldular. İnsanın kromozom sayısı biliyorsunuz 23 çifttir. Yani 23 çift DNA sarmalı. Bir başka ifadeyle 46 kromozom. Bu 23 çift hiçbir maymunda mevcut olmasaydı, Allah Teala bir gelişme süresinin içine insanı maymunların mutasyonunun son noktasında ulaştırmış olsaydı, neden böyle söylüyoruz? Çünkü hiçbir maymun türü yok ki ayakları el olmasın. Bütün maymunların ayakları el şeklindedir. Hiçbir maymun türü yok ki bütün vücudu kıllarla örtülü olmasın. Hiçbir maymun türü yoktur ki beyninin vücuduna oranı insanın vücudunun beynine oranının 1/5 kadar olmasın. Yani insan beyni vücuduna oranla bir maymunun beyninin vücuduna oranının 5 katı. 5 katı daha büyük, daha teşkilatlı, çok daha fazla şeyleri yapabilecek bir planlamayla vücuda getirmiş olan bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlamada insanı maymunların arasında bir yere oturtmanız mümkün olmuyor. Yani bir gelişme süreci söz konusuysa, diyelim 19 çift kromozomdan başlayan bir gelişme olsaydı, ki yeni bulgular, genetik kodlar 19 çift kromozomun da altına düşüyor. Buradan başlayan bir gelişme süreci 23 çift kromozomu aşmış da daha öteye geçmişse, mesela 33 çift kromozoma ulaşmışsa, bu kromozom sayılarının tespiti de zor değil. Bilgisayarlarda hepsi var. O zaman nasıl iddia edebiliriz bu mutasyonun son halkasını insan oluşturuyor diye?
böyle bir iddianın geçerli olmadığını gören Darwinciler diyorlar ki daha başlangıçtan itibaren iki gruba ayrılmışlar. İnsanın ataları olan maymunlar, maymunun ataları olan maymunlar. Ama hiçbir iskelet maymunun ayak yapısının yavaş yavaş değiştiğini, el iken ayağa dönüştüğünü ispat eden hiçbir belge yok ortalıkta. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok kesin delil varken insanların sırf Allah'a karşı çıkmak için insanın atasının maymun olduğunu iddia etmesi size göre akılcılık mı? Biz bu insanları çok zeki, çok akıllı mahluklar olmalarına rağmen bir mevki ediniyor insanlar. Değerli bulamıyoruz sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın yazdıklarına bakmayın, yazdırdıklarına bakmayın. Onların bir değeri yoktur. Doğru olan bizim bulgularımızdır diye insanları büyük ölçüde aldatmayı başarmışlar. Ama bir ölçüde de şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu adamlar samimi. Gerçekten böyle olduğunu zannediyorlar. Ama bu genetik kodların ortaya konmasından sonra sevgili kardeşlerim, hala bu iddiayı taşıyanlar varsa işte onlar çok ciddi bir biçimde artık Allah'ın karşısında olan insanlardır.

sevgili kardeşlerim, genetik kodlar kesinlikle ispat etmiştir ki insanı maymun gelişmesinin ötesinde bir yere oturtamıyoruz. Kromozom sayısı gelişmesiyle oranlıysa bu iş, maymunlar arasında insandan daha çok kromozom taşıyan birkaç tür maymun var. En hazini, bu maymun türlerinin kromozom sayısını açıklayan bilgisayar sayfalarında ayrı ayrı şu maymunun bu kadar kromozomu var, bu maymun türünün bu kadar kromozomu var demiyorlar. Derlerse çok açık bir şekilde insana doğru yaklaştıkça maymun türlerinin kromozom sayılarının dengeyle yürüdüğünü ama öteye de geçtiğini, başkalarının görmesini ve bilmesini istemiyorlar. Onun için bütün açıklamaları böyle hepsini bir araya alıp bir takım masallar uydurmakla geçiyor. Sevgili kardeşlerim, size göre akılcılık mı bu? Hiçbir zaman ispat edemeyeceğiniz, sadece Allah'a karşı çıkmak üzere bir mizansen hazırlamanız ve bunu insanları yutturmaya çalışmanız, siz olsaydınız size akılcı gelir miydi? Ne kadar dar bir çerçeve içerisinde düşünüyor insanlar, düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu içinde bulunduğunuz salon, oda, her neredeyseniz şu anda beni dinlerken, o odanın içinde kainatın altı aleminin de var olduğunu artık biliyorsunuz. İlim de tespit etmiş durumda. Adına kara madde diyorlar. Ama onlar sadece Allah'ın kendilerine verdiği primitif seçme hastalarıyla hareket edebiliyorlar. Yani bu gözleriyle görebiliyorlar, bu kulaklarıyla duyabiliyorlar ve fizik standartları ölçebilen kalpleriyle kalbi hastaların sahipleri. Oysa ki Allah-u Teala onlara da kalp gözü vermiş, onlara da kalp kulağı vermiş ama layık olmayana açmıyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün, Allah-u Teala Allah'a karşı çıkan insanları da yaratmış, ateistleri de Allah yaratmış ve üstelik insanların iradi yapılarının kendilerine verdiği emirlerin tatbikatında onları karışmıyor. Çünkü neticede herkes yaptıklarının hesabını orada kendi hayat filminde kazandığı ve kaybettiği derecelerle vermek mecburiyetinde. Üstelik de inkar etmesi mümkün olmayan bir standartta. Öyleyse Allah-u Teala söz vermiş, sizin iradenize karışmam diyor. Size verdiğim cüz'i iradeyi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama sonucuna katlanmak mecburiyetinde olduğunuzu unutmayın diyor. Öyleyse hayatımızın her saniyesi filme alınıyor. Kiramen katibin meleklerince. Yetmez, o olayları vücuda getirirken düşünce yapınız da filme alınıyor. Sonra mı? Düşüncelerinizin filminden, aksiyonlarınızın yani efalinizin yani fiillerinizin yapmakta olduğunuz işlerin hangisinin
kasten vücuda getirildiği, hangilerinin kasta makrun olmayarak vücuda getirildiğini düşünceleriniz net bir şekilde %100 ortaya koyuyor. Size kıyamet gününde teslim edilecek mizan ise o davranış biçimlerinizin neticesinde aldığınız bütün dereceleri kasta makrun olanların %100 tespiti söz konusu olduğu için hiçbir hataya meydan vermeyecek bir şekilde tespit ettiğini göreceksiniz kıyamet günü. Kendi hesap filminizi seyredeceksiniz. O anda ne düşündüğünüzü, düşüncenizi, hayatı nasıl geçirdiğinizi göreceksiniz. Kasta makrun olarak yaptığınız, bilerek, isteyerek işlediğiniz bütün suçlar orada net olarak görünecek. Farkına bile varmadan başka birine bir kötülük yapmışsanız o da orada belli olacak. Birincisinden çok derece at kaybedeceksiniz. İkincisinden belki de hiç kaybetmeyeceksiniz. Hangi mahkeme, bir insanın hakim olduğu hangi mahkeme %100 doğruya ulaşabilir? Ama Allah'ın mahkeme-i kübrasında inkar etmeniz mümkün olmayan %100 doğrular üzerinden hüküm verilen bir hayat göreceksiniz. Asla hatası bulunmayan bir yargı sistemi. Bugüne baktığınız zaman insanlara acımamanız elde mi sevgili kardeşlerim? Mesela bu Rütük, hem hakim hem savcı kendisi, kim hangi radyo Allah'ın radyosuyla onu kapatmakla görevli sayıyor kendisini adamla. Hangi televizyon Allah'ın televizyonuysa onu kapatmaktan haz alıyor. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir vicdan muhasebesidir ki her türlü ahlaksızlıkların sergilendiği televizyonlar değil de Allah'ın sözünün edildiği televizyonlar kapatılıyor. Acaba burada arkasında ne var? Arkasında iblis var. Arkasında insanların nefsi var. Her devirde Allah'ın dostları olmuş, her devirde Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına karşı olmuşlar. Bundan daha tabii ne olabilir ki? Her devirde böyle olacaktır. Ama dünya adaletsizliklerle dolu bir dünyada her türlü zulüm yapmak imkanının sahibi olan insanlar yapacaklardır bunu. Ama orada mahşer gününde kendi hayat filmlerini kendileri göreceklerdir. O zaman işte o zaman hayıflanacaklardır. Neden böyle yaptık? Bu insanlara bu zulmü hangi standartlarda reva gördük diye ve cehenneme gitmemize kendimiz sebep olduk diye hüzün duyacaklardır. Bu dünya geçici bir hayatı ifade eder. Şu fizik vücut var ya, zahiri alem adı verilen bu alemi algılayabilmemiz için Allah-u Teala'nın ruhumuza ve nefsimize giydirdiği bir elbisedir sadece. Bu dünyada yaşamamız için. Sevgili kardeşlerim, bu fizik vücudumuz renk, ses ve ışık olarak artı sonsuzdan başlayan sıfıra kadar inen dalga boylarından sadece 5 milimle 11 milim arasındaki 6 milimlik bir sahayı algılayabilir.
Ve sıfırın biraz altından başlayan, eksi sonsuza kadar uzanan dalga boylarından da hiçbirini algılayamaz. Algılaması sıfırdır. Ve insan kainatın en üstün mahlukudur. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yaratıcının en çok sevdiği, en üstün mahluk olarak yarattığı, başka hiçbir mahlukuna vermediği standartlarda donattığı insan adlı verilen bu mahluk sonsuzda 6 milimlik bir sahayı ihata edebiliyor. Hissedebildiği, yaşayabildiği bu kadar. Sonsuzda 6 milim. İşte o sonsuzun sahibi, sonsuzun her zerresine hükmeden Allah'tır. Acaba şu ateist kardeşlerimiz aradaki farkı anlayabiliyorlar mı? Kendilerini bir yaratanın olduğunu anlayabiliyorlar mı? Biz eminiz ki onlar da evet bir kuvvet var. Ama biz onun adına Allah demiyoruz diyebilirler. Böyle diyen gene de akılcı bir seçim yapmıştır. Yani kainatı yaratan bir yaratıcının var olduğuna inanmak demektir bu. Bu Allah'a inanmayan kardeşlerimiz aynaya baktıkları zaman sadece kendilerini görüyorlar. Oysa ki o aynaya baktıkları zaman bir kişi olarak gördükleri kendileri 70 trilyon hücreden teşekkür ediyorlar. Her türlü uzun oluştuğu 70 trilyon hücre yaklaşık olarak. Her hücreleri kendilerini başkalarından %100 farklı kılan, her kromozomu ile farklı kılan 23 çift kromozoma sahipler. 46 kromozom. Her hücrelerinde 46 kromozom. Her hücrelerinde DNA sarmalları. Bir insan vücudunu kıyaslayın. 46 kromozom çarpı 70 trilyon ne eder? 4 kere 7, 28.

Bakayım, hesaplayacağım. Altı kere yedi, 42, 4 kere 7, 28, 34, 3.42, 3.4 katrilyon. Yaklaşık 3.5 katrilyon kendisini temsil eden ögeye sahip olan bir varlık. Başkalarından mutlak farklı. Her kromozom mutlaka başka birinin kromozomundan kesin farklılık taşır. Mutlak farklı. Şu dünyada 1 milyar insan, İslam alemi 7 milyar insan yaşıyor. Her birini birbirinden farklı kılan bir yaratıcı. Bu hücre yapısına, genetik kodlara girdiğimiz zaman, son konuşmaları takip edebiliyorsanız eğer, aktüel bilimler konusunda söylediklerimizi, sorulan sualleri, genetik kodlar hücre yapısının içinde birçok protein bulgusuna ulaşıyor. Bu proteinler bir kısım hastalıkları önleyici özellik taşıyor. Yani bir insan vücudunun içinde üç buçuk katrilyon olarak mevcut bulunan kromozomların içindeki proteinler her birisinin ayrı bir görevi olduğunu düşünün. Her birisi ayrı bir görevle görevli. Her birisi kendilerine karşı olan mikroplarla savaş etmek konusunda veya savaş etmemek konusunda herhangi bir istikamette mutlaka vazifeli. Nano alemde sevgili kardeşlerim, her bir zerrenin ayrı bir görevle görevli olduğunu bir düşünün. Ey ateist kardeşlerim, bir düşünün. Vücudunuzdaki yaklaşık 3.5 katrilyon DNA sarmalının her birinde birçok hedef var. Ve oradaki her bir protein ayrı bir konuda görev yapmak üzere vazifelendirilmiş. Şimdi kendinize dikkatle bakın ve sorun. Böyle bir sistem kendi kendine vücut bulabilir mi? Öyle bir düzen kurmuş ki Allah-u Teala, eğer immün sistemi, koruyucu sistemi harekete geçirebilirseniz, içinizde savaşlar oluyor. Sizi yok etmek isteyen bir grupla, var etmek isteyen, hayatınızı sürdürmenizi isteyen ikinci bir grup arasında kesintisiz bir savaş hali. Her yerde kötüler, her yerde iyiler. Her yerde düşmanlar, her yerde dostlar. Ama onu aleme indiğinizde sadece sizin içinizde 4.5 katrilyon bunların varlığını
ve her bir proteinin ayrı bir görevle görevlendirildiğini, onlardan biraz azalmanın, biraz çoğalmanın birçok sonuçlara yol açtığını, düşünemeyeceğiniz kadar muhteşem bir dengenin var olduğunu bir yoklayın bakalım. Hala bu kainat yaratılmamıştır, kendi kendine olmuştur diyebilecek misiniz? Bunu söyleyemezsiniz. Eğer akıllı olduğunuz için Allah'a karşı çıkmışsanız, kendinizi olmadığınız bir yerlerde görüyorsanız, bu size ait olan bir bulgu. Nerede isterseniz orada düşünün kendinizi. Tamam. Ama aklınıza vurduğunuz zaman, mantık ölçülerinizle değerlendirdiğiniz zaman, hangi standartlarda olursanız olun, onu yok sayamazsınız. Sizi yaratan Allah her şeyi yaratmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun varlığını en güzel standartlarda düşünmek ve yerlerine oturtmak, bu hepimizin temel hedefi olmalıdır. Allah-u Teala'nın körü körüne inananlara ihtiyacı yok. Size verdiği aklı elbette kullanmalısınız. O aklın sizi götüreceği standartları gene akılcı bir yolla dizayn etmelisiniz. Çok güzel. Ama karşınıza sizin zannetinizin dışında bir gerçek çıktığı zaman onu kabulden kaçınmamak mecburiyetindesiniz. Çünkü alternatifiniz yok. Sakın orada şu gururunuz devreye girip de ben insanım, düşünüyorum, aklım var, öyleyse ben Allah'a inanmamaya devam ediyorum demeyin sakın. Bunu dediğiniz zaman bunca delile rağmen, bırakınız makro alemi, şu kainatın nasıl yaratıldığını bırakınız, o konunun ayrı bir cephesi.

Mikro aleme baktığınız zaman hayranlık duymuyor musunuz? Allah'a inanmayan, daha doğrusu inanmadıklarını iddia eden kardeşlerimiz, sizlere sesleniyoruz. Evvela bir sualimiz var. Neden ayrı ayrı cephelerdeyiz? Madem ki akıllarımız çalışıyor, madem ki ortada hakikatler var, ayrı ayrı fikirlerde olmak bizleri neden düşman cephelere koysun? Allah Teala'nın bizleri yaratan o yüce yaratıcının her söylediği söz birliğe, beraberliğe yönelik. Onu tanıdığınız zaman ona hayran olacağınızı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnanmamanız sadece size zarar verir. Düşünün mikro alemi. Sadece hücre bazında söylüyoruz. Genetik kodlar bazında söylüyoruz. Daha aşağı indiğiniz zaman elektron düzeyine, makro alemle mikro alemi birbirinden ayıran kesin farklılıklar tespit edeceksiniz. Mikro alemde çekim gücü manyetik alandır. Ama makro alemde çekim gücü manyetik alan değildir, gravitasyondur. Dikkat edin, manyetik alanda mutlaka ters kutupların birbirini çekmesi söz konusudur. Aynı kutupların ise birbirini itmesi. Oysaki gravitasyonda hangi kutuptan olursa olsun varlık varsa büyük kütle mutlaka küçük kütleyi çeker. İkisinin de hızı ışık hızına eşittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya ilmi bu söylediklerimizden bazısını henüz tespit etmemiş olabilir. Ama Allah'ın söyledikleri bunlar, ilim oraya gelecektir. Allah'ın söylediklerinde değişiklik olmaz. Hepinizi Allah'a inanabilecek olan bir yapıyla yaratan O'dur. Buna karşı çıkansa size o karşı çıkma gayretini aşılamaya çalışan iblistir. Onu kıyamet günü net olarak göreceksiniz, tanıyacaksınız. Ve nasıl olmuş da ben bu mahluka inanmışım, onun dimensiyonuna girmişim diye hayıflanacaksınız. Ama ne yazık ki insanların çoğu

Sessiz zannettikleri şeytanın sesine tabi olmuşlardır. Hep bilirsiniz, içinizden iki ses gelir. Allah'ın emirlerini yapmanız, O'nun hedef gösterdiği güzellikleri işlemeniz konusunda, mesela ibadet etmeniz konusunda, başkalarına iyilik etmeniz konusunda, başkalarını mutlu etmeniz konusunda hep bir sesler duyarsınız içinizde. Onu, o düşünce size aittir. Ama ne zaman ki başkalarına kötülük etmeniz istikametinde, onlara zarar vermeniz istikametinde, onları küçültmeniz istikametinde, Allah'ın emirlerine karşı çıkmak istikametinde içinizde bir ses duyarsanız, bilin ki o ses size ait değildir. O ses şeytanın sesidir. Ve sizi kendi düşünceniz zannettiğiniz o ses rahatlıkla aldatacaktır. Ta ki onu tanıyasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a gaybi imanla ve tahkiki imanla iman ettikten sonra inanmayanlara hayret etmek noktasına gelir insan. Gerçekten onlar inanmıyor mu diye hayretle bakar. O kadar çok güzellik yaşamıştır ki ve Allah'ın neticede zatını görmüştür ki inanmayanlara sadece hayret etmek kalır geride. Nasıl olur da inanmazlar, bunların hepsi bir delil değil mi diye. İster insan kendisinde baksın, kendisindeki mikro alemi görsün, yani nano alemi görsün, hücre yapısını görsün, genetik kodları incelesin. İster onun daha altındaki elektronlardan, karşıt elektronlardan, nötrinolardan oluşan daha alt mikro alemi incelesin. İsterse makro alemi incelesin. Hep usta bir elin, hayran olunacak bir elin onların hepsini yarattığını görecektir. O zaman sevgili kardeşlerim, şu Allah'ın söylediklerine sırf karşı çıkmak için hayatlarını o ispat etmeleri mümkün olmayan yanlışları ispat etmeye adamış zavallı ilim adamlarına en çok acırım. Sevgili kardeşlerim, onun için Darwinizmi, insanları aldatma stratejisinin geride kalmış, modası geçmiş bir zavallı müsvedesi olarak görürüm. Genetik kodlar daha gelişecek. Ne kadar saklamaya çalışırlarsa çalışsınlar, insanları ne kadar yanlış yönlendirmeye uğraşırlarsa uğraşsınlar, hiçbir fani, hiçbir yaratık onu yaratandan ters bir fikri ila nihaya iddia edemez ve aksini ispat etmesi hiçbir zaman mümkün olmayan bir hayal dünyasında yaşar kişi. Hakikatler birer birer kafasına dang ettikten sonra da başka insanların karşısına ne yüzle çıkarım diye gene iddiasını sürdürür. Her seferinde mahcup olmaktan onu kurtaracak olan hiçbir çözüm yoktur.

0: İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O Allah'tır. Allah'ı inkar edenleri de yaratan O'dur. Sevgili kardeşlerim, hepimiz insanların yapabildiği en gelişmiş sistemlere beraberce bakalım. Yolun daha neresindeyiz? İşte Japonya'da bir otomobil fabrikası her 5 dakikada bir otomobili kapının önüne koyuyor. Hiçbir insan çalışmıyor. Çalışan sadece robotlar. Çalışan insanlar nerede çalışıyor? Merkezdeki kontrol odasında. Bilgisayarlarla her şey dizayn edilmiş. Otomatik sistemler çalışıyor ve her 5 dakikada bir araba kapının önüne konuyor. İşte ulaşabildiğimiz gelişmiş olan insani dizayn, insan dehasının vücuda getirdiği, ki mutlaka gene Allah'ın yardımıyla vücuda gelmiştir, dizaynın ulaşabildiği son hudutlar. Ama insanlar bir kendilerini o robotlarla karşılaştırsınlar bakalım. Gene merkezi odada sistemi kontrol eden gene insan. Ve yapabildikleri en üst seviye dizayn bu. O makineler düşünemezler. Sadece yaparlar. Onlar canlı değillerdir. Hayat Allah Teala tarafından verilir. Bu inanmayan kardeşlerimize sormak isteriz. Siz canlı mısınız, cansız mısınız? Eğer canlıyız derlerse, peki bu hayat size nasıl verildi? Siz hayat verebilir misiniz diye sormaz mıyız? Hayatın kendi kendine oluştuğunu iddia edecek olan var mı? Kainatın kendi kendine oluştuğunu iddia edecek olan var mı? Allah'ın kanunlarına karşı çıkanlar, sizlere sesleniyorum. Allah'ın size verdiği en kıymetli hazineyi, zamanı abesle uğraşarak tüketiyorsunuz. Sadece hayat kelimesinin sırrını çözmeye çalışsanız, ömrünüz boyunca Allah'tan başka hiçbir varlığın hayat veremediğini göreceksiniz. Sadece Allah yaratır, Allah öldürür, öldürdüğünü Allah diriltir. Sonra enerji haline getirir. Enerjiyi yaratan Allah'tır. Enerjiyi madde haline getiren gene Allah'tır. Allah ise doğmamıştır, doğurulmamıştır. Zamanın bütün parçalarında var olduğu gibi zamandan evvel de vardır. Zamandan sonra da var olmakta devam edecektir. Kainat yokken de, kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Neredeydi? Yokluktaydı. Kainatı yarattıktan sonra da Allah var. Nerede? Gene mekana ihtiyacı yok. Gene yoklukta. Sevgili kardeşlerim, bizler insanız, birer yaratıkız. Allah bize görmemiz için bu gözleri vermiş, işitmemiz için kulakları vermiş, konuşmamız için, yemek yememiz için başka maksatlarla ağzımızı vermiş. Her bir uzvumuzu bu dünyada olanları hissedebilmek, yaşayabilmek için, bu dünyada var olabilmek için, aklımızın bu vücudu kullanabilmesi için vermiş. Bu bir vasıta, bu fizik vücut. Bu dünyada var olduğumuz sürece, bu fizik vücut var olduğu sürece bu dünyayı idrak edeceğiz. Fizik vücut bunun vasıtasıdır. Nefsiniz var. Berzah alemini anlayabilmeniz için, idrak edebilmeniz için size verildi. Ruhunuz var. Geçtiği süreç içerisinde, 7 tane gök katını geçtiği süreç içerisinde, 7 gök katını idrak edebilmeniz için ve Allah'a geri döndürmeniz için size verildi. Hepsi mutlak sebeplere dayalı. Allah'tan gelen ruhunuz tekrar Allah'a geri dönecektir. Şimdi böyle bir dizaynda, bir çırpıda Allah yoktur diye Allah'ı yok saymak akılcı olabilir mi? Unuttuğunuz başka bir şey daha var. Genetik kodlardaki, genetik ilmindeki her yeni buluş yeni ufuklar açıyor. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu yeni açılan ufkun %95'ini algılayamıyoruz. Algıladığımız alan hep %5-6 çevresinde. Geri kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkuna daha büyük hacimler katıyor. Daha geniş ufuklar katıyor. Bilinmeyen alan bilinenden çok daha geniş şekilde büyüyor. İnanmayanlar, sizlere sesleniyorum. O büyük ilmin sahibine hala saygı duymayacak mısınız? Her yeni açılan ufkun sadece %5'ini algılayabiliyorsanız, şu size verilen imkanlarla onun sahibi geri kalan %95'in de, bilinmeyen ufkunuza katılan yeni bir %95'in de sahibi ise, hala ona inanmayacak mısınız? Bu o zaman mantıklı olabilir misiniz? O zaman kendinizi akıllı sanmanız size gerçekten bir şey ifade eder mi? Üstelik de bütün hayatlarını bu genetik kodlara vermiş olanların ulaşabildiği netice %5'i aşamıyor. Geri kalan %95 bilinmeyen ufkuna yeni bir cephe katıyor. Bilinenler, bilinmeyenlerin korkunç büyümesi karşısında giderek bilinmeyenlerin yanında daha küçük, daha küçük, daha küçük kalıyor. Ve siz o bilebildiğiniz, tamamını da akıl erdiremediğiniz o küçücük ilimle o bilemediğiniz ufkun sahibinin karşısına dikilmişsiniz. Onun söylediklerinin aksini ispat etmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapabileceğinize inanıyor musunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki o Allah, bizlerse sadece birer yaratıkız. Sevgili ilim adamları, o bizi yaratan, bizde var olan her şeyin sahibi. Benim canlarım, onun söylediklerinin aksini ispat edeceksiniz diye kendinizi bu kadar yokuşa sürmeniz, yazık etmiyor musunuz kendinize? Bunca yıldır Allah'ın söylediğinin tersini
1: ispat etmeye çalışırsınız. Her noktasında başınızı bir defa daha ilim duvarına vurup söylediklerinizin yanlış olduğunu anlamanıza rağmen bu kadar ısrarınızın sebebi ne? Şeytan sizi nasıl kullanıyor farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? İlim adına her şeyinizi ispat etmek mecburiyetindesiniz. Ama ilmi onun akışının tersi istikamette bir nehir olarak yukarıya akıtmak istiyorsunuz. Olmaz. Bütün nehirler yer çekimi kanununa tabidir. Yukarıdan aşağı doğru akarlar. Sular yukarı akmaz. Her seferinde söylediğinizin tersini Allah-u Teala size ispat ettiği zaman gene yanlış yaptığınızı, gene yanlış yaptığınızı artık kabul etmeyecek misiniz? Nükleer fizikte bir yeni olgudan bahsetti. Kardeşlerimiz getirdiler bize problemi. Bir vakum kap içinde iki tane katot var. Ve oraya fotonlar gönderiliyor. Doğru akım üzerinden bir dizayn. Biliyorsunuz ki eğer ortam sağlanırsa mutlaka artı kutuptan eksi kutba doğru bir akım oluşacaktır. Bu elektrik enerjisi akımıdır. Enerji akımıdır. Şimdi teori şöyle. Eğer bir vakum havası boşaltılmış olan bir vakum içinde bir anot, bir katot varsa ve artı kutup bir metalden teşekkül ediyorsa zannediliyor ki fotonlar oraya vurdukları zaman oradan elektron kopartıyorlar o madenden, madeni katottan ve oradan kopardıkları elektronlar da karşı kutba ulaşıyor, eksi kutba ve kesin olarak diyorlar ki devre tamamlanıyor. Şimdi realiteyle faraziyeler arasında ne kadar büyük farklılıklar var sevgili kardeşlerim. Dünya ilmi bu konuda çok gerilerde. Evvela şunu bilmenizi istiyoruz. Biz bir fizikçi değiliz, nükleer fizikçi değiliz. Ama şu nükleer fizikte biliyorum diyenlerin hepsinin ötesindeyiz şu anda biz. Mesela bu vakumlu sistemin sırrını biz biliyoruz, onlar bilmiyor. Evvela fotonları elektrik enerjisi zannetmek büyük bir gaflettir. Sevgili kardeşlerim, foton bir gama fotonu bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. Her elektron ve karşıt elektron dört enerji küresinden oluşur. Birinci küre sağa dönüşlüyse bir elektronda, ikinci küre mutlaka sola döner. Bu iki küre birbirinin arasında ilişkilidir. Üçüncü kürede bir numaralı kürenin tersi istikametine hareket etmek mecburiyetindedir. Yani birinci küre sol spinliyse üç numaralı küre mutlaka sağ spinlidir. Bu da ikinci kürenin aynı istikameti demektir. Dördüncü küre ise üçüncü kürenin tersi istikamette döner. Bu bir elektrondur. Birinci küre ile üçüncü küre ters istikamette döndüğü için hızı daima ışık hızının altındadır. Ve ne oluyor acaba orada?
0: fotonlar o madeni küreye vurdukları zaman ayrışım oluyor. Elektron ve karşıt elektron birbirinden ayrılıyor. Ve ayrıldıkları zaman bir çift sağ ve sol spinli bir çift elektronun 3 ve 4 numaralı küreleri birbirinden ayrılıyor, eş değiştiriyor. Bu demektir ki elektron nötrinoya dönüşmüştür. Nasıl Allah-u Teala kainatı yaratırken nötrinoları göndermişse, sonsuz hızla göndermişse, elektron sonsuz hızla hareket edemez ve kainatı Allah-u Teala orada ulaştığı yerde enerjiyi her bir çift nötrinodan bir çift elektron, her bir çift karşıt nötrinodan da bir çift karşıt elektron oluşturmak suretiyle orada enerjiyi maddeye nasıl çevirmişse bu olayda da maddenin enerjiye çevrilmesi söz konusu. Fotonun enerjiye çevrilmesi söz konusu, affedersiniz. Bütün fotonlarda elektronların ve karşıt elektronların devir sayısı birbirine eşittir. Bütün karşıt elektronların devir sayısı eşit olduğu noktada elektron ağırlığının aynı miktarında negatif ağırlığa sahip olması söz konusudur. Ve artı ağırlıkla eksi ağırlık birbirine eşit olduğu için bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Sıfır ağırlıklı olması ışını madde dışı bir varlık olarak kabul etmelerine sebebiyet vermiştir. Bugünkü alemin, ama bir fotonu kurşun duvara vurdurduğunuz zaman oradan elektron ve karşıt elektron çıkıyor her fotondan. Hayır. Onları bir fotonun ikiye ayrılması zannediyorlar. İzahları da mümkün değil. Çünkü bu parçacıklardan bir tanesi yok oluyor. Yetmez. Ötekinin de bir elektron olduğu, ağırlığı olduğu kesin ve takip edilebiliyor, izlenebiliyor. Bu nesne orada kurşun duvara vurmadan evvel bir ışık ışınıydı. Yani bütün ışınların ağırlığının sıfır olduğu kesinleştirilmiş bir gerçektir. Hipotez falan değil. Bu bir realite. Bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Sıfır ağırlıklı bir foton elektron ve karşıt elektrona ayrılınca karşıt elektron ayrılma enerjisi sebebiyle bir an gözlenebiliyor ve elektronun karşıt istikametinde, tam ters istikametinde hareket ediyor. Ayrışmanın tabii neticesi iki sistem birbirini itiyor. Birbirini mutlaka 180 derece ters istikametinde hareket ediyorlar. Birisi gözden kayboluyor. İkincisi gözlenmeye devam ediliyor. Tespit edilen sistem bu bir elektrondur. Eğer foton sıfır ağırlıklıysa, çıkardığı nesnelerden bir tanesi elektronsa, elektronun da bir ağırlığı varsa, karşıt elektronun ağırlığının elektrona mutlaka eşit olması gerekmez mi? Nükleer fizik alemi, sizlere sesleniyorum. Hani bu işi bildiğinizi söylüyorsunuz da, onun için naçizane sesleniyorum. Biz bu ilmi sizden almadık, oradan aldık. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. O zaman fotondaki elektronla fotondaki karşıt elektronun ağırlığının
1: birbirine eşit olduğu kesinleşmiştir. Bu sebeple foton hem parçacıktır hem de ışıktır. Öyleyse şimdi demin söz konusu ettiğimiz konuya tekrar dönüyoruz. Vakumlu bir sistem, havası alınmış bir sistem ve iki tane katot var. Birisi madeni bir katot, öteki de anot, yani artı kutup madeni. Ve zannediyorlar ki oraya ulaştırılan ışınlar oradan elektron kopartıyor. Bu koparttığı elektronlar da enerji, yani elektronlar enerjidir diyorlar. Karşıt elektrona, karşıt katoda veya anoda ulaşıyor, eksi kutba ulaşıyor. Ve böylece devre tamamlanıyor. Kesin ispat edilmiş bir şey. Yalnız kılıf giydiremiyorlar çünkü her şey çok ters. Oysa ki ters olan hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Nötrinolar 4 enerji küresinden teşekkür eder. Elektronlar, onlar da 4 enerji küresinden teşekkür eder. Nötrinoların elektrona dönüşmeden evvelki varlıkları başlangıç varlığıdır. Önce enerji yaratıldı. Ve Allah-u Teala o enerjinin birinci küresiyle üçüncü küresini aynı istikamette devreye soktu. Bu o nesneye sonsuz hız verir. Enerji, nötrinolar hiçbir alemin varlığı değildir. Madde değildir. İşte orada vakum tübün içinde ne oluşuyor? Olan sistem ne? Ona bakalım. Şunu görüyoruz. Her nötrino, affedersiniz, fotondan bahsediyoruz. Fotondaki her elektron ve karşıt elektron orada, oraya vurduğu zaman birbirinden ayrılıyor. Bir çift nötrinonun 3 ve 4 numaralı küreleri elektrondan nötrino vücuda getirmek üzere bir şekillenmeye gidiyor. Konunun başından alırsak daha anlaşılan bir noktaya ulaşacağız diye düşünüyorum. Bir elektron tarifi veriyorum. Sağ spinli bir elektron tarifi. Birinci küre sağ spinli. İkinci küre sol spinli. Üçüncü küre gene sol spinli. Birinci ve üçüncü küre ters istikamete dönüyor. Bu sebeple hızı ışık hızının daima altındadır. Dördüncü küre birinci küreyle aynı istikamete dönüyor. Bu bir elektrondur. Oraya vuran elektron vurduğu zaman parçalanıyor. Vakumlu bir sistemde bu vuruş onu parçalıyor. Yetmez, karşıt elektronlar da parçalanıyor. Oraya ulaşan karşıt elektronlar oradan parça falan çıkarmıyorlar. Oraya vurunca parçalanıyorlar. Karşıt elektronda da statü aynıdır. 1 ve 3 numaralı küreler ters istikamete dönmektedir. İki ve dört numaralı kürelerde. Öyleyse ayrılan 3 ve 4 numaralı kürelere düşünelim. Sağ spinli bir elektronla bir karşıt elektrondan bahsettik. Aynı anda mutlaka aynı sayıda da bütün fotonlarda aynı kanun hakimdir. Aynı sayıda da sol spinli elektron ve karşıt elektron söz konusudur. Orada da ayrışım söz konusu olacaktır. Sağ spinli bir elektronun 1 ve 2 numaralı küreleriyle 3 ve 4 numaralı kürelerinin ayrıldığını birbirinden düşünün. Sol spinli bir elektronda da
0: ayrılmış olsunlar. Sonra bunlar eş değiştirsinler. Ne olur? Birinci kürenin yönüyle üçüncü kürenin yönü, dominant kürelerin yönü aynı olur. Bu bir nötrinodur. Bu bir enerjidir. Karşıt elektronlarda da aynı şey olur. 3 ve 4 numaralı küreler sağ ve sol spinli iki karşıt nötrinoda, karşıt elektronda ayrılır ve eş değiştirirler. Değiştirilen eşlerle bir yeni sistem kurulur. İki karşıt elektron, iki karşıt nötrino oluşturur. Ne oldu? Elektronların vücuda getirdiği nötrinolarla karşıt elektronların vücuda getirdiği karşıt nötrinolar her ikisi de enerjidir. Elektronların vücuda getirdiği bu aleme ait olan enerjidir. Karşıt elektronların vücuda getirdiği ise karşıt aleme ait olan, berzah alemine ait olan enerjidir. Negatif enerjidir. İkisi birden karşı kutba ulaşırlar. Ve karşı kutuptan elektronlar bu aleme ait olan devreyi tamamlarlar. Artı kutuptan eksi kutba akım tamamlanmıştır, devre tamamdır. Bu böyle sirkülasyon devam edecektir. Ama karşıt nötrinolar için, karşıt enerji için durum aynı değildir. Karşıt enerjide durum eksi kutuptan, bizim alemimizde eksi kutuptan artı kutba doğrudur. Ve bu alemde hissedemediğimiz, hissetmemiz mümkün olmayan ikinci bir enerji grubu aynı anda eksi kutuptan artı kutba doğru akmaya başlar. İkisi, iki devre birden tamamlanmazsa elektrik akımı oluşmaz ve bu dünya henüz bu ilmi bilmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin. Buradan çıkardığınız sonuç o laboratuvarlarda bulduğunuz bulgunun izahıdır. Ve bunu siz izah edemezsiniz. Çünkü Allah'ın kanunlarını bilmiyorsunuz. Ne elektron kanununu biliyorsunuz, ne karşıt elektron kanununu biliyorsunuz, ne nötrino kanununu biliyorsunuz. Ne de fotonun parçacıklardan oluştuğuna kesin şekilde inanıyorsunuz. Öyleyse sadece kanunları öğrenmeniz sizi ilmin bugünkü ufuklarının çok ötesine geçirir. O ilim, o bizde var. Bunları yerlerine oturttuğunuz zaman vakum sistemiyle havası boşaltılmış olan bir vakumun içerisinde fotonları gönderdiğiniz artı kutbun neden elektrik akımı oluşturduğunu öğrendiniz. Ama siz zannediyordunuz ki fotonlar oraya çarparlar, oradan elektron koparırlar. Bu elektronlar da karşı kutba ulaşır ve elektrik enerjisi oluşur. Çünkü elektronlar elektrik enerjisinin ta kendisidir. Baştan aşağı kadar yanlış. Her şey yanlış. Sevgili kardeşlerim, şimdi siz böyle bir dizayn içerisinde şu üniversitelerde ilim öğrenirsiniz, deneyler yaparsınız. Ama görüyorsunuz ki aslını bilmedikten sonra konunun hep akıntıya kürek çekiyorsunuz. Şimdi bizimle kendinizi bir karşılaştırın bakalım. Biz ilmi ondan öğrendik ve size izah ediyoruz. Her şey dört dörtlük yerli yerine oturuyor. Oturmadığını zanneden varsa buyursun. Birkaç saat konuştuğumuzda onun ikna olacağından eminiz. O zaman birçok konunun kafasında düğüm haline gelmiş birçok konunun birdenbire çözüldüğünü görmenin rahatlığına ulaşacak bu alim kardeşlerimiz. Öyleyse bir yere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Einstein fotonun parçacık özelliğini keşfetmişti ama ömrü yetmedi.
1: bir kurşun duvara vurdurulan fotonların elektronu açığa çıkardığını hiçbir zaman ilim kabul etmedi. Foton ikiye ayrıldı dediler. Çift foton olayıdır bu dediler. Ama ikinci fotonun nasıl olup da gözden kaybolduğunu bir türlü izah edemediler. Hele hele bir kısım laboratuvarlarda parçacığın bir tanesinin elektron olduğu teşhis edilince film iyice koptu. Ayrıca hiç ağırlığı olmayan bir fotonun ağırlığı sıfır olan, bütün fotonların ağırlığı sıfır, ağırlığı olan bir parçacığa dönüşüp de yeni bir foton oluşturması akıllara hayret verici bir şey onlara göre. O kadar yanlış hipotezlerden hareketle öyle yanlış bir sonuca ulaşıyorlar ki, ya da sizlere hitap edelim bu ilmin sahibi olarak var olan kardeşlerimiz. Bu zanlarınız hiçbir şey ifade etmez. Zanlarınız ilmin karşısında hep susmaya mahkumdur. Şu İsviçre çevresinde yaptığınız 30 kilometre çevresindeki o elektron hızlandırıcılar, günlerden bir gün bir şey keşfettiniz. Bir proton, ama bu protonun çevresinde elektron değil, karşıt elektron var. Hah dediniz, karşıt maddeyi yakaladık. Ve ilanlar verdiniz. Karşıt madde bulundu, antimadde bulundu. Hayır, antimaddeyi falan bulmadınız. Sadece şunu yaptınız. En basit rakamlarla açıklayalım. Bir hidrojen atomunun bir protonunda 3675 tane elektron vardır. 3676 tane de karşıt elektron vardır. Bu sebeple nükleus bir fazla karşıt elektron sebebiyle artı elektrik yükünü temsil eder. 3675 tane elektronla aynı sayıda karşıt elektron birbirini nötralize etmiştir. 3676. elektronla artı elektrik yüklü bir merkez elde ettiniz. Bunun çevresinde elektron dönemez. Bunun çevresinde dönebilecek olan sadece karşıt elektrondur. Çünkü merkezin yükü artı yüktür. Elektronun yükü eksi yüktür. Şimdi sevgili kardeşlerim, 3676 tane karşıt elektrondan oluşan bir sistem, bizim bildiğimiz maddenin en küçük parçası olan hidrojen atomudur. Çevresinde mutlaka eksi elektrik yüklü bir elektron dönecektir. Neden? Karşıt kutuplar karşıt yüklerle temsil edilirler. Artı elektrik yüklü bir fazla olduğu için merkezde, merkez artı elektrik yükünü temsil ediyor. Çevresinde eksi elektron, eksi yüklü, eksi elektrik yüklü elektron dönecektir. Bu bildiğimiz normal bir hidrojen atomu. Ama şimdi siz parçalıyorsunuz atomu. Ve parçaladınız, çok basit bir sonuca gidelim beraberce, uzun uzun hesaplara gerek kalmadan. Merkezden iki tane anti elektron kopardınız. Merkezde iki tane anti elektron eksildi. Geri kalan yapıda hiçbir değişiklik yok. Ne oldu? 3674 tane karşıt elektron var. Ama elektron sayısı karşıt elektrondan fazla. Bir fazla. Ne oldu? Merkezi yük artık artı elektrik yükü değil, eksi elektrik yüklü elektronlar sayıları bir fazla olduğu için şu sonuçla karşılaşıyoruz. 3674 tane karşıt elektronla aynı sayıda elektron birbirini nötralize ederler. 3675. parçacık elektrondur. Bu sebeple merkezin yükü artık eksi elektrik yüküdür. Böyle bir sistemin etrafında ise sadece bir anti elektron, artı elektrik yüklü bir elektron, bir karşıt elektron yörüngede bulunabilir. Ve sizin bu parçalamanız sırasında bir çevreden geçmekte olan bir karşıt elektron manyetik alan sahasına girer girmez orbite girmiştir. Çevrede dönmeye başlamıştır. Ne gördünüz? Merkezinde artı elektrik yükü değil, eksi elektrik yükü taşıyan, çevresinde de bir karşıt elektronu dolaştıran bir sistemle karşı karşıyasınız. Ha dediniz, karşıt maddeyi yakaladık. Hayır, yakalamadınız. Sadece merkezden iki tane karşıt elektronu eksilttiniz. Yakalayıp yakalamadığınızı çok net olarak biliyorsunuz aslında. Kimselere söylemiyorsunuz ama o sistemi ölçüye vurduğunuz zaman hala bir hidrojen atomundan daha az ama pozitif ağırlığın orada var olduğunu tespit ediyorsunuz. Eğer o nesne antimadde olsaydı onu ölçemezdiniz. Çünkü karşıt elektronların ağırlığını, karşıt elektronların sayısı fazla olsaydı o ağırlığı ölçebilecek sistemin sahibi değilsiniz henüz. Yetmez, onu gözlemlemeniz de mümkün değil. Ey ilim alemi, sözlerimizi iyice değerlendirin. Gelecek günlerde nükleer fiziğin sırlarını sizlere anlatacak olan kişi o biziz. Bu söylediklerimi bu kaseti alıp bir kenara koyun. Oradaki söylenenleri teker teker deneyin. Her seferinde yalnız doğruya ulaşacaksınız. O zaman anlayacaksınız ki Allah'ın ilmi sizin bildiğiniz ilimden her zaman, her zaman, her zaman daha ötededir. Böyle bir ilmi bize öğrettiği için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insanlar hep bilemedikleri şeylerde varsayımlara, yani zanlara göre hareket ederler. Ve böyle başa, böyle tıraş. Vakumlu bir sistemde eğer foton gönderirseniz, ışın gönderirseniz havası boşaltılmış bir sisteme bir madeni plakayı artı kutup yaparsanız bir doğru akımda öbür taraftan elektrik akımı elde edersiniz ve zannedersiniz ki foton koparılmıştır madeni plakadan ve de o fotonlar karşıya ulaşmıştır. Fotonlar da enerji demektir. Öyleyse söz konusu olan şey mutlaka o plakadan elektronların kopartılması ve enerjiyi oluşturması. Oh oh oh. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ilmi öğrenmeye karar verirseniz o zaman bize ulaşın. Havanda su dövmeyin. Tahminlerle ilim gemisi yürümez. Onun için Philadelphia Experiment'ın sırrını çözemezsiniz. O ilmin sahibi değilsiniz. Ama biz oradaki sırrı biliyoruz. Ne zaman öğrenmek isterseniz bize ulaşın. Unutmayın ki yakın gelecekte ışık hızının ötesine geçilecektir. Bu aynı zamanda bu alemde görünmez olmayı da gerçekleştirebilecek olan bir bulgudur.
0: Öyleyse anlattıklarımızla Philadelphia olayının, deneyinin, eksperimentin aynı hüviyette olduğunu vurguluyoruz. İşte sevgili alimler, sevgili kardeşlerim, ilminizi Allah'ın söylediklerinin tersini ispat etmeye değil de onun söylediklerini güçlendirmeye yönelik olarak harcarsanız, o size ulaşamadığınız ufukları çok daha ötede bir standartta açacaktır. Biz de duacınız oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir sohbette gene beraber olduk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize mi öyle geliyor, yoksa her şey çok mu güzel? Sevgili kardeşlerim, hiç sormuyor musunuz kendi kendinize bu güven nereden geliyor diye? Oradan geliyor. O bizim sahibimiz. Biz onun ilmini onun öğretisiyle biliriz. Ama dünya henüz bilmez. Nasılsa gelip soracaklar, öğrenecekler ve olsa olsa metodundan vazgeçecekler diye düşünüyoruz. Acaba ilim gururları onları bundan daha ne kadar men edecek dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Bu arada sevgili ilim adamları, sizleri de çok sevdiğimizi, dilediğiniz her şeyi sizlere ispat edebileceğimizi bilmenizi isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Allah'tan bahsetmek üzere, sevgiden bahsetmek üzere, sevgili kardeşlerim, genel anlamda sevenler sevilir. Hiçbir zaman onlar beni sevsin de ben o zaman onları severim tarzında bir bencilliğe kapılmamalısınız. Onlar sizi sevseler de siz etrafınızdaki insanları sevmelisiniz. Sevmeseler de gene sevmelisiniz. En azından sevmeye çalışmalısınız. Bir düşünün sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Ama ya o güne kadar sizi sevmeyen kişi sizin onun sizi sevmemesine rağmen onu ne kadar sevdiğinizi ispat ettiğiniz bir noktada nereden biliyorsunuz onun da size karşı artık bir sevgi duymaya başlamayacağını? Neden olmasın sevgili kardeşlerim? Sevenler normal statüde sevilir. Öyleyse diyelim ki siz etrafınızdaki insanları seviyorsunuz Ama onlardan bir kısmı bütün gayretinize rağmen sizi sevmiyor. Ne yazar? Ne kaybedersiniz ki? Sevmek her zaman en güzel davranışlara sebebiyet veren bir vesile olduğu için size devamlı derecat kazandırır. Neden? Çünkü sevdiğiniz kişiye yardım edersiniz. Sevdiğiniz kişiyi mutlu kılarsınız. Sevdiğiniz kişinin memnun olması için her şeyi yaparsınız. Öyleyse bu yaptığınız her şey onun da sizi sevmesine küçük küçük vesileler oluşturacaktır. Ama onlar bir araya geldiği zaman bir de bakacaksınız ki o başlangıçta sizi sevmeyen kişi de sevmeye başlamış. Diyelim ki hayır olmuyor. Bütün gayretinize rağmen o sizi sevmiyor. Buna rağmen siz onu severseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama unutmayalım. Her güzel davranış, başkasını mutlu kılan davranış bize derece at kazandırır. Öyleyse biz bizi sevmeyenlere de sevenlere davrandığımız gibi en güzel davranışlarla hitap etsek, onlarla konuşsak, onları da mutlu etmeye çalışsak, o zaman onlarda şöyle bir soru işareti gelmez mi sevgili kardeşlerim? İşte bana karşı bu kadar güzel davranan birisi var. Ama ben onu sevmiyorum. Acaba onun beni böylesine seven bir davranış biçimleri dizisine sahip olmasına rağmen ben onu neden sevmiyorum? Acaba bana düşen bir vazife var mı ki burada? Unutmayın sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'tandır. Nefret şeytandandır. O zaman siz o insanları sevdiğiniz zaman onlarda da sizi sevme imkanını oluşturuyorsunuz. Bu ortaya koyduğunuz gelişme bir vesiledir onlar için. Yani onların da sizi sevmesi için bir vesiledir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim, eğer biz seversek, sevdiklerimize güzel davranışlarda bulunuruz, öyle değil mi? O zaman güzel davranışlar onları mutlu edecektir. Bir başkasından onlara gelen bu mutluluk, onları negatif bir istikamette etkilemez. Samimiyseniz, samimiyetiniz her halinizden anlaşılır. Kalpler birbirlerini beyinden çok daha güzel bir şekilde anlarlar. Çok sağlam ölçüleri vardır. Beyin mantık üzerine çalışırken, kalp sevgi üzerine çalışır. Sevgili kardeşlerim, hepimiz dünya adı verilen bir gezegende hayata getirildik. İşte hani bir şarkı var, akpak olmuş saçlarımla ihtiyar oldum bugün diye. İşte o ihtiyarlığa, akpak saçlara gelinceye dek hep dünya adı verilen bu gezegende yaşarsınız. Yaşadıkça insanları daha bir güzel tanırsınız. Daha çok onlar hakkında bilgi sahibi olursunuz. Eğer hedefiniz sevmekse, bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde onların da sizi sevdiklerini görürsünüz. O zaman niçin onlar beni sevsin de ben onları seveyim? Öyle olmamalı felsefeniz. Ben beni sevmeyenler de dahil olmak üzere herkesi sevmeye çalışırım. Zaten beni sevenleri sevmek içimden gelen bir metire. Bu iç dünyamdan gelen duyguyu dışa vurmakla sadece vazifeliyim. Onlar beni sevdiğine göre gayet normal bir sonuç. Bir insanın kendisini sevenleri sevmesi. Soru olan ne? Sizi sevmeyen, belki de nefret eden insanlar varsa onları da sevmeyi. Bunu hedef ittihaz edinirseniz, o zaman size göre sizin düşman olabileceğiniz hiç kimse kalmaz. Ne diyordu Yunus? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar düşman demek. Sevgili kardeşlerim, şeytanın tarafında olan demek. Hile yapan demek. Ama eğer biz onlara dostsak, onlar bize başlangıçta bir kötülük yapsalar bile, bu kötülüğe negatif bir mukabelede bulunmamamız, tam aksine onların bu kötü davranışına en güzel kalpten davranışlarla cevap vermemiz, onları, sevgili kardeşlerim, bir yerlere ulaştırır. Ben ona şurada da, şurada da, şurada da hep en kötü davranışlarda bulundum. Onu ezmeye çalıştım. Sözlerimde belki hakaret de vardı. Ama o bana hiç hakaret etmedi. O bana hiç kızmadı. Aynı şeyler bana yapılsaydı ne yapardım? Kızardım, öfkelenirdim. Ben ona daha kötüsünü yapardım belki de. Böyle düşünen bir insan kendisiyle bu güzel davranışın sahibini istese de istemese de mukayese etmek mecburiyetinde kalacaktır. Ve her mukayesenin sonunda, karşılaştırmanın, değerlendirmenin sonunda kendisinin sevgi açısından çok daha gerilerde olduğunu yakalayacaktır. Eğer o kişi, yani karşısındaki kişi bir Allah dostu ise, onun karşılıksız sevgisi tasavvufa yeni girmiş olan, kalbi henüz karanlıklarla kaplı olan birini mutlaka pozitif alanda etkileyecektir. Ve nefrete karşı sevginin nefrete dönüşmeyen, değişmez bir sevginin bütün şartlara rağmen değişmez bir sevginin sahibi olan kişi, diğerinin nezdinde ve kalbinde bir yer işgal edecektir. Ve eski hayatında herkes kendisinden nefret ettiği için onun da herkesten nefret ettiği bir dünyada yaşayan, o eski dünyasında yaşayan kişi, bu yeni dünyasında artık Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah ile bile olmuş. Allah ile bile olmak, Allah ile birlikte olmak onun sevgisini kazanmış. Bu kişi etrafındaki insanları adım adım sevmeye başlayacaktır. Öyleyse bu sevgi güzele doğru bir seyir takip edecektir sevgili kardeşlerim. Güzele doğru bir yaklaşım biçimi. İşte insan adı verilen biz Allah'ın mahlukları, Allah'ın yarattığı varlıklar. Bizi yaratan Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Çünkü varız. Allah-u Teala bizi yoktan var etmiş. Niçin var etmiş acaba? Allah'ın bir tek emeli var, hedefi var.

olumsuz bir şekilde onlara tesir etmektedir. İşte manevi hayata giren, Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler, onun zikir sayısının artmasına paralel olarak devamlı azalacaktır. Nefretin yerine sevgi dolacaktır. Nefretle dolu olan alanlar sevgi dolu alanlara dönüşecektir. Ve ne olacaktır? Nefret eden kişi nefreti sevgisinden etrafındaki insanlara karşı çok daha fazla olan kişi sevgisi nefretini aşacak bir noktaya mutlaka gelecektir. Çünkü o Allah'a müracaat etmiştir. Ya Rabbi demiştir. Ben bu nefret dolu dünyadan bıktım. Onlar bana kötü davranıyorlardı. Ben de onlara kötü davrandım. Ama bunda bir mutluluk bulamadım. İntikam almak mutluluğu sağlamıyor. İşte şimdi Yüce Rabbim sen bana sevgiyi öğrettin. Ben onları sevmeye çalışıyorum. Ama görüyorum ki sevdikçe ben mutlu oluyorum. Ama görüyorum ki sevdikçe onların davranış biçimleri artık bana eskisi kadar batmıyor. Çünkü sevdikçe ve bu sevgi müessesesi zikrim arttıkça gelişiyor, büyüyor. Artan zikir sebebiyle nefsimin kalbindeki afetler otomatik olarak azaldığı cihetle sevginin ve güzel duyguların kapladığı alan giderek nefretin ve negatif duyguların kapladığı alanı küçültüyor, o kaplıyor. Sevgi kaplıyor. Allah'ın alanı nefsimizin kalbinde giderek büyüyor, büyüyor, büyüyor. Eskiden zaten yarı yarıya bir denge vardı. Çünkü ruhumuz vardı, %100 hasletlerle dolu. Ve nefsimiz vardı, %100 afetlerle dolu. Ve tam bir denge söz konusuydu. Ama sonra mürşidimize tabi olduk. Tabi olduğumuz zaman ruhumuz, vücudumuzu terk etti. Allah'a doğru yola çıktı ve 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaştı. Neyle kaldık? Nefsimizle kaldık. İşte bu muhteva içinde gördük ki nefsimizin kalbindeki afetler bizim yaptığımız zikir seviyesine paralel olarak yok oluyor. Yerini hasletlere terk ediyor. Öyle ki bir süre sonra nefsimizin kalbindeki afetlerle hasletler eşit oldular. Ama biz bırakmadık ipin ucunu, daha fazla zikir yapmaya devam ettik. O zaman ne olur sevgili kardeşlerim? O zaman hasletler afetleri aşar. İşte insanlardan her kim daimi zikre ulaşabilirse onun kalbindeki afetler yerini tamamen hasletlere terk etmiştir. O kişinin kalbinde artık nefret, kin, öfke gibi afetler hüküm icra edemez çünkü yok olmuşlardır. Onların yerini de güzellikler almıştır.

almıştır. Sevgi almıştır. Güzel davranışlar almıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir başka kurtuluşun mevcut olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Allah Teala nefsimizin ruhumuzun yerini almasını istiyor. Çünkü ruh Allah'ın ruhu ve istiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Bu Allah'ın farz emridir. Kim bunu başarırsa, ki böyle bir şey için mutlaka mürşide tabi olmak şarttır, kişi hacet namazını kılacaktır, Allah'tan mürşidini soracaktır, o mürşide tabi olacaktır. Tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ne olacaktır? 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, vardiye, teskiye kademelerinde teskiye olacaktır. Burada nefsin kalbi %51 nurlarla kaplanır. Bu güzelliklerin Allah tarafında olan muhtevanın galebe çalması noktasıdır. Bu noktadan sonra o kişi zikrini daha hızlı bir şekilde arttırabilmek imkanının sahibidir. Yavaş yavaş nefsinin kalbindeki afetler giderek azalacaktır. Herkesin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Daimi zikre ulaşınca o kişinin nefsinin kalbinde artık afet kalamaz. Daimi zikir kesintisiz bir şekilde nurları kalbe taşıdığı için kalpte yeniden negatif değerlerin oluşması artık mümkün değildir. O kişi daimi zikre ulaşmıştır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Onlara da düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Onlar da tabii onlara karşı bu söylediğimiz insanlar da nefslerindeki bütün afetleri yok eden insanlar da elbet onlara karşı düşman olur. Öyle mi? Bizim kardeşlerimiz arasında böyle düşünen kimse artık kalmamıştır. Bilirler ki nefsin kalbindeki afetler yok oldukça kişinin kin, intikam, öfke gibi afetleri, yani nefsin afetleri yok olacaktır. Yok olunca onların yerine sevgi alacaktır. Ve nefsin kalbinde afetler tamamen yok olunca nefretin, kinin, öfkenin, bütün negatif faktörlerin yerini sevgi ve ona bağlı olan duygular alacaktır. O kişi insanları sevecektir. Ona yine de düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Ama o onlara düşman olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, güzellikler bir bütün teşkil eder. Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı budur. Allah sever. Allah ister ki kötülük yapanlar da akıllarını başlarına toplasınlar da
onlar da başkalarından en güzel muameleler geldiği için etrafındaki insanları sevseler. Sevgili kardeşlerim, olabilir mi? Elbet olabilir. Bir insanı bu noktaya ulaştıran şey zikirdir. Herhangi bir kişinin zikri Allah Allah diye Allah ismini tekrar etmesi, Allah'ı anması ona mutluluk verir. Ama o kişi mürşidine ulaşıp da tabi olmadığı sürece nefsinin kalbinin nurlarla dolması ihtimali söz konusu değildir. Çünkü kalbi afetlerle doludur. Ve o kalpte nurlara yer yoktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mürşidine ulaştırır ve mürşidine ulaşan kişinin yaptığı zikir onun kalbine Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat nurlarını getirir. O nurlar o kişinin kalbine gelecektir, ulaşacaktır. Fazıllar kalbe yerleşecektir. Baştan gelen sadece %2'lik rahmet nuru fazıllara yerini terk edecektir. Fazıllar o kişinin nefsinin kalbini zikir arttıkça daha çok dolduracaktır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman bu kesintisiz zikir sebebiyle nefsin kalbinde karanlıkların tekrar gelip yerleşebilmesi imkansız hale gelecektir. Bunun dünya hayatına aksedişi nasıl bir hüviyet taşır? Herkese en güzel sevecen davranışlarda bulunmakla noktalanır iş. Çünkü o kişinin nefsindeki afetler tamamen yok olacaktır. Yok olduğu için o kişinin hiç kimseye kin duyması, öfke duyması söz konusu olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzellik içerisinde Allah-u Teala'nın bizlerden istediği şey ne? İşte o şey bu standartlar altında gerçekleşiyor. Bizim mutluluğumuz. Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Ama başka bir yolu yok ki. Bir tek yol var. Nefsin kalbini nurlarla doldurabilmek. Zikir adlı bir müessesenin Allah'ın katından taşıdığı nurların o kişinin kalbine yerleşmesidir. Yerleştikçe ne olur? Nefsteki afetleri kapı dışarı eder ve öyle yerleşir nurlar. Öyleyse fazılların gelip de insanın kalbine yerleşmesi, evvela %2 rahmet nuru, sonra fazıllar. Ve neticede %98 fazla kadar nurlar nefsin kalbini doldurur. Sonuç ne olur? Sonuçta o kişinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Daimi zikir sebebiyle. Her an Allah'ın katından taşınan, o kalbe ulaşan nurlar, kalbi devamlı yeniler, temizler. Zaten artık kısa bir zaman sonra o kişinin kalbinde afet kalmadığı için davranış biçimleri tamamen değişecektir. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizi nereye götürür? Bunlar bizi mutluluğa götürür. Başkalarını sevmeye götürür. Bizden nefret eden insanları bile sevebilecek hale geliriz. Artık nefsinizin kalbinde kin afeti kalmamıştır.
öfke afeti kalmamıştır. Negatif afetlerin hepsi yok olmuştur. Artık sükunet içinde yaşayan bir insan olursunuz. Artık sadece en çok sevdiğinizden en az sevdiğinize kadar sadece sevdiğiniz insanlar vardır. Kimseden nefret edemezsiniz. Bilirsiniz ki o kişi size kötülük ediyor. Bu kötülüğü bilmenize rağmen ondan nefret edemezsiniz. Allah Teala nefreti, kini, bütün afetleri daimi zikirde sizden alacaktır. Başkaları size kızabilir, öfkelenebilir, size kötü davranabilir. Tamam. Ama siz onlara kötü davranamazsınız. İşte Allah Teala'nın vermiş evliyaları bu erme noktasından sonraki nefslerinin kalbi o noktada yarı yarıyadır. %51 nur, %49 karanlık. Ama zikir arttıkça %51, 61, 71, 81, 91 olur. Nihayet daimi zikirle. Daimi zikrin bir noktasında %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Herkesi seversiniz. Onların size kötülük yaptıklarını bilirsiniz. Ama gene seversiniz. İşte bu sevginizdir ki onlar sizi tanıdıkça size olan nefretlerinin adım adım sevgiye dönüşmesini temin eder. Öyle bir gün gelir ki yeni bir dünyada yaşamaya başlarsınız. Herkesi sevdiğiniz bir yeni dünya. Görürsünüz ki onların size karşı olan davranışları da her an değişim içinde. Öyle bir güne ulaşırsınız ki o değişim onların hepsinin sizi sevmesine sebebiyet vermiştir. Sevgili kardeşlerim, toplum böyle insanlardan oluştuğu zaman kötüler o toplumun içinde kalamazlar, rahatsız olurlar. Ve onların nasıl olup da bu kadar huzurlu, bu kadar mutlu olduklarını merak etmeye başlarlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevenlerin oluşturduğu nefs tezkiyesi yapmak yolun yarısını almaktır. Ama nefsin tasfiyesi, yani nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması daimi zikirden evvel gerçekleşemez. İşte yolun sonunda buraya ulaşmak var. Zikri daime ulaşmak var. Dünyadaki en mutlu insanlar daime zikrin sahipleridir. Onlar kimseye düşman olamazlar. Onlara düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Ama onlar kimseye düşman olamazlar. Kimseyi üzecek davranışlarda bulunamazlar. Sevgili kardeşlerim, hayat hızla ilerliyor. Günler geçiyor. Bu geçen günlerin sonunda bir gün hayat bitecektir.
sona erecektir. Ne mutlu o insanlara ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olmuştur. Onlar cennete girecek olanlardır. Adın cennetine girecek olanlarsa daimi zikrin sahipleridir. Cennetlerin en güzeli, en üstünü adın cennetleridir. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegende cennetteki gibi mutlu olmak mümkün mü? Evet, mümkün. Bu sizin davranış biçiminize bağlıdır. Davranış biçiminize tesir eden asli unsur ise zikir seviyenizdir. Nefsinin kalbindeki afetlerin hepsini yok eden bir insanla nefsinin kalbi aynen eskisi gibi %100 afetlere dolu olan bir insan arasında çok büyük bir farklılık var sevgili kardeşlerim. Başlangıçta nefs %100 afetlere doludur. Ruhta %100 hasletlere doludur. Denge kurulmuştur. Ruh, vücudu terk ettikten sonra, Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'a doğru yola çıktıktan sonra geriye nefs kalır. Bu noktada nefsin hedefi evvela %51 nura ulaşmaktır. %51 nur başlangıçtaki dengeyi bu noktada çok daha üst seviyede bir şekilde sağlar. Afetler nefsle birlikte yok olmuştur. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Nerede? Ruhun Allah'a ulaştığı noktada. Ama kişi zikrini arttırdıkça fizik vücudunu teslim eder. Sonra %80'i aştığında daha sonra %100'lük bir seviyeye daimi zikre ulaştığı zaman nefsini de Allah'a teslim eder. Ve nefsin teslimi o kişinin mutluluğunun en seviyeye çıktığı yerdir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir insan %51 mutluluğu yaşar. Ama nefsini Allah'a teslim eden kişi %80 mutluluğu yaşar. Ve sonra da bu %80'lik sonuç %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel noktalara ulaştığı bir dünya hayatı ancak tasavvufla mümkündür. Birin tasavvuf, nefsin kalbindeki afetleri temizleyebilen yegane yolculuğu ifade eder. İşte atalarımız, Osmanlı, hepsi tasavvuf erbabıydı. Çeşitli tasavvuf grupları, çeşitli muhtevayı taşıyordu ve her biri kendi cephesinde büyük mutlulukları yaşamaktaydı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince hemen hemen herkesin tasavvufta olduğu bir müstesna devredir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi. Bu devre bütün dünyada bir örnektir. Her geçen gün daha çok insanın tasavvufa girdiği, daimi zikirde olanların sayısının çok büyük ölçüde yükseldiği bir dünya hayatı. Herkesin haklara en büyük saygıyı gösterdiği bir devre.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı'nın torunları olarak bizler ecdadımızın yaşadığı güzellikleri yeniden yaşamalıyız. Bu hedefe yönelmeliyiz. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu, yani beçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek için gayret sarf etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sizler, yani bize tabi olanlar zaten bu yolda bütün gayretinizle çalışmaktasınız. Mutluluğunuz da günden güne artmakta. Bütün bir ömrü Allah'ın güzelliklerini yaşayarak geçirmenizi Allah-u Teala'dan temenni ediyoruz. Diliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'tan diliyoruz ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Tasavvufu yaşayasınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmasın. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutlu olmaktan bahsetmek istiyorum. Mutlu olmak. Mutlu olmak istemeyen acaba var mıdır bu dünya üzerinde? Ne diyorsunuz? Var mıdır? Bize öyle geliyor ki yoktur. Herkes bir tek amacın peşinde, mutlu olmak. İnsanlar bugünlerde hep stres atmak diye bir şeylerden bahsediyorlar. Zavallılar tasavvufun tesisini bile bilmiyorlar. O aradıkları mutluluğa bunun dışındaki başka bir yolla ulaşmanın mümkün olmadığından haberleri yok. Bir kör dövüş içinde ömürlerini harcıyorlar. Cehenneme giden bir trene binmişler. Tren onları o hedefe doğru götürüyor. İnsan olduklarının, Allah'ın en sevgili mahlukları olduklarının farkında olmadan bu dünyada bir ömür geçirecekler. Sonra da ölecekler. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilecekler, ne de kıyametten sonra cennete girebilecekler. Bir ömür böyle geçti olacak. Sevgili kardeşlerim, bir ömür tüketecekler. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Kur'an'ı yaşamayan insanlara dikkatle bakın. Yüzlerinde kin okursunuz, nefret okursunuz. Mutsuzluk okursunuz. Herkese çatmak için bahane arayan, mutsuzluğu yok etmek için başka insanları mutsuz etmeyi amaç edinen insanlar. Ne kadar korkunç bir durum. Hiç mi hiç haberleri yok Allah-u Teala'nın insanlık için çıkardığı fermandan, Kur'an-ı Kerim'den. Oysa ki tatbik etseler dört başı mamur bir saadeti hangi seviyede bir insan olursa olsun hepsi yaşayabilir. Ama bilmiyorlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, ne din öğreticiler dinlerinin aslında mutluluğu sağlayan yegane din olduğunun farkındalar, ne onun dışındaki dinlerini yaşamaya çalışan insanlar. Yani korkunç bir tuzak iblis tarafından kurulmuş. Önce Musevileri almış devreye, mahvetmiş. Sonra Hristiyanları almış devreye, iblis mahvetmiş. Mutluluğun bütün boyutlarını unutturmuş insanlara. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini etrafındakilere öğretirken Museviler ve Yeseviler, Yahudiler ve Hristiyanlar çok büyük oranda dinlerini kaybetmişlerdi. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşmayı, ruhu Allah'a teslim etmeyi, fizik vücudu teslim etmeyi, nefsi teslim etmeyi, irşad olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren kainatın tek dini, bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim'in dini, önce
Musevilerde unutuldu. Sonra Hristiyanlarda unutuldu. İki din de aslında birbirinin aynıydı. Hazreti İbrahim'in diniydi. Hazreti İbrahim'in dini de Hazreti Nuh'un diniydi. Hazreti Nuh'un dini de Hazreti Adem'in diniydi. Başka bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Ama şimdi konunun dikkat çekici noktası, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebligatını yapmaya başladığı zaman Museviler de İseviler de adlarına Kur'an-ı Kerim kitap sahipleri diyor, çoktan dinlerini unutmuşlardı. Yani saydığım 7 safa artık büyük kitleler tarafından yaşanmıyordu. Yani insanların %99'undan fazlası Museviler arasında da İseviler arasında da artık dinlerini yaşamıyorlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şeyler onlara çok tuhaf görünüyordu. Dinin bir muhtevası olarak görmüyorlardı onun söylediklerini. Çünkü kendileri atalarının yaşadığı gerçek dini çoktan unutmuşlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında oldular. Ama onların arasında küçük gruplar vardı. Hristiyanların da Yahudilerin de arasında küçük gruplar. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'ın aynını yaşıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ayetler indikçe, o da onları açıkladıkça gözyaşları döküyorlardı, sevinç gözyaşları, aynı şeyleri söylüyor diye. Onların yaşadıklarının aynını söylüyor diye. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugün İslam alemi de dinlerini, dinin insanları cennet saadetine ve dünya saadetine taşıyacak olan bütün unsurlarını unutmuş vaziyetteler. Ve din adına bir öğreti yapılıyor. Alabildiğine geniş bir İslam hukuku, fıkıh öğretisi. Bu öğreti gerçekten başarılı. Ve fıkıh konusunda alimlerimiz gerçek bir bilginin sahibi. Ama gelin görün ki o öğrendikleri ilim, fıkıh öğretisi onları cennete ulaştıramaz, dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Geri kalan kesimin tasavvuf tarafı da Kur'an'daki köklerle tasavvufu birleştirebilmiş değiller. Tasavvufu ayrı bir olay, Kur'an'ı ayrı bir olay olarak görüyorlar. Veya tasavvuf ve şeriat diye bir ayrım yapmışlar. Şeriatı yaşayanlar ve tasavvufu yaşayanlar diye ikiye ayırmışlar. Kur'an'ın tasavvufun ta kendisi olduğunun farkında değiller. Hangi açıdan şu mutluluk meselesine bakarsanız bakın, insanlar her şeyden önce dinlerini unutmuşlar. Din yok olmuş. İslam alimleri tarafından bitkisel hayata sokulmuş. Peki bunu kasten mi yapmışlar? Hayır, kesinlikle değil. Asla böyle bir olay yok. Özellikle dini yok etmek üzere bir gayret, dinin temel esaslarının unutulması konusunda bir gayret, kasıtlı bir gayret asla geçerli değil. Böyle bir olay yok. Ama insanlar şeytanın kendilerine öğrettiği şeyleri kendi düşüncelerinin mahsulü olarak değerlendirip adım adım Kur'an'daki İslam'dan bugün yaşanan İslam'a ulaşmışlar. Ve bugün yaşanan İslam hiç kimseyi cennet saadetine ulaştıramaz. Dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Benim sevgili kardeşlerim,
biz size Kur'an'daki İslam'ı anlatıyoruz ki bu Kur'an'daki İslam'ın bir kelimeyle anlatımı söz konusuysa onun adı mutluluktur. Allah-u Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üstün mahluk olarak yaratmış. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Emrine hasrettim diyor. Sizlerin emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi. Yedi kat gökler, yedi kat yerler, hepsi insanlar için. Ve yarattığı bütün canlılar da, melekler de insanlar için, cinler de insanlar için yaratılmış. İblisin en çok içerlediği, öfkelendiği nokta burası zaten. Allah'ın yakınlarında biriyken, cin tayfesinden olan iblis, Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi üzerine dehşetle itiraz ediyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Sen beni ateşten yarattın. Dumansız ateş yani enerjiden yarattın demek istiyor. Onu ise diyor çamurdan yarattın diyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Allah Teala da diyor ki öyleyse huzurumdan kovuldun. Ve diyor seni cehennemde cezalandıracağım. O da diyor ki bana kıyamet gününe kadar izin ver. Bütün bu insanları yoldan çıkarmam için bana yetki ver, müsaade ver. Allah Teala buyuruyor atlılarınla, yayalarınla insanları nasıl kandıracaksan kandır diyor. Ama sen ve sana tabi olanlar, sana uyanlar, onların hepsini, hepinizi cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım diyor Allah-u Teala. Ve diyor sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir macerayla yola çıktık. İblis bir tarafta, biz de onun tam terazinin karşı kefesindeyiz. Biz bütün insanları cennete çağırırız. İblis de bütün insanları cehenneme çağırır. Şimdi konunun can alacak noktasına ulaşmak istiyorum. İslam alemi dinlerinin yedi safhasını da unutmuş vaziyette. Şu anda bütün üniversitelerde öğretilen İslami ilimlerde, bütün İmam Hatip liselerinde öğretilen İslami ilimlerde yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün dünyada öğretilen İslami ilimlerde İslam'ın yedi safhası yok olmuş. Ve insanlar dünya saadetinden de mahrum, cennet saadetinden de. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Adına amene olmak diyor Allah-u Teala bunun. Veya münip olmak diyor. Biliyorsunuz Arapçada bir kökten tam 28 tane kelime türetilebiliyor. Bu türetilen kelimelerden münip, münibine, yünip gibi kelimeler, enibü de aynı kökten geliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek manasına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir kelime daha var, amenü olmak. O da Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümini ifade ediyor.
Öyleyse mümin demek iman eden demek. Allah'a iman eden demek. Bizim insanımız, bütün İslam alemi zannediyor ki kim Allah'a iman ederse, inanırsa, Allah'a inanan herkes kalbinde zerre kadar iman olan, Allah'a inanma konusunda zerre kadar iman olan bir kişi, yani zerre kadar inanan bir kişi mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girer diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de girmez diyor. Ne dersiniz şimdi sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim girmez diyorsa, Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretmişse, bu insanlar da yani biz şimdi cehenneme mi gireceğiz deyince ne dememiz lazım? Onların hatırı için hayır siz cennete gireceksiniz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kur'an-ı Kerim bize Allah Teala tarafından öğretildi. Ve Kur'an-ı Kerim ne derse bütün şartlar altında biz yalnız Kur'an-ı Kerim'in söylediğini söyleriz. Ama bütün insanlara ters düşermişiz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e hepsi ters düştükten sonra ne yazar ki? Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i temsil ediyorsak bugün, onlar da Kur'an-ı Kerim'in her şeyini unutmuşlarsa, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini unutmuşlarsa, o zaman elbette bizi karşılarında göreceklerdir. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir şey. Peki biz onları suçluyor muyuz? Neden yanlış öğrendiniz diyor muyuz? Hayır demiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunu demeye hakkımız yok. Neden yanlış öğrendiklerini söyleyerek onları küçültmek gibi bir hedefin sahibi hiçbir zaman olmadık. Ve bu açıdan gayretlerini küçümsemiyoruz. Fakat bizi üzen şey hakikatleri Kur'an ayetleriyle onları açıklamamıza rağmen istiflerini bozmamaları. Yani söylediklerinin doğru olduğunu zannetseler de zannetmeseler de yanlışı söyledikleri için insanları gönderecekleri yer cehennem oluyor sevgili kardeşlerim. İşte onun için mutluluktan uzak bir toplumu yaşıyoruz. İslam'ın 7 safhası Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Farz. Bütün sahabe yaşamış mı? Yaşamış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehenneme mi girer? Hayır, cennete girer. Cennetin birinci katı onlar içindir. Peki ikinci katı kimler içindir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da tabi olan kişi, ikinci kat cennetin sahibidir tabi olduğu anda. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Peki üçüncü safhaya gidelim. Birinci safha üçüncü basamakta yaşanır. Birkaç saniye içinde kişi yedinci basamağa ulaşmıştır. Allah-u Teala tarafından ulaştırılmıştır. Gözlerinde, kulaklarında ve kalbindeki engeller alınmıştır. Görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller alınmıştır. Ve o kişinin kalbine idraki sağlayan ihbat konulmuştur. Bu kişi bu noktada yedinci basamaktadır. Bundan sonra bu kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşmak için Allah-u Teala'dan talepte bulunmaktır. Talepte bulunup da ulaştığı zaman kişi 14. basamaktadır. Kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini sormuş, ona ulaşmış ve tabi olmuşsa bu kişinin gireceği cennet
ikinci kat cennettir. Dünya saadeti başka insanlardan farklı mıdır? Farklıdır. Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar, Allah'ın zatını da yok edinceye kadar 21 ve 22. basamaklar, o kişi müstesna bir mutluluğu yaşar. Neden yaşar? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi keser. Şeytan o kişiye en ufak bir tesirde bulunamaz. Asla ona negatif bir tesir icra edemez. Kişiyi mutsuz kılamaz. Allah Teala o kişiye şeytanın ilkasını önlediği için o kişi mutsuz olmaz. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar olay böyledir. Allah Teala bir koruyucu kalkanla o kişiyi şeytanın bütün ulaşmalarından engellemiştir. Onlara mani olmuştur. Ve böylece kişinin şeytan sebebiyle yanlış fikirlerde donanarak mutluluğunun yok olması Allah Teala tarafından engellenmiştir. Ne zaman ki o kişi 21. basamakta ruhunu Allah'alaştırır ve ruhu Allah'ın zatında derhal yok olur. Burası da 22. basamaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, nefsin kalbindeki muhtevaya dikkatle bakın. Nefsin kalbi %51 nur ile dolar. 7 gök katını aşarken ruh her seferinde %7 nur birikimi olur kalpte. Başlangıçta alınan %2 nurla beraber o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. Yani nurlar karanlıkları aşmıştır. Ruhu Allah'a ulaşana kadar bir kişi şeytanla ilişkisi tamamen kesildiği için mutlu bir hayat sürer. Bu 5-6 aylık bir süreci kapsar. Mutluluktur gerçekten. Bu devreyi geçirenler o devreyi hep en güzel devre olarak hatırlarlar. Çünkü vuslattan sonra ruh Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın o kişi üzerindeki koruyucu kalkanı yok olur. Şeytan bütün hışmıyla tekrar devreye girer ve kişiyi Allah'ın yolundan çevirebilmek için olmadık yalanlar söyler ona. İşte herkesin mutsuz olduğu bir ortamda Allah'ın Kur'an'ını yaşayanlar mutlak saadeti yaşayanlardır. En az 6 aylık bir mutluluk. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cenneti garanti eder. Bu kişi ya Allah mutlaka mürşidini sevdirecektir ve gösterecektir ona mürşidini. Mürşidine ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinde bir değişiklik yoktur daha. O şeytanın hakimiyetinin önlenmesi sebebiyle mutluluğu üst seviyede yaşamasının dışında başka bir değişiklik yoktur. Nefs tezkiyesi diye bir olay daha hiç gerçekleşmemiştir. Ne zaman bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırırsa nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsin kalbinde %100 afetler varken %51 nurla dolması o kişinin kalbinin o kişiye dünyada yarı yarıya %51 mutluluğu mutlak olarak sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman ne olur? O
O zaman kişi mürşidine tabi olduğu noktadan ruhunu Allah'laştırdığı noktaya gelinceye kadar mutluluğu adım adım daha üst boyutta yaşar. Ama şeytanın müdahale edememesi sebebiyle kişi dünya mutluluğunu yeterli boyutta yaşamıştır. 5-6 aylık bir sürenin sonunda ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar mutluluğu yaşayan kişi bu noktadan sonra mutluluğunu devam ettirebilir ama özel bir gayretin sahibi olmak kaydıyla. Yoksa mutluluğu devam etmez. Kişi bu noktadan sonra, bu noktaya kadar düşme konusunda, Allah'ın yolundan saptırılma konusunda, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren, Allah-u Teala tarafından kabul gördüğü andan itibaren dilek, o kişiyi hiçbir kuvvet Allah'ın yolundan saptıramaz. Ne şeytan, ne onun yandaşları, ne insan şeytanlar, hiç kimse bunu başaramaz. Ama ruh, Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra koruyucu kalkan devre dışı kalır. Allah sözünü yerine getirmiştir. Allah'ın sözü mü var? Evet, sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Neymiş? Allah dilediğini, yani insanlardan %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onları Allah'a ulaştırır. Bu rakam da her zaman %10'un altındadır. Ve insanlardan Allah'a, Allah'ın ulaştırdığı insanlar hiçbir devirde %10'u aşmamıştır. Sevgili kardeşlerim, sayı önemli değil. Çok küçük bir azınlık, yüzde rakamı önemli değil, çok küçük bir azınlık Allah'a ulaşmayı diler ve bu mutluluğu yaşar. Ama geri kalanlar yaşayamazlar. Ve bu mutluluk bütün insanlar tarafından belki hayatlarının en güzel devresi olarak hep anılarda yer alır. Kişi sevincinden mutluyum diye bağırmak arzusunu duyar. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesi mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen için gayret bundan sonra gereklidir. Bu kişi şunu bilecektir. Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştırdıysa bunun arkasında kişinin talebi vardır, Allah'a ulaşma talebi. Ama Allah Teala da Zümer suresinin 13. ayet kelimesi gereğince ona söz vermiştir ki sen bana ulaşmayı dile, ben mutlaka kendime seni ulaştıracağım ve Allah Teala sözünü tutmuştur. Kişi bu sebeple bir hakikati görmüştür. 4 vasıfla harekete geçmiştir. 1. Bu kişi Allah'a inanmıştır. 2. Allah'a insan ruhunun o kişi hayattayken ulaşacağına inanmıştır. 3. Bunun üzerine farz olduğuna, bunun farz olduğuna inanmıştır. Kendisi için de farz olduğuna inanmıştır. 4. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına da inanmıştır. İşte Bakara suresi 46. ayet-i kerime
Allah Teala diyor ki vellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum illa alel haşiyin diye başlıyor. İlla alel haşiyin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani yaşarken, hayattayken ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde, yani yakin hasıl ederek inananlardır diyor Allah Teala. İşte bu kişi dört imandan yola çıkmıştır. Allah Teala onu kendisine, o kişi kendisine ulaşmayı dilediği için ulaştırmıştır. Dilemeseydi Allah Teala onu asla kendisine ulaştırmazdı. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki onlar Allah'a karşı takva sahibi değildirler. Bir, onlar şirktedirler diyor. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar diyor Allah Teala şeytanın kullarıdır. Üç, onlar diyor şeytanın dostlarıdır. Dört, onlar hidayette değildirler diyor. Beş, onlar hüsrandadırlar diyor.

üzerinde topluyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren beklemediği bir muhteşem mutluluğu yaşıyor. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ulaştıktan sonra da bu mutluluk devam edebilir mi? Devam edebilir. Ama kişinin bundan sonra Allah-u Teala devreden çıkacağı için, kendisini ulaştırmak ve Allah-u Teala sözünü yerine getirdiği için, çünkü sözü nereye kadardı? Bir defa daha bakalım ayet-i kerimeye. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Mutlaka yerine getirir. Getirdi Allah-u Teala. Kişinin ruhu mutlak olarak, o kişi hayattaysa, Allah'a ulaştı. Hayatta değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün öldü. Birinci kat cennet onun. Mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bu ihsanla tabiyettir. 12 tane ihsan almıştır. Ertesi gün öldü. İkinci kat cennet onun. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ertesi gün öldü. Üçüncü kat cennet onun. Peki kişi yaşıyor. Dördüncü kat cennete ulaşabilmesi o kadar kolay değil sevgili kardeşlerim. Çünkü artık koruyucu kalkan kalkmıştır. Kişinin şöyle bir inanç sahibi olması lazım. Ya Rabbi, ben senin emrin üzere sana ulaşmayı diledim. Sen de beni sana ulaştırdın. Çünkü bu konuda sözüm vardı. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diye sözüm vardı. Hakikaten bu sözü gerçekleştirdin. Öyleyse bu benim dileğim üzerine olan bir şey ve gerçekleştirilmesini ben yaşadım. Şimdi ey yüce Allah'ım, ben sana fizik vücudumda teslim etmeyi dilersem ve bu dileği sen benim kalbimde görürsen, beni gerçekten fizik vücudumda teslim alır mısın? Allah-u Teala'nın suali daima evettir böyle bir. Allah-u Teala'nın cevabı böyle bir suale daima evettir. Eğer kulun talebi varsa, o kulunu mutlaka fizik vücudunda Allah'a teslim kılar Allah-u Teala. Böyle bir talebin sahibi, üzerine düşen vazifeyi yaparak ispat edecektir. Bu talebin, fizik vücudun teslim etme talebinin sahibi olduğunu. Bunun işareti ise zikrinin kişinin devamlı olarak artmasıdır. Eğer kişinin zikri geçen günlere, aylara, yıllara paralel olarak artış gösteriyorsa, ister yavaş olsun artış, ister hızlı olsun, ama artış gösteriyorsa, o kişi hayatının sonuna kadar bu artışı yavaş yavaş da olsa devam ettirebiliyorsa, o kişi giderek daha üst cennetlere ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar 51'i bulan kişi dedik, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 107 de 7 kat gökleri aşması %7 fazla %49'dur. Önce kazandığı %2 rahmetle bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatına yok olduktan sonra da kişi zikrini arttırmaya devam ederse, o kişiye bir taht ihsan edilir, zikri artar. O kişinin zikri daha sonra günün yarısını aşar. Kişi bu gayretin sahibi ise bunu gerçekleştirebilir. Mutluluğun gerçek anlamda peşindeyse bunu gerçekleştirebilir. Çünkü kişinin zikrini günün yarısından öteye taşıması, her gün 12 saatten fazla zikretmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi bütün insanlar gerçekleştirebilirler ve Allah Teala o kişinin kalbindeki talebe bakar. Kişi bu inançtaysa, ya Rabbi, sen bana dedin ki sen bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım.

Ben diledim ve gördüm ki sen gerçekten beni kendine, benim ruhumu kendine ulaştırdın. Bana bu büyük mutluluğu yaşattın. O zaman sen gene diyorsun ki ben senin fizik vücudunu da teslim alırım. Yeter ki sen zikrini arttırmaya devam et. Bu talebin sahibi ol, benden iste. Fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum. Ya Rabbi beni kendine, fizik vücudumu sana teslim al. Benim fizik vücudumu teslim al tarzında kişinin bir talebi, kalpten bir talebi Allah'a ulaşırsa, kişinin bu talebinin kalpten olup olmadığını Allah Teala tahkik eder. Kalpten olduğu o kişinin zikrini giderek arttırmasından anlaşılır. Öyleyse ispat Allah'a ait değildir. İspat kulağa aittir. Kim ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum deyip de zikrini daha yukarılara doğru çıkarıyorsa, işte bu çıkış sevgili kardeşlerim o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasından sonra geçen standardı ifade eder. Ve zikri o kişinin iradesiyle her geçen gün, ay, yıl yavaş yavaş artar. Bu noktaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada tehlike vardır. Kişi 15 binde birinci gök katındadır. 17 binde ikinci gök katındadır. 19 binde üçüncü gök katındadır. 21 binde dördüncü gök katındadır. 23 binde beşinci gök katındadır. 25 binde altıncı gök katındadır. 27 binde yedinci gök katındadır. 29 bin, 31 bin ve 33 bin yedinci gök katında yedi tane alemin aşılmasını ifade eder. Ve bu alemler aşıldığı zaman kişi 33 bin zikirle Allah'ın zatına ulaşır. Bu konuda geniş spektrumlu bir tatbikatı düşünelim. Yedi tane alem geçmesi söz konusuysa, bu kişi burada daimi zikirde bu konuda zikirlerini arttırırken yavaş bir seyir takip etti. O zaman yedi defa 2000 arttırdığını düşünün. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 bin. Ağır bir gidişin insana ulaştırdığı yer orasıdır. Ama normal standartlarda 33 bin zikre ulaşan herkes ruhunu Allah'a ulaştırır. Asıl ulaşma noktası 33 bin zikirdir. Öyleyse insanlar hangi açıdan düşünürlerse düşünsünler, ruhlarının Allah'a ulaştığı nokta o insanlar için ermiş evliya oldukları noktayı ifade eder. Bu noktadan sonra düşmemek için her gün kişinin zikrini 33 binin altına düşürmemesi temel hedefi olmalıdır. Ve de zikrini arttırabilirse Allah-u Teala'nın ona gök katlarında özel hediyeleri olacaktır. Hedef daimi zikirdir. Kişi Allah'a ulaştı 33 bin zikirde
33 bin zikrini devam ettiriyor. Bu onun yoldan düşmesine engel olacak olan kesin bir tatbikattır. 33 bin zikrin kesintisiz devamı o kişiyi asla yoldan çıkmayacak, devamlı Allah'ın velisi, ermiş evliyası kılacak olan bir tatbikattır. Ama böyle bir tatbikat insanı tereddüye götürür. Bir süre sonra bu kişi de 33 bin zikir de çekmeme eğilimi oluşabilir. O zaman aşağı doğru bir iniş başlar ki sonuç düşmektir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı ispat edeceğiz. Fizik vücudunu teslim etmek istediğimizi, biz Allah'a 33 bin zikrinin ötesinde artan zikrimizle ispat edeceğiz. Günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımızdan kısa bir müddet sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Nefsimizin kalbinde biz günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımız, yani zahit olduğumuz zaman %71 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu bizim zikrimizin giderek artışıyla %81'e kadar ulaştığında fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizin bu dizaynına dikkatle bakın. Burada fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadan sonra çok kısa bir zamanda mutlaka daim zikre ulaşırsınız. Güç olan şey zahit olmanın, günün yarısından daha fazla zikretmenin başarılması ve fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Bu noktadan sonra daimi zikir kolay ulaşılan bir nesnedir. Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki afetler %81 yok olduktan sonra zaten o fizik vücut %19 asi olan nefsin afetlerini dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi ise o kişinin daimi zikre ulaşmasının sembolünü teşkil eder. Çünkü daimi zikre ulaşacağı yer orasıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek, kişinin daimi zikirle ulaştığı noktadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada hepiniz için daimi zikre ulaşmadan evvel ki son durağınızın fizik vücudun teslimi olduğunu düşünün. Ondan sonra düşme olayı son derece nadir bir olaydır. Yok denilebilir. Çünkü kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinin kalbindeki afetleri zaten dinlemediği için alışacaktır Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Bu sebeple Allah'ın zikrini arttırmakta ona mutlaka yardımcı olacaktır. Ve de kişi daimi zikre ulaşacaktır. İşte asıl mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı birinci özellik daimi zikrin sahibi kılmaktır sizi. Zannetmeyin ki daimi zikre sadece kendi gayretinize ulaştınız. Allah'ın sizin gayretinize kattığı, sizinkinin kim bilir kaç katı sizi sonuca ulaştıracak yardımı söz konusudur. Fizik vücudun teslimini gerçekleştiren herkes Allah'ın yardımıyla bu noktaya çıktıktan sonra birazcık ömrü varsa mutlaka daimi zikre ulaşır, ulul elbab olur. O zaman dünya gerçekten yaşanacak bir yerdir sevgili kardeşlerim. Neden öyle söylüyoruz?
Çünkü bu noktada kişi daimi zikre ulaşmıştır. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani Allah'ın emirlerini yapma diyen bir afet, yasak ettiği fiilleri işle diyen bir afet artık yoktur. Allah'ın bütün emirleri otomatik olarak yerine getirilecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işleyebilecek bir talep gelmeyecektir kişinin içinden. Bu kadar mı? Hayır, daha ötesi var. Bu iki vasfa sahip olduğu için kişi, Allah onun kalp gözünü açar, kalp kulağını açar. Bu fiziğin ötesinin başlangıcıdır sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açıldığı zaman Allah-u Teala'nın size hiç görmediğiniz alemleri gösterdiğini göreceksiniz seviyenize göre. Ve size bir şeyler söylediğini işiteceksiniz. Her zaman sizinle beraber olacak. Her zaman size bir şeyler söyleyecek sahibiniz. Allah Teala bizim sahibimiz. Her zaman hamdolsun ki bizimle konuşur. Bu mutluluğumuzun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize öğrettiği Kur'an var. Allah'ın bize ulaştırdığı, bizim gayretimizde oluşmayan, Allah'ın vehbi olarak ulaştırdığı bir daimi zikir var. Daimi zikre biz kendimiz ulaşmadık sevgili kardeşlerim. Daimi zikre bizi Allah ulaştırdı. İstikak etmedik. O bizim için bir istikak değildi. Onu hak etmedik. Bir hakkın gayret ederek daimi zikre ulaşmadık. Bizi daimi zikre Allah ulaştırdı. Bu Allah'ın vehbi olarak bize hibe ettiği bir muhteşem hediyedir. Bu sebeple Rabbimize sonsuz minnet ve şükran duyarız. İşte daimi zikrin sahibi olduktan sonra kainatın bütün güzelliklerini bize yaşatan Allah'ımıza hamd ve şükrederiz. Bize yerlerin melekutunu idik kat cehennemi birer birer gösterdi Allah Teala. Tüylerimiz ürpererek onları gösterdi. Korkuyla tüylerimiz dehşetten ürpererek sorduk. Yoksa buraya mı gideceğiz diye. Hamdolsun ki hayır. Ama bunu mutlaka görmen lazım. Böyle buyurdu. Her cehennem katı ayrı bir özellikteydi. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanlara gerçekten acımamanız mümkün değildir. Onların cehennemde hangi noktalara geldiklerini gördüğünüz zaman. İşte sevgili kardeşlerim, tam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın açıkladığı gibi bütün söylediklerinin gerçek olacağı o gelecek günleri gösterdi. Cehennemdeki gelecekte olacak olayları. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre zaman yoktur. Zaman biz kullara göredir. Çünkü Allah-u Teala sıfır zaman aralığında kainatın ve yokluğun her noktasına ulaşabilecek olan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu için mekandan münezzehtir. Öyleyse biz insanlar için mutluluk mu daimi zikirle başlayan bir vetiredir. Bütünlenmesi mutluluğunuzun. Orada Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olursunuz. Ehli tezekkür olursunuz.
Orada da daimi zikriniz sebebiyle ehli hayır olursunuz. Ve Allah size Kur'an'ın her ayetini ayrı ayrı öğretir. Hangi ayete baksanız onun Kur'an'ın 28 basamağından ve 7 kademesinden hangisine ait olduğunu bir çırpıda çıkartırsınız. Bu noktaya ulaşmış olan bir insan Allah'ın karar mekanizmasıyla hareket eder. Daima Allah'tan sorar, ehli tezekkürdür. Bu noktadan sonra burada yerlerin melekûtunu gösteren Allah Teala sonra göklerin melekûtunu gösterir. Birinci gök katını, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını ve her gök katındaki olayları, gök katlarını anlattığımız o derslere yeniden göz atın. Özellikle yedinci kat birçok sırrı muhtevasında tutar. Yedi alem oradadır. Diğer katlarda sadece birer alem olduğu halde yedinci katta yedi alem vardır. Ve nihayet Sitret-i Müntaha, oradan da Allah'ın zatına ulaşma. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, o zaman Allah'ın zatını da görürsünüz. Son bulmaca orada çözülür. Mutluluk mu diyorsunuz? Saçlarınızın ucundan topuklarınıza kadar vücudunuzun her zerresi mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak Allah'ın öylesine bir mazhariyetidir ki ona mazhar olan kişi Allah'a ömrü boyunca hep hamd ve şükretmekte devam eder. Hele Allah Teala kendisine vehbi olarak vermişse, hibe etmişse bütün bu muhteşem güzellikleri, onu seçmişse, işte şu anda şu dünyada verilen gezegendeki en ağır görev bizim omuzlarımızda, ama bu bize hiçbir zaman zorluk vermez. Çünkü her şeyi ona havale etmek imkanını bahşetti bize. Bizim omuzlarımızda hiçbir şey kalmaz. Siz bize ulaştırırsınız dertlerinizi. O an biz de sizinle beraber hüzünleniriz. Ama Allah Teala derhal alır kalbimizdeki hüznü. Bizi bir iki dakika içinde her türlü hüzünden kurtarır. O zaman sevgili kardeşlerim, öyle mutlu bir hayatınız olur ki Allah'a her an hamd ve şükretmek sizin için doyulmaz bir zevk olur. Bir vazife değil, bir zevkten bahsediyorum sevgili kardeşlerim. O kadar çok güzellik yaşarsınız ki mutluluktan uçarsınız. Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk, üçünde de sizi sonsuz bir mutluluğun içine ulaştırır Allah Teala. İçinizde nefsinizle ruhunuzun kavgası bitmiştir. Dışınızda sizin başka insanlarla kavganız bitmiştir. Onların sizinle kavgası hiç bitmeyecektir. Ama sizin bitmiştir. Ve üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde bütünü yaşarsınız, hem de nehirler cephesinde bütünü yaşarsınız.
Allah'ın katında bütün güzellikleri yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Eğer değilseniz arkasında sadece bir tek sebep yaşar. Allah'a ulaşmayı dilememeniz. Onun bütün kademelerini yaşamış ve şu anda dünyadaki insanların içinde en üst noktada bulunan biz konuşuyoruz. O en üst noktadaki görev, o görev bize verildi. Hidayete erdirme görevi. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden bütün gönlümüzle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Mutluluğunuz daim olsun. Cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da sizlerin olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve lekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gene birlikteyiz. Hadi gelin sizinle dereden tepeden biraz konuşalım. Hepiniz hayattasınız. Yaşıyorsunuz. Peki, bunun için Allah-u Teala'ya şükretmemiz, hamd etmemiz lazım değil mi? Cansız bir varlık olarak yaratılabilirdik. Peki canlı yaratılmışız. Bunun için şükretmemiz gerekmez mi? Canlı olarak yaratılanların da muhtevasına baktığımız zaman ağaçlar da canlı. Bitkiler de, balıklar da canlı. Hayvanlar da canlı. Ama Allah Teala onlardan biri şeklinde yaratmamış, bizi insan olarak yaratmış. Yani kainattaki Allah'ın yarattıkları arasındaki en üstün mahluk, insan. O zaman benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetinde değil miyiz? En azından bu bir vicdan borcu değil mi? Bir şükran borcu değil mi? O bizi bir hayvan olarak yaratmamış, sudaki bir balık olarak yaratmamış, yaratabilirdi. İnsan olarak yaratmış. Ve yaşıyoruz, hayattayız. Şu dünyadaki bütün mahlukatın içinde Allah'a en yakın canlılar biziz. İnsanlar. Öyleyse her şeyi bir tarafa bıraktım. Sadece İnsan için, insan olarak yaratıldığımız için bile Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az değil mi? Bu kainattaki Allah'ın yarattığı insandan başka mahluklar var, cinler var. Ama dikkat edin, cinlerin arasında da Resuller var ama Nebiler yok. Nebiler sadece insandan oluşuyor. Son Nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne diyor Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. Hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir, mührüdür, sonuncusudur. Nübüvvet yani peygamberlik onunla son bulmuştur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala'nın ona indirdiği mukaddes şeriat kitaplarının sonuncusu Kur'an-ı Kerim bize bunları söylemek imkanını sağlıyor. Allah Teala bize başka bir şey öğretmedi. Kur'an'ı öğretti. Sonradan İncil'i inceledik. Sonradan Tevrat'ı inceledik. Allah gösterdi ayetleri ve baktık ki üç dinin arasında temelde hiçbir farklılık yok. Hepsi bir defa Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hanif dini dediğimiz zaman üç tane özellik söz konusu. Bir, tek Allah'a inanmak, vahdet. Allah'ın vahdeti, tekliği. İki, tevhid. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Tevhid. Üç, teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala bu kadar açık ve kesin şekilde sizlere
bütün hakikatleri açıklamış ve şu anda bizi dinlemekte olanların bir kısmı bizden hiç habersiz. Hasbelkader açmışlar bilgisayarlarını, bizi görmüşler. Televizyonlarını açmışlar, bizi görmüşler. Biz onlara onların hiç duymadıkları şeyleri anlatıyoruz. Ne olmuş alimlerimiz? Alimlerimiz fıkıh okumuşlar. Kelam okumuşlar. Akaid okumuşlar. Çok şeyler okumuşlar. Ama şu iblis var ya, yani şeytan, insanların bilmesi gereken, onların dünya mutluluğu içinde, ahiret mutluluğu içinde mutlaka bilmesi gereken hakikatleri onlara göstermeden onları bu hedefe ulaşmaktan men ederek yaşatmış. Nasıl yapmış bu işi? Sevgili kardeşlerim, son derece kurnaz bir mahlukla karşı karşıyayız. Bir defa herkesin etrafında şeytanlar mutlaka var. Bu gözlerinizle göremezsiniz. Ama hep size yapmamanız lazım gelen şeyleri yapmanız konusunda tesir etmeye çalışan bir şeyler siz dinlersiniz. Hep bir ses size hitap eder. İç sesinize çok benzeterek sizin sesinizmiş gibi, sizin iç sesinizmiş gibi size ulaşan işte o şeytanlardan bir tanesidir. Ya direkt olarak iblistir, kıyamete kadar yaşayacak olan o menhus varlık. Veya o şeytanlardan başka bir tanesi, ama o da aynı şeyleri söyler. Sizi alaşağı etmek için, kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için, sizin Allah ile olan ilişkilerinizi sıfırlamak ister. Ve hayatınız boyunca iblis veya onun takımından olan birileri mutlaka sizinle bir tesir sahası oluşturmak üzere birliktedirler. Bütün gayretleriyle hepinizi Allah'ın yolundan men ederler. Şu anda bizi dinleyenler için de kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediyse, o bilsin ki onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte o şeytanın, insan ve cin şeytanların tuzağına düşmüş olan birisidir. Evvela insanlar şeytanın tuzağına düşmüşler ve ilim öğrenirken şeytanın hüküm ferma olduğu bir saha üzerinde öğrenmişler. İşte din ilmi şu anda dünya üzerinde Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içindeki İslam'a baktığımız zaman üç tane yoldan bahsedilir. Bir, takip edilmemesi lazım gelen kötü yol. İki, orta yol. Üç, lüzumsuz bir sürü şeyleri devreye sokan ve de yapılması gerekmeyen birçok şeyleri yapmamızı isteyen bir yol. İşte din adamlarımız
Böyle bir ayırıp yapmışlar. Orta yol İslam'ın beş şartıdır demişler. İslam'ın beş şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte diyorlar bunu yaparsan sen mutlaka cennete girersin. Gerçek mi? Bu bir kuyruklu yalan. Ve de bir hadise dayandırıyorlar, uydurma bir hadis. Bir bedevi gitmiş Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme demiş ki ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? O da demişmiş ki bir namaz kıl, iki oruç tut, üç zekat ver, dört hacca git, beş kelime-i şehadet getir. İkinci bir sual. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Sahi mi bu? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki evet. Bunları yaparsan bu İslam'ın beş şartıdır. Bu beş şartı gerçekleştirirsen mutlaka cennete girersin. İşte bu bir kuyruklu yalandır. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Buna bir altıncı şartı mutlaka eklemek mecburiyetindesiniz. Bu şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemediniz mi yandınız. Ama diyeceksiniz ki bana güzel de biz senin söylediğine inanmıyoruz. Biz namazımızı kılarız. Orucumuzu tutarız. Ramazan boyunca zekatımızı veririz. Hacca da gittik. Bir de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek her zaman yaptığımız bir şey. Öyleyse biz İslam'ın beş şartını yerine getiriyoruz ve biz orta yoldayız. Senin palavralarına da inanmıyoruz. Böyle diyorlar. O zaman biz de onlara soruyoruz. Yahu siz sevgili kardeşlerim, senin palavralarına diyorsunuz ama bizim bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Siz Kur'an-ı Kerim'e palavra mı diyorsunuz? O zaman diyorlar ki yahu senin bu söylediklerini biz hiç işitmedik şimdiye kadar. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetleri bunlar? Biz de diyoruz ki işte surenin adı şu, ayetin adı da, ayetin numarası da bu. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Görün bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı? Şimdiye kadar çok tahkik ettiler. Hiç kimse bir yanlış bulamadı. Bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Ve de İslam'ın beş şartının ötesinde. İslam'ın beş şartının ötesinde ne var? İslam'ın beş şartının ötesindeki altıncı şart, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz yandınız. Dilemezseniz haliniz duman. Diyorlar ki iyi de biz bugüne kadar hiç böyle bir şey işitmedik. Bize hep İslam'ın beş şartını öğrettiler. Doğru yol budur dediler. İslam'ın beş şartı. Ama bir takım tarikat mensupları var. Onlar bu beş şartın ötesini yapıyorlarmış. Bize dediler ki onlar ifrattır. Lüzumsuz yere bir sürü lüzumsuz şeyle meşgul bu adamlar. Siz onları yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Siz sadece İslam'ın beş şartını yerine getireceksiniz. İslam'ın beş şartı orta yoldur. Peki bir de tefrit diyorsunuz o ne? İslam'ın beş şartını yapmayanlar da onları bile yapmayanlar, onlar tefritte olanlar yani gerekli olan şeyleri gerçekleştirmeyenler. İşte 1400 yıldır insanlar bu palavrayla uyutulmuşlar. 1400 yıldır demek hatalı olur. İlk 200 yıl İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğu devirdeki gibi
gerçek anlamda yaşandı. Yani o süreç içerisinde sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, hatta tebe-i tabi'ine tabi olanlar 200 yıl boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı devam ettirdiler. Sonra Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri çıktı, devreye girdiler. Ve sadece bütün din bir tarafa bırakıldı. Sadece imanın esasları tartışılmaya başlandı. Eş'ari ve Maturidi iki ayrı kolu ifade ediyor. Bir kısmı Eş'ari'nin yolundan gidiyorlar. Bir kısmı da Maturidi'nin yolundan gidiyorlar. O yollardan girmelerinin de bir sakınca görmüyoruz. Tamam, güzel. Ama problemimiz var. O yollardan gidenler inanç açısından bu konuyu değerlendirenlerdir. Ama Allah'ın üzerimize vermiş olduğu vazifeler var. İşte bu vazifelerden bir tanesi mutlaka hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Neden ulaştırmaktır demiyoruz? Çünkü dilemek yeterli. Sözümüzün burasına çok dikkat edin muhterem dinleyiciler, özellikle bizi ilk defa dinleyenler. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaktır demiyoruz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek, dilediğiniz anda Allah'ın bundan derhal haberi olur. Eğer kalpten bir dilekle siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz Allah Teala anında bundan haberdar olur. Haberdar olursa ne olur? Haberdar olursa şu olur ki siz sevgili kardeşlerim birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, yani Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var, ruhunu sana hayattayken ulaştırmış. Ama biz senin Kur'an-ı Kerim'ini inceledik, bize gösterdikleri bütün ayetleri inceledik, gördük ki bir insanın ruhunu sana ulaştırması için onun ulaştırması gerekmiyormuş. Sadece dileği kafiymiş. Eğer o kişi, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu ulaştır bunca ermiş evliyanın arasına beni de kat derse, demesi yeterliymiş Allah-u Teala için. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırmış. Hem de 7-8 aylık bir devre yeterliymiş bu işe. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerin hepsi Kur'an gerçeği. Gerçekten öyle. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ilka etmiyor, mülaki kılmıyor. Ulaştıran o değil. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunun manası ne? Kim Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer bu kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ve o 7-8 aylık hayatında da tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu mutlaka devrin imamının dergahına ulaşacak. O yolculuğa çıkmış olan diğer ruhlarla birlikte Seyri Sülük isimli bir yolculuğu 7 kat gökleri aşarak tamamlayacak. Tarık-ı Müstakim'i aşacak. Sırat-ı Müstakim'i tamamlayacak. Ruhu Allah'ın zatına ulaşacak. Ve de o kişi yapmayacak bunu. O kişi sadece dileyecek. Ona bunları sevdirecek olan Allah, yaptıracak olan Allah,
Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Gerçek mi? Bu gerçeğe bir şey daha ilave edeceğiz. Gerçeklerin gerçeği. Böyle bir kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştırdıktan sonra o kişi ölse, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşidine tabi olmuştur bu kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği an üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an hemen arkasından ölse ikinci kat cennetin sahibidir bu kişi. Yetmez. Bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Sadece o kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği için. Duralım, parantez açalım. Bakalım hangi ayet-i kerime ne söylüyor? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ne diyor, ne diyor? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın insanoğlundan istediği şey bir tane. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemek yeterli. Dediği takdirde o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Diledi öldü. Bunun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. O kişi cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Allah Teala garanti etmiş. Ama dilemezse o zaman o kişi dalalettedir, şirktedir, gideceği yer cehennemdir vesaire vesaire. Takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki, Allah'a münip ol. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mi takva sahibi olur? Evet, sadece onlar. Çünkü dilemezlerse şirktedirler. İşte ayet-i kerime devam ediyor. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönel, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ne demek istiyor Allah Teala? İşte iki tane alternatif. Ya kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecek ve takva sahibi olacak. Takva sahibi olmak ne demek? Takva sahibi olmak cennete girmek demek. Çünkü cennet sadece takva sahipleri içindir. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve uzlifetul cennetil muttakine gayri vaid." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. "Haza ma tuadune." İşte vaat edildiğiniz şey budur diyor Allah Teala. "Likulli evvabin hafiz." Bütün evvap olanların ve hafiz olanların ulaşacağı yer orasıdır diyor. Onlar için diyor, evvap olanlar ve hafiz olanlar için. Kimmiş hafiz olan kişi? Tabi olduğu zaman kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan mürşidini sorarsa
Allah ona mutlaka hacet namazını kıldığında mürşidini gösterir. Kişi tabi olduğunda da, o mürşide tabi olduğunda da başının üzerine devrin imamını gelir. Allah-u Teala yerleştirir. Devrin imamı o kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh olarak o kişi hayatta olduğu sürece başının üzerinde kalacaktır. İşte o, o kişinin üzerindeki muhafızdır. Hafız olan kişi bu hedefe ulaşmıştır. Evap olan kişi de sığınak olan meaba ruhunu ulaştıran kişidir. Başının üzerine muhafız gelen kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olmuş, devrin imamın ruhu gelip başının üzerine yerleşmiştir. Ama bundan sonra nefs tezkiyesine başlayacaktır kişi. Nefsi emarede birinci gök katına yükselecektir. Ruhu, nefsinin kalbinde %7 nur birikimiyle, ikinci defa %7 nur birikimiyle ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Nefsi levvame. Kişinin kendisini levmettiği kademe, nefsi emare, kişinin şeytanın emrinde olduğu kademe, başlangıç kademesi. Herkes başlangıçta Allah'ın emrinde olduğunu zanneder. Oysa ki şeytan onu dilediği gibi oynatır. Çünkü şeytanın sözlerini kişi kendi düşüncelerini zanneder. Üçüncü defa %7 nur birikimi o kişinin kalbinde Allah'ın zikri, o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmet fazla salavat isminde 3 nur götürür, ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda o kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor. Ve başın üzerine devrin imamının ruhunu getiriyor. Mücadele 22. İman kelimesi bir manyetik alandır. Allah'ın katından o kişi zikir yaptığında inen rahmet fazla salavat isimli nurlardan fazıllar bu kalbe yazılan iman kelimesiyle zıt manyetik alanıdır. Bu yüzden gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalpteki iman kelimesine otomatik olarak çekilirler ve bırakılmazlar. Orada nur birikimi başlar. İşte bu fazıl birikimi %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame, kişi nefsini levmetmeye, kınamaya başlıyor. Güzellikleri işlemek istiyor ama nefsindeki afetler bırakmıyor. Kişi de nefsini kınıyor, suçluyor. Ruhu ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham alıyor kişi. İlham almaya başlamış. Ve de ruhu üçüncü gök katında. Nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi. Başlangıçtaki yüzdeki rahmet birikimi kiminin üzerine üç defa %7 fazıl birikimi. 7, 14, 21. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi radiye nefsi mutmainne kişi Allah'ın verdiklerinden mutlu oluyor. Tatmin oluyor, doyuma ulaşıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye kişi Allah'tan razı. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye Allah da o kişiden razı. Ve yedinci defa %7 nur birikimi fazıl birikimi 7 kere 7 %49 fazıl eder. 2 de yüzde rahmet nuru fazıl nurunun üzerine %2 rahmet nuru. O kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa ulaşmıştır bu noktada. Ne olmuştur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Daha doğru bir ifade kullanmamız lazım. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır.
Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Bir dilek sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Mutlak olarak Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın insanların istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemesi kişinin. Dilemişse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacak. Allah onu terbiye edecek. Allah onu en güzeli ulaştıracak. Ve Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Nefsinin kalbinde bu süreç içerisinde %51, 7 defa %7, %49 fazıl. Başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuruyla beraber kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşacak. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. O kişinin şartları ne olursa olsun, kişi oruç tutamıyor diyelim. Allah Teala onu mutlaka oruç tutacak hale getirir. Zikri sevmiyor. Allah ona zikri sevdirir. Namazdan nefret ediyor. Allah ona namazı sevdirir. Ve de Allah'ın bütün emirlerini o kişi zevk alarak yapacaktır bu 7-8 aylık devrede. Ve neticede de mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve de ulaştırdığı zaman olay tamamlanacaktır. Ruh Allah'a ulaşmış olacaktır. Allah o ruhu kendisine ulaştırmış olacaktır. Ruhunu geri istiyor.

Böyle insanlar eski adıyla ermiş evliya adını alırlar. Veliler demek, Allah'ın dostları demek, dostlar demek. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine Allah-u Teala'nın garantisi altındaki en çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cehennemden kurtulmak bu kadar kolay bir şeyken insanların %90'dan %95'ten fazlasının bu emri dinlemedikleri için, bu emri insanlar mahvettikleri için bunu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Neden değil? Çünkü bizim sevgili alimlerimiz demişler ki, hafazan Allah, insanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. O alimlerin hepsine sorduk, karşımıza çıkanlara. Gösterin bakalım, hangi ayet-i kerimede bunu söylüyor Allah-u Teala? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hangi ayet-i kerimede söyleniyor? Böyle bir ayet yok. Bizim akıl daha ne? Din öğreticileri 23 tane Kur'an-ı Kerim meali hazırlamışlar. Bizim şu ...5800 sayfalık Kur'an-ı Kerim meallerimiz hamdolsun ki tamamlandı. 19 cilt oluşturdu. Ve 5800 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim mealleri dizisi çıktı ortaya. İşte orada bütün hakikatleri Allah-u Teala bize yazdırdı. O Kur'an-ı Kerimler Allah'ın bize yazdırdığı açıklamalardan oluşur. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hiç kimse çıkıp da hayır senin yazdığın Kur'an-ı Kerim açıklaması yanlıştır diyemedi. Diğerlerinin açıklamalarıyla karşılaştırdıkları zaman bizimkini birbirinden farklı olduğunu gördüler. Ve de inceledikleri zaman gerçek anlamda inceleyenlerin hepsi diğerlerinin o büyük korkuları sebebiyle Allah'ın ayetlerini gizlediklerini ve saptırdıklarını tespit ettiler. İşte Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kavramı üzerine yaptığımız inceleme 23 Kur'an-ı Kerim mealinde hidayetin aslında ne kadar saptırıldığını 23 Kur'an-ı Kerim mealinde bütün delilleriyle tespit ettik ve açıkladık. Risalet nurlarının içinde o açıklamalarda yer aldı. Onun ilaveleri olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Sizler için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Tabi olmaktır. Allah'ın ulaştırdığı mürşide, hangi mürşitse, hacet namazını kıldığınız zaman boy abdesti alıp da Allah Teala size mutlaka ulaşabileceğiniz yerden bir mürşit gösterecektir. Veya bir mürşit vekili. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır.

0: siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Allah Teala size o hedefe ruhunuzu ulaştıracak olan şevki, heyecanı, isteği, talebi verecektir. Ve o talep içerisinde görevinizi yapacaksınız. Zikriniz severek, isteyerek, giderek artacak. Ve de yaklaşık olarak 3 saatlik, 4 saatlik bir zikir seviyesinde ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracaksınız. Ve dünyadaki o süreç içerisinde, 7-8 aylık süreçte dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Pencereleri açıp bağırmak gelecek içinizden mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz bize bunları bu devirde öğrettiği için. Bir düşünün bakalım. Bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bu hakikatleri Allah'tan başka kimden öğrenmiş olabiliriz? Dikkat edin, hedef kesinlikle insanların cehennemden kurtulmaları. Şimdi düşünün bakalım, şeytanın en çok istediği neydi? Bütün insanların kendileriyle beraber, şeytanlarla beraber cehenneme girmeleri. Ama Allah Teala bize bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bu hakikatleri öğretti. Onun için mutluyuz. Onun için huzur doluyuz. Onun için hepinizin bu büyük hakikatlerin ışığı altında cehennemde mutlaka kurtulmanızı diliyoruz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, sizlerle birlikte olmak bir zevk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir huzur vesilesi, bir mutluluk. Allah için olmak, başkaları için olmakla paralel bir seyir takip eder. Allah için olan kişi başkaları için yaşar. Hayatını başkalarını mutlu etmeye adar. Ama dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Çünkü Allah'ın bir kanunu var. Etrafınızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala da her birine verdiğiniz mutluluk kadar size mutluluk verecektir. O ister ki siz herkesi, ama herkesi mutlu edecek davranışlarda bulunun ve Allah da sizi mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, kanun buysa o zaman hepimiz kazanabilir miyiz? Hiç şüphesiz sevgili kardeşlerim. Eğer denemek isteyen varsa bu söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu tatbikatla görecektir. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kimi ne kadar mutlu edebilirseniz, aynı seviyede, aynı boyutta bir mutluluğu Allah da size mutlaka yaşatır. Allah'ın kanunu budur ki mutluluk ve tiresi anında ödenen bir muhteva taşır. Ne ka küfte, o ka ekmek. Başkasına ne kadar mutluluk verdiniz A'ya, siz de o kadar mutlu olursunuz. B'ye ne kadar verdiyseniz, A'dan sonra B'ye de mutluluk verdiyseniz, siz A artı B kadar mutluluklu yaşarsınız. C'ye de mutluluk verdiyseniz, A artı B artı C kadar mutluluk yaşarsınız. Vesaire vesaire diye arkası gider. Kim hayatını başkalarını mutlu etmeye adamışsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Mutluluğun kaynağı mutluluktur. Mutluluğu kazanmanın yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin elinde olan bir imkanı en güzel şekilde kullanmalısınız. Bileceksiniz ki siz etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde mutluluk ulaştırabilirseniz, o mutluluğu Allah sizin yaşamanızı temin eder. Öyleyse bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık değil mi sevgili kardeşlerim? Konunun başında sevmek geliyor. İkinci safa, sevdiğinizi güzel davranışlarla, güzel sözlerle ispat etmek. Bu güzel sözleri siz muhatabınıza ulaştırdığınız zaman bir mutluluk duyarsınız. Onu mutlu edecek bir davranışta bulundukça siz mutlu olursunuz. O sizin ona söylediğiniz güzel sözler sebebiyle mutlu olur. Siz de ona bu mutluluğu vermiş olduğunuz için Allah tarafından mutlu kılınırsınız. Allah Teala ne ister? İster ki her an biz insanlar başkalarını mutlu eden davranışlarda bulunalım. Birbirimizi sevelim. Allah için sevelim ve dostluğumuz, arkadaşlığımız her geçen gün ve sevgimizin ışığı altında artsın. Öyleyse neticeye bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Netice sevmekten geçiyor. İnsanları sevmek Allah Teala'nın temel emridir. Biz insanlar tek başımıza yaşayamayız. Her açıdan başkalarına ihtiyacımız var. Üzerimize giydiğimiz elbiseler, evimiz, evimizin eşyası, yediğimiz, içtiğimiz, her şeyimiz başka insanlar tarafından oluşturulup bize satılıyor. Bu para denilen şey vasıtasıyla biz onlardan, onların yaptığı bizim için hizmet olan şeyleri bizim için doymamıza ve her türlü ihtiyacımıza ulaşmamızı temin eden her şey bizim tarafımızdan satın alınıyor, onlar tarafından satılıyor. Onların her birini imal eden, oluşturan kişiler de gene kendi ihtiyaçlarını başkalarının oluşturduğu mallardan sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman bir dağılım söz konusu. Bütün insanlar yaşıyorlar. Bu yaşamalarını kazandıkları parayla sağlıyorlar. Herkes de bir şeyler yapıyor o parayı kazanabilmek için ve kazandığı parayı da yaşamak için harcıyor. Öyleyse bütün insanlar için aynı şey söz konusu sevgili kardeşlerim. Nasıl aynı şey söz konusu? Bütün insanlar, herkes yaşamak mecburiyetinde. Ve bu yaşamlarını para adı verilen bir aracı faktörle sağlıyorlar. Kendileri herhangi bir konuda çalışıyor, para kazanıyor ve kazandığı bu parayı ihtiyaçları için harcıyor. İşte toplumun hayatı bu standartlarda geçer. Öyleyse bir amacımız olmalı. Helal para. Sevgili kardeşlerim, helal lokma Allah-u Teala'nın emridir. Haram lokma da şeytanın. Şeytan ister ki herkes haram para kazansın. O haram harcasın da devamlı derecat kaybetsin. Haram parayı kazanırken de derecat kaybı var. Onu haram bir şeyleri aldığı zaman da kayıp söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala mutluluğu emrettiği halde şeytan bütün insanları mutsuz etmek için kim bilir kaç yüz tane hile oluşturmuş. İnsanları kesintisiz bir şekilde harama alıştırmaya çalışıyor. İstediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim. İnsanlar bu dünya hayatını yaşarken de mutsuz olsunlar. Madde bir. Öldükten sonra da cehenneme gitsinler. İstediği şey bu kadar basit ve hınç dolu. Şeytan insanlara karşı büyük bir öfke duyuyor, kin duyuyor ve çok uzun bir hayatı olan, kıyamete kadar yaşayacak olan bu mahlukta, bu da netice itibariyle bir yaratık. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en çok insana düşman olan bir yaratık. Şeytanın cin tayfasından olduğunu söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bizler insanları mutlu etmeyi amaç edinmeliyiz. Hedef ittihaz etmeliyiz. Ki her birine ulaştırabildiğimiz mutluluk kadar biz mutluluğu yaşayalım da onlara verdiğimiz mutlulukların toplamı kadar her birine verdiğimizin belki 10 katı belki 20 katı o gün kaç kişiye mutluluk verebilmişsek o kadar kat mutluluğu biz yaşayalım. İşte insanlar gördüğünüz gibi mutsuz, huzursuz. Arkasında ne var? Arkasında şeytan var. Arkasında ne var? Arkasında onların Allah'la değil, şeytanla dostlukları var. Arkasında ne var? Onların nefsleriyle Bu sebepler dolayısıyla nefsleriyle hareket etmesi var. Neslerin afetleriyle hareket etmesi var. O zaman biz insanlar, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzeline doğru yaklaşmalıyız. Sevmeliyiz. Sevgi dolu bir dünyada yaşamalıyız. Bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği şey budur. Sevmek. Sevilen insan mutludur. Ama sevenler sevinir. Öyleyse sevilen insan dediğimiz zaman o kişi, o sevildiği kişi tarafından sevilmektedir, ama buna sebebiyet veren şey kendisinin ona karşı olan belirgin sevgisidir. Eğer davranışları o kişiyi sevecek değil, mutlu edecek değil, huzursuz edecek istikametlerde olsaydı, bu sevgi nefrete dönüşebilirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefreti hiç devreye almayın. Başkası size kötülük yapabilir. Ama o kötülük yaptığı zaman kaybedenlerdendir. Ama siz, size kötülük yapıldığı zaman kazananlardansınız. Unutmayın, bir insanın cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağımlıdır. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onların cennete girmesi söz konusu değildir. Hani bir kısım palavralar atılıyor. Önce insanlar cehenneme girerlermiş de sonra oradan çıkar cennete girerlermiş. Sevgili kardeşlerim, ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Allah Teala'nın peygamberlerine indirdiği, son peygamberine indirdiği Kur'an-ı Kerim'inde bu istikamette o tarzı bir açıklama hiç mevcut değil. İnsanlar yaptıklarının cezasını mutlak olarak öderler. Kim bu dünyada başkaları için yaşarsa, ölümden sonraki hayatında da mutluluğu yaşar. O hep insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunmaya çalışmıştır. Başaramadığı şeyler olabilir mi? Elbette olabilir. Her insanın, onların, her birinin etrafındaki her insanın davranışı birbirinden farklıdır. Bu farklı davranışların kazandığı veya kaybettiği dereceler konuyu asli noktaya taşır. Her başkalarına mutluluk verdiğimiz olayda derecat kazanırız. Her Allah'ın emrettiği şeyi gerçekleştirdiğimizde mutluluk yaşarız. Her Allah'ın yasak ettiği şeyi işlediğimizde derecat kaybederiz. Her insana verdiğimiz bir zarar karşılığında gene derecat kaybederiz. Başkalarını üzmek hakkımız değil sevgili kardeşlerim. Kim başkalarını üzerek mutlu olacağını zannediyorsa bunun mümkün olmadığını net olarak tespit edecektir. Hiç kimse başkalarını mutsuz ederek mutlu olamaz. Mutluluğun karşılığı mutluluktur. Mutsuzluğun karşılığı mutsuzluktur. Ne zaman bir insan bir başkasına zarar verirse, onu huzursuz ederse, onu rahatsız ederse, kendisi de aynı miktardaki rahatsızlığı Allah'ın karunları gereği yaşayacaktır. Her kötülük yapan kimse o yaptığı kötülüğün bedelini acı olarak yaşar. Huzursuz olur. Sıkıntı duyar yaptığı işten, yanlışlıktan, başka birine zarar vermekten. İster parasal bir zarar olsun, ister fiziksel bir zarar olsun. Ama zarar başkasını rahatsız eden olayların adıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek var, insanları mutsuz etmek var. İkisi de etrafımızda yaşanıyor. Etrafımızdaki insanlar ikisini de yaşıyorlar. Bizler de yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hiç sorduk mu acaba kendi kendimize? Peki neden o bana kötülük etti de ben de ona kötülük ettim? Böyle bir hakkım var mı benim? Bunun cevabı evet. Var. Allah-u Teala kısas adlı bir hususu hak olarak tanımış insanlara. Ama öyle yapın demiyor. Böyle yaparsanız diyor, bu sizin hakkınızdır. Yani siz başka birisinin size yaptığı kötülüğe aynı seviyede bir kötülükle cevap verirseniz bu sizin hakkınızdır. Bunun adı kısastır. Ama böyle yapın emri yok sevgili kardeşlerim. Sadece olayı Allah-u Teala sonuç olarak belirtiyor. Siz kim size kötülük ederse siz de ona mutlaka aynı kötülüğü yapın diye bir emri yok Allah-u Teala'nın. Yapıldığı takdirde bir sonuca ulaşıldığını, A'nın B'ye verdiği zarar kadar B'nin de A'ya zarar vermesi onun hakkı olarak değerlendirilmiş. Ne olmuştur? A, B'ye zarar vermiştir, derecat kaybetmiştir. Diyelim ki 100 derecat kaybetti. B de A'ya aynı seviyede bir zarar vermiştir. O da 100 derece kaybetmiştir. Ne olmuştur? A, 100 derece kaybetmiştir. Karşısındaki kişiye zarar vererek 100 derece kaybetmiştir. Ama aynı sonucu ondan geri aldığında ya da o kişinin de kendisine aynı seviyede bir zarar vermesi halinde derecat kazanmıştır. Kaybettiği derecat kadar derecatı kazanmıştır. Ötekine ne kadar huzursuzluk verdiyse kendisi de aynı miktardaki huzursuzluğu yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kısası hakkın bir parçası olarak görmesi eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Neyi kaybedersek onu kazanmış oluruz. Neyi kazanmışsak onu kaybetmiş oluruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Bunu yapmaktan sen bir başkasına zarar verdiğin takdirde ben o başkasına senin ona verdiğin zararı sana ödetmesi imkanını tanıyorum. Bu standartlar içinde yapman lazım gelen şey ona zarar vermek değildir. Zarar verirsen aynı miktardaki zararı sende kabul etmek mecburiyetindesin. O hakkı ona tanıyorum diyor Allah Teala. Bundan Allah Teala'nın muradı ne? Böyle bir imkanın karşı tarafın da elinde olduğunu bilerek biz hala ona kötü davranmayı gerçekleştirmişsek o zaman o kötülüğün karşılığının bize de ulaşmasını kabul etmişiz demektir. Kaldı ki konunun burası önemli değil. Kabul etsek de etmesek de Karşı taraf bu hakkın her halükarda sahibidir. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Bu dünyada Allah'ı tanıyan insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi hedef ittihaz ediyorlar kendilerine. Yasaklarını devre dışı bırakmayı, yasak ettiği şeyleri yapmamayı usul ittihaz ediyorlar kendilerine. Ve onlar bu dünyadaki mutlu insanlar. Bir kısmı da nefslerinin kurbanı olarak başkalarına kötü davranıyorlar. Nefslerindeki afetler şeytanın da çok açık ve kesin bir tesir sahası oluşturmasıyla başkalarına zulmediyorlar. Çalıyorlar, insanların parasını çalıyorlar, insanlara kötü davranıyorlar, onları yaralıyorlar, hatta öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunların karşılığını ödetmez mi zannediyorlar bu insanlar acaba? İstesek de istemesek de bir gün öleceğiz sevgili kardeşlerim. Başka bir alternatif yok. Ve hesaba çekileceğiz. Hem de hesaba çekilirken yaptığımız olay gösterilecek, onun kaç derecelik kayba sebebiyet verdiği de bize gösterilecek ve gözümüzün önünde kaybettiğimiz dereceler birer birer eklenerek çoğalacak. Bunu mutlaka göreceğiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala ne istiyor insanlardan? İnsanların birbirini sevmesini istiyor. Birbirini mutlu etmesini istiyor. Eğer insanlar başka insanları sevmek, mutlu etmek yerine onlara kötü davranışlarda bulunuyor, nefslerinin afetleri sebebiyle onları üzüyorsa, bunun bedelini ödemek mecburiyetindeler. Her halükarda Allah adaletini yerine getirir. Bu yerine getiriş bu dünyada olabilir. Veya bu dünyada böyle bir olay tahakkuk etmez. Ama öbür dünyada tamamlanır. Ölümden sonra cehennemde o kişi o yaptığının cezasını çekecektir. Sevgili kardeşlerim, bir sonuçla karşı karşıyayız. Matematik bir hesap. Öldük, kazandığımız dereceler fazla. Gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Öldük, kaybettiğimiz dereceler fazla. Gideceğimiz yer ne olur o zaman? Cehennem olur. Sevgili kardeşlerim, neden cennet varken cehenneme gidelim? Neden Sırat Köprüsü'nden aşağı düşelim? Halk arasında böyle söylenir Sırat Köprüsü. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmanın yolu zaten başkalarını mutlu etmektir. Bir insan etrafındaki insanları mutlu etmeyi usul haline getirirse zaten her gün devamlı derece at kazanacaktır. Allah'ın istediği ne? İşte bu. Kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması halinde gideceğimiz yer cennet oluyor. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynını, koyduğu kanunları iyi değerlendirelim. Eğer biz bu dünyada başka insanlara güzel davranışlarda bulunursak, o anda, bu güzel davranışı tahakkuk ettirdiğimiz anda zaten onun mutluluğunu yaşıyoruz. Bir ömür boyu başkalarına yaptığımız her güzel davranışın bedelini mutluluk olarak yaşıyoruz zaten. Ama sonunda kazandığımız dereceler fazlaysa sonsuza kadar cennette yaşıyoruz. Öbür taraftan başkalarına yaptıkları kötülükler iyiliklerden ötede olan insanlar için bir süre cennette kalıp da cehenneme gitmek olayı söz konusu değil. Doğrudan doğruya kıyamet günü yapılan hesaplamalarda kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Öyleyse bütün insanlar için Allah-u Teala'nın koyduğu hesaplaşma sistemi açık ve kesin. Başkalarını mutlu edin, kazanın. Başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu zaten Allah-u Teala size o anda yaşatıyor. Bir de sonsuza kadar cennette bulunma hali. İşte bunun matematik ifadesi bir ömür boyu kazandığımız derecelerin toplamının kaybettiğimiz dereceler toplamından fazla olması bizi nereye götürür? Bizi mutluluğa götürür. Cennete götürür sevgili kardeşlerim. Hesap bu kadar basit, hesap bu kadar kolay. O zaman neden başkalarını rahatsız edelim de onları huzursuz ederek, mutsuz ederek, zaten her mutsuzluğu oluşturduğumuzda aynı mutsuzluğun bizim tarafımızdan da yaşanmış olması zaten bunun bir nevi başlangıç ödemesi. Hem başkalarına A kadar huzursuzluk verdiğimiz zaman biz de huzursuz oluyoruz. Hem de bu huzursuzlukların toplamı, toplam kaybettiği puanlar kazandığımız dereceleri aşarsa gideceğimiz yer cennet olmuyor. Cehennem oluyor. Ben cehenneme giderim, bir süre cehennemde kalırım, sonra kazandığım dereceler kadar da cennete giderim diye sayıklayan şabanlar varsa bilsinler ki hava alırlar. Gitmeleri mümkün değildir. İşaret, ifade son derece kesin. Kimin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O zaman sevgili kardeşlerim, hem dünyada azap çekmek var. Ne demek bu? Bir insana kötü davrandığınız zaman, onu üzdüğünüzü gördüğünüz zaman içinizde bir sıkıntı hissedersiniz. Sıkılırsınız. Huzursuz olursunuz. İşte bu yaptığınız o hareketin, haksız hareketin, haksız davranışın bedelinin size Allah-u Teala tarafından o anda ödetilen bölümüdür. Ama bu sizin cehenneme gideceğinizi ifade etmez bir olay. Ömür sonunda kazandığınız derecelerle kaybedilen dereceler karşılaştırılır. Kaybettikleriniz fazlaysa o zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Kazandıklarınız fazlaysa gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, İki defa mutlu olmak istemez misiniz? Öyleyse başkalarını mutlu edin, bu dünyada mutlu olun. Hep hayatınız başkalarını mutlu etmekte geçmişse, zaten kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Sonsuza kadar cennette mutluluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala böylesine hayırhah bir dizayn içerisinde hedefleri göstermiş, tatbikatı koymuş. O zaman hepimiz başka insanlara mutluluk vermeyi hedef edinmemeli miyiz? Bu hedefi gerçekleştirdikçe madem ki biz mutlu olacağız, bu dünya mutluluğunu yaşayacağız. Madem ki böyle davranışlarımız, derecat kaybettiğimiz davranışlarımızdan daha fazlaysa gideceğimiz yerde Allah'ın cenneti olacak. O zaman hem bu dünya bizim için cennet hem de gerçek cennet gene bizim. Dünya hayatı cennet, ahiret hayatı gene cennet. Kötü niyetli başkalarına hep kötülük yapmakla bir marifet yaptıklarını zanneden insanlar için de her kötülük yaptığı zaman Allah'ın onlara verdiği ceza vicdan azabıdır. Bu bir sıkıntıdır, hüzündür. İnsanı fena halde yaralar. Hem dünya hayatında her yaptığımız kötülüğün karşılığını Allah Teala bize vicdan azabı olarak ödetiyor. Hem de sonuç negatifse gidiyoruz cehenneme. Cehennemde sonsuza kadar kalmak söz konusu. Neden? Neden bu dünyada mutlu ederek insanları bu dünyanın mutluluğunu yaşamak, arkasından da böyle yaptığımız için, böyle yaptığımız olaylar dizisi negatif olan bize derecat kaybettiren olaylardan fazla olduğu takdirde gideceğimiz yer Allah'ın cenneti oluyor. Ama ne zaman biz kötülüğü bir marifet zannetmiş de insanları hep üzmüşsek, onları huzursuz etmişsek, bu huzursuzluğun karşılığını dünyada da sıkıntı olarak yaşarız. Allah Teala içimize sıkıntı verir. Vicdan azabı duyarız. Ve de eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa gideceğimiz yer cennet olamaz. Sevgili kardeşlerim, niçin o zaman hem bu dünyada iç huzuru yerine mutsuzluk duyalım içimizde, huzursuzluk duyalım, sıkıntı duyalım. Hem de böyle olduğu için kaybettiğimiz dereceler fazla olduğu cihetle gideceğimiz yer cehennemse, o zaman sevgili kardeşlerim neden? Bu büyük bir hata değil mi? Onun için hem kendimiz davranış biçimlerimiz olarak herkesi mutlu edecek davranışları hedef alırsak, bunu gerçekleştirirsek ve başkalarının kötülüklerine de bize yaptığı kötülüklere de onlardan intikam almak yerine güzel davranışlarla cevap verirsek bu onlardan aldığımız intikamdan çok daha fazla ders verir. Demek ki dünyada böyle insanlar da varmış. Ben ona şöyle şöyle şöyle kötülük ettim. Onun fena halde canını yaktım. Ama o bana hiçbir kötülükte bulunmadı. Yaptığı her davranışıyla bana huzursuzluk yerine huzur vermeye çalıştı. Böyle bir görüntü o kişiyi belki de daha dünya hayatındayken ölmeden evvel doğruluğa itebilir. Allah'ın istediği istikamette davranışa itebilir. Böyle bir hedefe ulaşan bir insan için büyük bir mutluluk değil mi bu sevgili kardeşlerim? Hayatını başka insanların mutluluğuna adamış olan bir insan her zaman mutludur. Çünkü başkasına her mutluluk verdiği olayda Allah Teala aynı mutluluğu ona da işitecektir. O bir kişi. Etrafında 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 100 kişi varsa her birine verdiği mutluluğun karşılığını Allah ona yaşatacaksa bu dünyayı hep mutlu bir insan olarak yaşayarak geçirir ve öldükten sonra da gideceği yer, kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği derecelerden fazla olacağı için cennet olacaktır. Öyleyse Allah Teala bunu garanti etmiş mi? Evet. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir diyor. Kimin sevap tartıları ağır basarsa onun gideceği yer de cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda neden insanların hala başkalarına kötü davrandığını anlamak pek mümkün değil. Ya aklı başında olan bir insan bu hesabı yapamaz mı? Ben ne kadar yaşarsam yaşayayım ama bir gün öleceğim. Ve bir gün cennet veya cehennem söz konusu olacak. Sonsuza kadar cehennem veya sonsuza kadar cennet. Bu dünyada ne kadar sene yaşarım ki? 70 sene, 80 sene, 100 sene yaşadığımızı düşünelim. Ama orası 100 sene değil, 100 milyon sene, sonsuz bir dizayn. Ölümsüzlük. Ölmüşüz zaten. Bir defa daha ölüş söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala mutlulukları hedef kılmış ve insanların çoğu hala bunun farkında değil. İşte bizi en çok üzen şey bu sevgili kardeşlerim. İnsanlara bunları layık olduğu vecihle anlatamamak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
0: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Çok ama çok. Sevgili kardeşlerim, her şey sizlerle güzel. Allah Teala, biz ve sizler. Biz bir bütünüz. Dünya üzerinde Allah'ın en çok sevdikleri. Neyse sevgili kardeşlerim, ne mutlu bizlere. Allah Teala bizim için diyordu ki, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Allah Teala hepimizden Allah için yaşamamızı istiyor. Allah için yaşamak demek, başka insanları mutlu etmek için yaşamak demek. Neden? Mutlu olan insanlar da Allah-u Teala'ya hamd edecekler, şükredecekler. Ve biz onların mutlu olmasını ve Allah'a hamd etmesini, şükretmesini sağlamakta onlara yardım edenler olacağız. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bir düşünsek ne kaybederiz? Diyelim ki asık suratlardan oluşan bir kahveye gittik. Onlardan birilerine yaklaşıp da Allah'tan bahsetmeye başlasak, bir süre sonra bakıyoruz ki etrafımızda toplanmaya başlamışlar.
1: Merakla dinliyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu arada özellikle sual sormak isteyen varsa onlara da memnuniyetle cevap veririz tarzında bir açıklama onları daha çok mutlu ediyor. Sualler gelmeye başlıyor. Suallere cevaplar aldıkça hele onların ilim çerçevesi içinden daha ötelerdeki suallere de bizim Allah'tan aldığımız cevaplar ulaşmaya başlayınca çok mutlu oluyorlar sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en güzel şey başka insanları mutlu etmek diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz de aynı düşüncede misiniz? Eğer biz bu konuşmamızla sizlere mutluluk ulaştırabiliyorsak, bir nebze de olsa, bir parçacık da olsa sizi mutlu edebiliyorsak, o zaman ne mutlu bize. Demek ki Allah-u Teala'nın bize verdiği görevi yapabilmişiz bir nebze. Görevimiz başka insanları mutlu ederek onlara verdiğimiz mutluluğun karşılığını biz mutlaka yaşayacağımız için bizim de mutlu olmamız. Öyleyse kanun ne? Mutlu et, mutlu ol. Kim etrafındaki insanlara huzursuzluk verirse, sıkıntı verirse, yaşadığı zaman görecek ki sıkıntıyı verirse, aynı sıkıntıyı Allah Teala ona da verecektir. Öyleyse tam bir neka küfte, oka ekmek felsefesi. Allah Teala istiyor ki herkesi mutlu edelim. Bu başkalarını mutlu etmek aslında bizim mutluluğumuzun en sağlam kalesi. Her zaman sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, yaşamaktadırlar. Bir kahveye gittiniz, oturdunuz ve orada insanlar var. Onlardan birine sizlere bizim tarafımızdan Allah-u Teala'nın anlattırdığı esasları anlatmaya başladığınız zaman onlar farklı bir ilimle karşı karşıya olacaklar. Neyi öğrenmişler? Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi öğrenmişler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesi yok. İşte İslam kelimesi ve teslim kelimesi aynı kökten geliyor. İslam dini, teslim dini demek. Eğer biz bu dini namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek standartlarının hudutları içerisine almışsak, ötesi yoksa anlatımımızda en önemli kesim şeytan tarafından yok edilmiş oluyor. Nedir o? Allah'a ulaşmayı denemekten başlayan ve ruhun, beçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesine kadar giden bir teslimler dizisi. O zaman ancak insan anlayabilir niçin dinimize Allah Teala İslam adını vermiş. Teslim muhtevasını koymuş devreye. Allah ile olan ilişkiler teslimin bütünüdür. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılar ve boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Her şey mürşide tabiiyetle başlar. Tabiiyet demek, Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'tan mürşidini soran ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşit nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, ona ulaşan, onun önünde diz çöküp tövbe eden, el öpen bir insan için bu noktada ruh derhal vücudu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka karışır. Ne olur? Her şey çok güzel olur. Bu kişinin ruhu 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını aşacak. Mintaya ulaşacak ve oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Yani kişi ermiş evliya olacaktır. Hep söylenir, er o mu? O ermiştir. Hacı Bektaş-ı Veli. Hacı Bektaş-ı Veli, o ermiştir. Ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Birçok insan ruh vücuttan ayrılırsa insanın öleceğini zanneder. Oysa ki Allah-u Teala da herkese emir vermiş. Tevrat'ta da vermiş bu emri. İncil'de de vermiş. Sırasıyla konuşuyorum. Kur'an-ı Kerim'de de vermiş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Bütün insanlar doğar. Doğdukları zaman Allah onların hepsine ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudun tam olarak şeklini alır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu ermiş olmak insanlar tarafından önemli bir şey olarak değerlendiriliyor. Aslında gerçekten önemli, çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip diler dilemez ölse, hiçbir şey yapamadan ölse birinci kat cenneti hak ediyor. Ama yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Ve kişi Hint'te olsa, Yemen'de olsa, Çin'de olsa o mürşide ulaşıyor. İçinden gelen bir büyük talep bunu mutlaka gerçekleştirmesine sebebiyet veriyor. Tabiyet önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü tabi olan kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka katılır. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, madde bir. Madde iki, Allah ona mürşidini göstermişse. Madde üç, bu kişi o mürşide ulaşıp da tabi olmuşsa o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bunun süreci 7-8 aylık bir devredir. Bu 7-8 aylık devrede de o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İfadeyi, Kur'an'daki ifadeyi söyleyelim. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

ise öyle bir mürşit sevgisi oluşacaktı ki mutlaka mürşidinin bulunduğu yere ulaşıp ona tabi olacaktı. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktı. Bundan sonra da 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktı. Ne diyoruz? Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktı demiyoruz. Bunu söylersek yanlış söylemiş oluruz. O kişi ulaştırmıyor. O kişi ulaştırmak için bir gayretin sahibi. Allah o kişinin ruhunu gerekli tatbikatı yaptığı için kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Başkalarını mutlu ederek yaşamayı öğrensin. Başkalarını mutlu ettikçe kendisinin ne kadar mutlu olduğunu görerek başkalarını mutlu etmek konusundaki gayretini arttırsın. Daha çok mutlu etsin etrafındaki insanları, kendisi de buna paralel olarak daha çok mutlu olsun. Allah'ın istediği şey bu. Allah'ın istediği şey ne? Asli hedef itibariyle insan adı verilen bu varlıkların hepsinin cennete girmesini Allah Teala ister. Kanunlarını ona göre koymuştur. Ama serbest iradeye yüklemiştir bunu. Kişinin serbest iradesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesini intihac ederse, dilemesine sebebiyet verirse, o zaman kalpten bir dilek söz konusuysa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Peki tabiyet önemli bir şey mi? Ne diye herkes mürşidine ulaşmak mecburiyetinde? Çünkü Allah Teala'nın koyduğu kanun, bir insan Allah'tan mürşidini sorup da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşır. Onun önünde diz çöker. Allah'a ulaşmayı diler. Tövbe ederse ancak bu tövbeden sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Demek ki birinci safha bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha bu dileğin verdiği, ulaştırdığı bir sonuç. Hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidini sormak. Sonra da Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşmak ve tabiyetini gerçekleştirmek. Gerçekleştirirse ne olur? Gerçekleştirdiği an, eğer bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mürşidini göstermişse, onun Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve tabiyeti mutlaka ruhunun vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru yola çıkan kafileye, yolda olan kafileye katılmasını sağlar. İşte onlarla beraber yola çıkan bu kişi 7-8 aylık bir devre zarfında 7 tane alemden geçecektir. 7 tane gök katını aşmak suretiyle 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında soldan sağa doğru

bir yolculuk yapacak. İstediğim hidayeye ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh, Allah'ın ruhuydu. O kişiye verilen bir emanetti. Emanet, o emanetin sahibine ulaştırıldı. Bütün insanlar bununla vazifelidir. Bütün insanlarda ruh emanettir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölürse, o ruh otomatik olarak Allah'a kendisi ulaşacaktır. Yani o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse de, dilemese de, o ruh mutlaka Allah'a geri dönecektir. O ruh Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dünyada verilen bu gezegeni gezegenlerden sadece bir tanesi. Kim bilir ne kadar bin gezegen var. Belki insan veya insan benzeri varlıkların var olduğu gezegen. Hamdolsun ki biz dünyada verilen bu gezegende doğmuşuz, yaşıyoruz ve Rabbimizle en güzel ilişkilerin içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmamız için o kadar çok sebep var ki. Kim Allah ile bile ise, yani beraberse, onunla hemhal olmuşsa, evvela ona ulaşmayı dilemişse, Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan, yolda olan kafileye o da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde o ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruhun vücudundan, o kişinin vücudundan ayrılabilmesi, o kişinin mürşidine ulaşıp tövbe etmesiyle mümkündür. Öyleyse Allah Teala herkese onun yapısına uygun bir mürşidi vazifeli kılar, hedef gösterir. Bu sebeple hacet namazını kılmak son derece önemli bir konudur, hayati bir konudur. Cennetin kapısı bu noktada artık var olacaktır, açılacaktır. O kişi için var olacaktır. Öyleyse ne istiyor Allah Teala? Herkesin cennete girmesini istiyor. Peki bu hedefe ulaşmak için şartlar, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci şart. Eğer dilerse kişi mutlaka hacet namazını sorup Allah'tan mürşidini isteyecektir. Kim olduğunu öğrenecektir Allah Teala'dan ve Allah'ın kendisine uygun gördüğü mürşidi bu dünya adlı gezegenin neresinde olursa olsun onun bulunduğu yere ulaşıp ona tabi olacaktır. Tabi olması temel şarttır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhu
mutlaka vücudundan ayrılır ve o sırada Allah'a doğru yolda olan kafileye o da yetişir ve katılır. Süreç 7-8 aylık bir zaman parçasını ifade eder. Bu süreç içerisinde, bu zaman parçası içerisinde 7 tane gök katı aşılır. 7. katta 7 tane alemden geçilir. 7. alemden dikey bir yolculukla Sidretül Münteha'ya ulaşılır. Oradan Allah'ın zatına ulaşılır. Ve Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne olmuştur? Ruh Allah'tan gelmiştir. Sonra da sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Eğer böyle olmasaydı ne olurdu? O kişi ölene kadar ruh onunla beraber olurdu. Ve bu kişi ancak öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaşırdı. Allah'ın istediği şey ne? Allah'ın istediği şey nefsimizin ruh hüviyetine yaklaşması. Hiçbir zaman nefs ruh olamaz. Ama ruhun özelliği neydi? Ruh Allah'ın ruhudur. %100 saftır. Tertemizdir. İşte bu Allah'ın ruhu bütün insanlara Allah-u Teala tarafından üfürülür. Ve Allah-u Teala onların hepsinden ruhunun, Allah'ın ruhunun kendisine ulaştırılmasını ister. Tevrat'ta da bu emir söz konusudur. İncil'de de söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir gerçeği hiç unutmayalım. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Sıraya göre söylüyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Öyleyse Hristiyanlar, Museviler ayrı bir dinin sahipleri diye onları dinsizlikle suçlamak bir cürümdür, bir günahtır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa bir peygamberdir. Allah-u Teala ona Tevrat'ı vermiştir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Allah-u Teala ona İncil'i vermiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Allah-u Teala ona Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da birer peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim bize net olarak ispat eder. İşte dünya sulhunun anahtarı budur sevgili kardeşlerim. Burada Amerika'da insanlara onların kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman Musevilere, Tevrat'tan, Hristiyanlara İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman hiçbirisinin itirazı söz konusu olmuyor. Bunları bir Müslümanın
onları anlatması onlara ağır gelmiyor. Çünkü o Müslüman onlara diyor ki, benim kitabımda da aynı şeyler var. İşte ayetler, 7 Safa ve 4 Teslim'in ayetleri, Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Hristiyan'la konuşuyorsa, senin kitabındaki 7 Safa ve 4 Teslim, gene Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir Musevi'yle konuşması, bir Hristiyan'la konuşması sadece ayrı iki kitaptan bahsetmesiyle aynı neticelere ulaşmasına sebebiyet verir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de sırasıyla söylüyoruz, iniş sırasına göre. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu sıraya göre, varoluş sıralarına göre söylediğimiz zaman böyle ifade etmemiz söz konusu oluyor. Üç tane peygamber ve Allah Teala her birine kitap indirmiş, sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve onları Allah Teala bize onların ayetlerini göstererek ispat etti ki 7 tane Safa, Ebu Safa'nın 4 tanesinin teslimler oluşu 3 kitapta da tam aynı standartlarda yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, teslimlerin hepsini tamamlayan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, ufkunuzu genişletin. İnceleyin Tevrat'ı, inceleyin İncil'i, göreceksiniz ki Hazreti Musa da bir peygamberdir, Hazreti İsa da bir peygamberdir. Onlara da Allah Teala şeriat kitabı indirerek onları mükafatlandırmıştır. Peygamber olmanın vasfı da budur. Hazreti Musa'ya Allah Teala'nın indirdiği Tevrat, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim Allah'ın mukaddes kitaplarıdır. Üç peygambere Allah Teala kitap indiriyor ve emirlerini bildiriyor. Sonuçları da, bütünü de bildiriyor. Bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanın mutluluk merdivenine çıkmasını bununla başlatıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci basamak. Merdivenin birinci basamağı. Sonra Allah Teala ona mürşit seviyesi veriyor. Hacet namazını kılan ya da kendi dinlerinde hangi standardı kullanıyorlarsa onu kullanarak Allah'tan mürşitlerini sordukları zaman Allah onlara mutlaka gösteriyor. İkinci safha, o kişi mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşıyor ve 7. katta 7, soldan sağa doğru 7 tane alem geçiyor. En sonunda oradan dikey bir yolculukla Sitret-i Münteha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına vasıl oluyor ve Allah'ın zatında yok oluyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu 7 tane safa Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide, tabiyet ve ruhun vücuttan ayrılması. Üçüncüsü ruhun Allah'a ulaşması. Dördüncüsü fizik bedenin Allah'a teslimi. Fizik bedenimiz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olmaz. Fizik bedenimiz bizde kalır. Ama fizik bedenimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi 5 oldu. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. Ne yaptık? Ruhumuzu ve içimizi, yani fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmiş olduk. Peki, Museviler de bunu yapıyor mu? Evet. Hristiyanlar da yapıyor mu? Evet. Tevrat'ta farz mı? Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bir başka ifade kullanalım. 7 safa ve 4 teslim. Tekrar sayalım. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane de teslim. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Tevrat da aynı emirleri vermiş. Tevrat'ta da Allah-u Teala aynı emirleri vermiş Hazreti Musa'ya. İncil'de de Allah-u Teala aynı emirleri vermiş Hazreti İsa'ya. Kur'an-ı Kerim'de de aynı emirleri vermiş Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Onlar peygamberdir. Onlar yani Arapça adıyla Nebi'dir. Kur'an'daki adıyla Nebi'dir. Dünya için gönderilmişlerdir. Bütün dünyada o tek nebi söz sahibi olur. O Allah'tan aldığı emirleri söylemek mecburiyetindedir. Ve son nebi Hatemin Nebiyin diyor Allah Teala, nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra nebi gelmeyecektir diyor Allah Teala. Ondan sonra resuller gelecektir diyor. Kıyamete kadar da bu resullerden birisi o görevi üstlenecektir. Nebi olmadığı halde devrin imamlığı vazifesini üstlenecektir. Mutlaka her devirde Allah Teala bir görevli tayin eder. Eğer nebiler varsa o görevli nebidir. Eğer nebilerin sona ermesinden sonra ise bu görevli nebi olamaz artık. Resuldür. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Nübüvvet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Ondan sonra kıyamete kadar artık bu görevi de devrin imamlığı görevinde resuller gerçekleştirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği ne diye bakıyoruz? Onun istediği şey insan adı verilen bu mahlukunu mutlu etmek. Bunun için de o kişinin Allah'a teslim olması temel şart. Ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz.
Bunları teslim edince mi cennete girersiniz? Hayır, daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama o kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırınca ölünce üçüncü kat. Fizik vücudunu Allah'a teslim edince dördüncü kat. Hepsini Allah'a teslim edince beşinci kat. Mulis olunca altıncı kat. İradesini Allah'a teslim edince yedinci kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hedefi, koyduğu kanunlar gereğince bütün insanları, bütün cinleri cennetine almaktır. Hedefi budur. Ama insanların çoğu Allah'ın bu kanunlarını dikkate almazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatı onları kıskacına almıştır. Onların da kurtuluşa ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene birlikteyiz. Birçok şeylerin, olayların ardından gene birlikteyiz. Gene mutluluğu terennüm etmek üzere. Mutluluk şarkıları üzerine, mutluluk sizlerin sembolünüz olsun sevgili kardeşlerim, alameti farikanız olsun. Sizler mutluluğu yaşayarak bütün dünyaya mutluluğu, gerçek mutluluğu, Allah'ın mutluluğunu öğreteceksiniz. Mutluluk bir kuru laf değildir. Mutluluk bir bütünü ifade eder. A'dan Z'ye her şeyinizle mutlu olmak. Yüzeysel de baksanız, derinlemesine de baksanız, boyutlarına baksanız mutluluğun, hepsini ayrı ayrı açıdan değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesiyle karşılaşacaksınız. O mutluluk reçetesi eksiksiz bir bütündür. Ve kim o reçeteyi tatbik sahasına koyarsa mutlaka bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Etrafına örnek olur. İnsanlar ondan mutluluğu öğrenirler. Sevgili kardeşlerim, bu bir bütün olaydır. Allah'a ulaşmayı denemekten başlayıp, iradenin teslimine kadar uzanan, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini, muhtevasını alan bir bütün müessese, bütünleşmiş bir kurum. Mutluluk. Neyle bütünleşmiş? Kimle bütünleşmiş? Neyle bütünleşmiş? Yerlerle, göklerle, kainatla. Kimle bütünleşmiş? Allah'la. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yerler gökler doldukça insanlar bizim gezegenimiz gibi gezegenlerde yaşayacaklar. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Sanmayın ki biz bu dünyamızda insan olarak tek başına yaşayanlarız. Allah Teala 17 ayet-i kerimede göklerdeki insanlar buyuruyor, yerlerdeki insanlar buyuruyor ve aralarındaki insanlar buyuruyor. Öyleyse bütün kainatta bizim gibi insanlar var. Hepsi de sadece Allah'ın bütün kainatlardaki tek dinini yaşadılar. Yani Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan, sonra mürşide tabiiyetle, teslimle gelişen, ruhu Allah'a teslimle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslimle sonuca doğru yaklaşan ve irşada ulaşıp iradeyi teslim etmekle sonuca varan 7 tane safhadan ve 4 tane teslimden olunan bir müessese.
İnsanlar mı? Bütün dinleri yaşayan insanlar, dinsizler. Bunları çoktan unutmuşlar. Dinsizlerin zaten bunlarla alakası yok. Ama dinlerini, yaşadıklarını zannedenlere biz çok acıyoruz. Gözlerimiz yaşarıyor sevgili kardeşlerimiz. Bu insanlar samimiyetle, tertemiz duygularla Allah'a karşı vazifelerini yaptıklarını düşünüyorlar. Şeytanın insafsız, hain tuzağına düşmüş vaziyette insanlık. Sadece İslam alemi değil sevgili kardeşlerim, bizden evvel Hristiyanlar düşmüş. Onlardan evvel Yahudiler düşmüş. Ve korkunç bir tuzak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Zamanın hiçbir devresinde ikinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Din tekamül etmez. Tekamül olgunlaşma seviyesindeki, olgunlaşma hüviyetindeki bir gelişme dinde mevcut değildir. Çünkü din ilahidir. Yani başını ve sonunu bilen tarafından indirilmiştir. Daha ötesi yoktur. Dinde gelişme, dinde tekamül, başka başka dinler, hayır, hiçbiri söz konusu değil. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a din adına ne öğretmişse son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize indirdiği kitapta da aynı şeyleri indirmiş. Ondan evvel Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a verdiği şeriat da aynı şeriat, hiçbir değişiklik oluşturmamış Allah Teala. Şeriatta, yani Allah ile olan ilişkilerde.

Sevgili kardeşlerim, evvela şunu yerlerine oturtun. Bir kere bilin ki şu kainatta Allah'ın en çok sevdiği varlıklar, en çok sevdiği mahluku insandır. Yani sizlersiniz. Onun için şu kalbinizi huzur içinde hissedin. Mutlu hissedin kendinizi ki siz Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Çünkü insansınız. Sizler üstünsünüz. Hayvanlardan, cinlerden, şeytanlardan hepsinden üstünsünüz. Allah'ın katında en üstün sizsiniz. Peki neden üstünsünüz? Çünkü ne şeytanlarda, ne cinlerde, ne meleklerde mevcut olmayan bir emanetiniz var. Ruhunuz. Size Allah-u Teala tarafından üfürüldü. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman şeytanın her zamanki üçkağıtçılığını görüyoruz. Allah-u Teala'nın emrine itaat etmiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki ona hayat verdim. Ve diyor ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi diyor hepiniz onun önünde secde edin. Ona ruhumdan üfürdüm. Yani o bana ait diyor Allah-u Teala bir emanet taşıyor. Ruh. Ve bu emanet ey melekler sizde yok. Ey cinler sizde yok. Ey şeytan, sende de yok. İnsanı meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün kılan Allah'ın ruhunun insanoğluna emanet olarak üfürülmesidir. Bu sebeple İblis'in dışındaki bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Peki Allah Teala ya İblisu diye başlıyor. Ey İblis, hepinize emretmeme rağmen seni bu emre rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden şey nedir? Ey İblis. Ya İblisu diyor Allah Teala. Şeytanın cevabı diyor ki sen diyor beni ateşten yani dumansız ateşten yani bir başka ifadeyle enerjiden yarattın. Onuysa diyor çamurdan yarattın. Salsalin adı verilen bir balçıktan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın ölçüsüne ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi ona secde edin. İblis de diyor beni ateşten yarattın. Onu çamurdan yarattın. Ateşten yaratılan ve çamurdan yaratılan fizik vücutlar. Şeytan da nefs taşıyor, insan da nefs taşıyor. Onda da problem yok. Ama iş ruha geldiği zaman orada durun. Ruh Allah'ın emanetidir. Ve yarattığı bunca mahluktan sadece insana nasip kılmıştır. Ruhu. İnsana vermeyi uygun görmüştür. Öyleyse İblis fizik vücutlar üzerinde değil, Allah'ın verdiği emanetler açısından bir mukayese yapmamış mıdır? Yapmıştır. Ama doğruyu söylemesi de onun 19 afetin en üst zirvede kapladığı bir mahluk olarak afetler onu bütünüyle sarmış durumda. Kıyamete kadar da o afetlerle hep Allah'ın hoşuna gitmeyen ters işlemler yapacak. Ve mutlaka cehennemde cezalanacak. Cezalandığı da insanlar cezalandığı zaman da insanlar kendisine çarptığı zaman diyecek ki bir dakika bir dakika diyecek. Siz diyecek bana ne diye çatıyorsunuz?
Ben size emrettim mi? Size zorla mı yaptırdım dediklerimi? Hayır. Ben size teklifte bulundum. Şurasını da gene söylemeyecek o gün. Biraz da sizi kandırmak için gayret ettim. Orasını söylemiyor. Çünkü kıyamet günkü olayı Allah Teala anlatıyor. Bu söylediğim kelimeleri kullanacak iblis o gün. O zaman bana levmetmeyin, bana kızmayın, bana kinlenmeyin. Kendi nefsinize kızın. Gerçekten iblis kimseye zorla hiçbir şey yaptıramaz. Ama teklifte bulunur, süsler püsler Allah'ın yasak ettiği fiilleri ve insanları o tarafa doğru itmeye, kandırmaya çalışır. O içinizdeki iblisin sesine dikkat edin. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir şeyi yapmaya karar verdiyseniz, mesela gözlüğü alacaksınız. Almak istediğiniz zaman içinizden bir ses onun olmasına mani olmak için harekete geçer. Eğer tam uzanırken aklınıza başka bir şey getirerek onun ikinci planda kalmasını temin edebilirse, sizi kararınızdan caydırmıştır. Bu onun için bir başarıdır. Sevgili kardeşlerim, sakın bir karar verdiğiniz zaman yapmamazlık etmeyin. Her seferinde şeytanı yenmenin o müstesna huzurunu yaşayın. Başka insanları yenmek, onlara hakim olmak Allah'ın kesinlikle emretmediği bir şeydir, yasak ettiği bir husustur. Yenmek deyince güreşteki yenmekten bahsetmiyorum. Nefs açısından bir karşılaştırma yapıyoruz. Allah Teala insanları mahcup etmenizi istemiyor. Onları gururunuzla yenerek başkalarının karşısında küçük düşürmenizi istemiyor. Herkese yardımcı olmanızı istiyor. Tevazu sahibi olmanızı istiyor. Gurur ve kibir nefsinizin en büyük afetlerindendir. Ama tevazu ruhunuzun büyük hasretidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. İstediği şey bütün insanların şu dünyada dünya mutluluğunu mutlaka yaşamaları, hem de Allah Teala sonuna kadar emretmiş. Yani bir hakkın, takvanın sahibi olup da kesintisiz bir mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir mutluluğu yaşayabilmenizi istiyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bu kesintisiz mutluluk. Ancak nefsinizdeki bütün afetleri temizledikten sonra gerçekleşebilir. Öyleyse o noktaya gelin. Ruhunuzu teslim edin. Burası nefsinizin yarı yarıya temizlendiği bir yerdir. %51 temizlik. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. %81 temizlik. Nefsinizi Allah'a teslim edin, %100 temizlik. Bundan sonra iradenizi Allah'a teslim etmek kalır. Teslimler hayatınızın bir parçasıdır. Teslimler mutluluğunuzun bir parçasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu teslimler müessesesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın neden bizim Allah'a teslim olmamızı istediğine dikkatli bir nazar atfettiğiniz zaman, onu analiz etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman muhteşem bir olgu göreceksiniz. Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için diyor ruhunu teslim et.
Çünkü burada cennet mutluluğunun üçüncü katındasınız. Dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Diyor ki yetmez, fizik vücudunu da teslim et. Dünya saadetinin %80'ini aştınız. Dördüncü kat cennete ulaştınız eğer kıyametten sonra. Ki dünyadan bahsediyorsak, orada dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Peki, nefsinizi Allah'a teslim ettiniz, beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama buradaki dünya mutluluğunun %80 değil, %100. Ondan sonra da hep %100 mutluluğu devam ettireceksiniz sevgili kardeşlerim. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın farzı değil mi? Hepsini farz kılmış. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi farz kılmış. Muradı ne? Muradı bu muhteşem mutlulukları yaşamanız. Nasıl bir ortamda yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu sizlere anlattığım şeyler var ya, bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış ve yaşandığı kesin. Bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiği kesin olarak ayetlere tespit edilmiş Allah-u Teala tarafından. Dikkat edin, Allah-u Teala diyor ki biz bu Kur'an'da her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala.

İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, sizlere şu anda içimden gelip bir şey söylemek istiyorum. Sizleri çok seviyoruz. Bizim dünyamız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi üzerine kurulmuştur. Allah'ın hepinizin istediği şey sevmenizdir. Biz böyle söylüyoruz diye bir takım saflar diyorlar ki bu adam Yahudilerle işbirliği yapıyor. Siyonizmin başası, Siyonizmin uşağı. Yuf be! İnsan biraz utanır. Biz Allah-u Teala'nın Kur'an'ını sizlere Allah'ın anlatımıyla anlatıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz kişiliğimiz hakkında belli kararlara sahip olmayanlara bizi Allah söylettirir. Gelecek günlerde Hazreti İsa indikten sonra bunların her birisi birer birer şu gözleri kapalı olan bu körlere ispat edilecektir. Bu kadar delil yetmedi mi bu zavallı insanlara? Hakkımızda bunca iftiraları atanlar sevgili kardeşlerim, Allah'ın nasıl bir cezasına çarpılacaklardır? Bu korkunç bir şey. Düşünmek bile istemiyorum. Allah Teala'dan onları da affetmesi için talepte bulunuyoruz. Onlar her şeyi söyleyebilirler. Sevgili kardeşlerim, günler geçiyor. Bir yerlere doğru yaklaşıyoruz. O yaklaştığımız yerde olaylar dizisi var patlak verecek olan. Onları Allah Teala bize söyledi. Biz de müsaade ettiklerini sizlere söylüyoruz. İşte bu Allah'ın hepinizin bilmesini istediği gerçekse hepinizin mutlu olmak için yaratıldığı. Bir tek şey istiyor Allah Teala. Diyor ki ben sizleri başka bir şey için değil, insanları da cinleri de bana kul olsunlar diye yarattık. Şimdi kulluk mutluluk mu diye bir sual sormanız lazım sizin. Kulluk mutluluk mu? Kulluğun tam en başındaki başlangıç noktasına bakalım. İnsanlığı cehennemle cennet arasındaki farka götüren, cehennemden kurtarıp cennet ehli yapacak olan bir tek olay vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olursunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi birçoğunuz biliyorum ki bana net olarak cevap vereceklerdir. Allah'ın kulu oluruz diyeceksiniz. Tamam. Aynen geçerli. Ondan evvel neydiniz? Gene cevapları duyar gibi oluyorum. Tağut'un kuluydunuz. Duyuyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Sizinle beraber biz bir bütünü oluşturuyoruz. Tağut kimdir? İşte bu hakkımızdaki bu iftiraları atanların adı, Kur'an'daki adı tağut. İnsan şeytanlar bunlar. Sevgili kardeşlerim, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve bir de zaten şeytan olarak yaratılmış olan şeytanlar, bunların toplamı tağutu oluşturur. Ne olur insan? Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun kulu olmaktan kurtulur,
Allah'ın kulu olur. Olur mu? Evvela tağutun kulu olsaydı ne olurdu? Bakalım ne diyor Allah Teala? Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker yani Allah'ın doğrularını inkar etmek. Fuhuş da nefsin afetlerine tabi olmak. Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah Teala. Ve Allah Teala bunlardan kurtulmanın standartlarını hemen arkasından söylemiş. Eğer diyor Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada durun. Nefs tezkiyesiyle şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmanın kesinleştiği ifade buyuruluyor. Ama bu kalın çizgilerle bir ifade. Şimdi konunun ince çizgilerle çizilen kesimine gelelim. Evet, bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ne diyor? Diyor ki: "Vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumul büşrâ febeşşir ibadî." Diyor ki onlar, söyledikleri sahabe, çünkü sonunda kullarımı müjdele diyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne. Müjdeyi verecek olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ise kime verebilir? Sadece sahabeye. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki onlar sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Yani bunu nasıl ifade etmiş Allah Teala? Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele şeklinde ifade etmiş. Kullarım diye hitap ediyor sahabeye. Sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Bir de dünya müjdesini de veriyor Allah Teala. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu dünya saadetinin yarısının mutlaka o kişiye Allah-u Teala tarafından hibe edilmesidir. Evet, bunun adı hibedir. Karşılıksız. Neden karşılıksız? Çünkü kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah kişiyi kendisine ulaştırıyor. Sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala buyuruyor: "İnnel hüda hüdallah." İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Şura 13 cevap veriyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırır. Burada Allah Teala'nın mutlaka kelimesi kullanması gerekmiyor. Kullanmamış da biz ilave ettik. Çünkü Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? İnsanlardan her kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi hidayete erer. Bu hidayet, kişinin elde ettiği bir hidayet değildir. Allah'ın ona bir nimetidir, Allah'ın ona bir ihsanıdır. Allah'ın o kişiye bir büyük hediyesidir. Karşılıksız hibe. Ne yapmış kişi? Aslında kişi hiçbir şey yapmamış. Allah kişiyi kontrolü altına alıyor. Neler yapması icap ediyorsa hepsini Allah yaptırıyor ona.
yeter mi? Yetmez. Sevgi veriyor kişinin iç dünyasına. Kişinin iç dünyasına namaz sevgisini veriyor. Oruç sevgisini veriyor.

bir mutluluk yeri hazırlamış Allah Teala. Ve bütün bu mutluluğu, yani ruhunuzun Allah'a teslimini, nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini Allah Teala hepinize garanti ediyor. Sadece bir talepte bulunacaksınız. Dilinizde söyleyeceksiniz: Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Allah'ım, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorum. Ve böyle bir dilekte bulunurken şuradan kalbinizden bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştırdığınızı düşünün. Yani kalpten, yürekten bir dilek. Ne olur böyle bir dilek, kalpten, yürekten bir dilek? Mutlaka ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırmasını sağlar. Sonuç bu. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi. Ne demek istiyoruz? Ne olacak yani %51 nur birikimi? %51 nur birikimi olmuşsa ne olurmuş yani? Bakınız ne olurmuş yani? O kişinin bütün insanların olduğu gibi kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Bütün afetler Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Bütün afetler Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmak istemezler. Allah'ın emirlerine karşıdırlar, yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. İşte böyle bir varlık var ne iç dünyanızda, tam şu fizik vücudunuzun bir benzeri, %100 tıpatıp aynı. Allah'ın bütün emirlerine karşı geliyor, yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Nefsinizin kalbi tamamen afetlerle dolu. Ama bir de ruhunuz var. O da %100 hasletlerle dolu. Allah neyi emretmişse ruhunuz mutlaka yerine getirmek ister. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onu işlemek istemez. İçinizde iki düşman kardeş, nefse ruh. Birisi Allah'ın bütün emirlerine karşı, öteki bütün emirlerini yapmak istiyor. Birisi Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek istiyor, diğeri yasak ettiği hiçbir şeyi işlemek istemiyor. Ama dengedesiniz. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasretlerle dolu. Bir denge unsuru var. Kim hakim olursa akıl onun tarafında. Daha başka bir ifadeyle, akıl hangi alemde şuur kazanmışsa o aleme göre hükmeder. Doğru. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Biz sizinle beraber olduğumuz zaman bütün mutlulukları daha burada kalbimizde hissederiz. Sizler için yaşıyoruz. Allah Teala hepinizi bu mutluluğu yaşamanız için yaşattı, yarattı. Ve mutluluğunuzu o bir tek dileğe bağladı: Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın bir sözü var, demin söyledik. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Kesin. O ulaştıracak, siz ulaşmayacaksınız. Sizi ona teşne hale getirecek. Sizi

Allah'ın emirlerini işlemeye mutlaka büyük istek duyan, yasaklarını işlememeye kesin olarak kararlı bir hüviyete kavuşturacak olan o Allah'tır. Ne yapacak? Nefsinizin afetlerini yok edecek? Hayır. Sadece sizi ilahi nizam kontrolü altına alacak. Allah'ın sevdiklerini sevmeye başlayacaksınız. Şeytanın sevdiklerini sevmemeye başlayacaksınız. Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk duyacaksınız. Yasaklarını işlemekten zevk duymayacaksınız. Huzursuzluk duyacaksınız. Ve Allah Teala sizi yasakları işlemekten adım adım men edecek. Bir başka ifadeyle tağutun, insan ve cin şeytanların size tesir edip de sizi Allah'ın yolundan ayıramaması için Allah'a dilediğiniz anda Allah'ın yoluna girdiniz. Bütün insanlar başlangıçta gay yolundadır. Yani sapmış durumdadır Allah'ın yolundan, Allah'ın yolunda değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler gay yolundan ayrılırlar, rüşt yoluna girerler. Allah'ın yolunun adı rüşt yoludur. Bir başka adıyla irşat yoludur. İrşat kelimesiyle rüşt kelimesi, mürşit kelimesi, irşat kelimesi birbirinin devamıdırlar. Aynı kökten üretilirler. Her kökten 28 kelime üretilebildiğini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizlere o dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir kurtuluş reçetesi sunuyor. Sizi kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Siz o zaman demeyecek misiniz bana? İyi de ben Allah'a ulaşmayı diledim, namaz kılmayı sevmiyorum. Daha kötüsü zikir yapmayı da sevmiyorum. Zikir yapamazsam, zikrimi yapamadığım takdirde benim nefsim tezkiye olur mu? Olmaz. Nedir nefs tezkiyesi? Nefs tezkiyesi, Allah'a ulaşmayı dileyen birinin kalbindeki işlemler tamamlandıktan sonra o kişinin mürşidine ulaşmasıyla kalbine iman yazılır. Daha evvel Allah kalbine ulaşmıştı, kalbini Allah'a çevirmişti ve göğsünden kalbine, göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açmıştı. O kişi zikir yaptı. %2 nur birikimi oldu nefsinin kalbinde. Rahmet birikimi oldu. Bu kişi huşuya ulaştı. Huşuya ulaşan herkesin mürşidini Allah'tan sorma hakkı var. O kişi Allah'tan mürşidini sordu. Allah mutlaka gösterdi. Yetmez. O mürşide karşı o kişinin içine sevgi verdi. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkatle bakın. Bizim en çok istediğimiz şey ne biliyor musunuz? Sözlerimizi kuru kuru dinlemeyin. Kur'an ayetleriyle karşılaştırın. Biz sadece Kur'an'ı konuşmak imkanına sahibiyiz. Ve bunları o öğretir. Öyleyse bir kişi eğer zikir yapmazsa şimdi olacağım nefs tezkiyesi olayı gerçekleşmez. Zikir yaparsa ne olur bir kişi? Bu şartların sahibiyse, mürşidine ulaşmışsa, kalbinin nur kapısı açılmışsa, kalbine iman kelimesi yazılmışsa ne olur? Şu olur. O kişi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye
kalbinin üzerinde, kalbinin alt tarafında zikretmeye başladığı zaman, ki 15 bin zikri burada yapmak mecburiyetindedir, 15 bine kadar, ne olur? Allah'tan o kişinin mürşidine ulaşmasından sonra o kişinin kalbine Allah'tan rahmetle fazl, 2 ve rahmetle salavat, 4. 2 rahmetle fazl, 2 rahmetle salavat, 4 ayrı nur gelir. 4 nur gelir. Rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Aynı zamanda aydınlatıcı nurdur. Diğerleri de taşıdıklarıdır. Fazlı rahmet nuru neden taşıyor? Fazla dikkatle bakın. Fazl, nefsinizin kalbinin %98 aydınlığını, nuru sağlayacak olan bir nurdur. Her ikisi de Allah'tan gelir. Rahmet de, fazl da Allah'ın katından gelir. Rahmetle salavat da Allah'ın katından gelir. Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çeker. Neyi çeker? Fazıl nurlarını çeker. Fazılları çeker. İkisi zıt kutupları oluşturur. Zıt manyetik alana sahiptir. Birisi artı kutbu, birisi eksi kutbu oluşturur, teşkil eder ve birbirini çektikleri için kalbe kadar gelen bağımsız fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılırlar ve yapışırlar. Kalbin duvarına yapışırlar. Nefsinizin kalbi nurlar tarafından işgale %2 rahmet birikimiyle başlamıştı. Burada da %98 fazıllar başlayacaktır. Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman sizin vücudunuzdan aymış olan ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü kat. Dördüncü defa %7 nur birikimi, dördüncü kat. Beşinci, altıncı, yedi defa, yedinci defa nur birikimi, %7, yedinci kat. Sonra yedinci katın yedi tane alemini geçme, sitetin müntahaya ulaşma ruhunuz tarafından. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. Ruhunuz yedi tane gök katını dikey olarak açmıştır. Yedinci katta yatay bir yolculuk yapmıştır. Yedi alem geçmiştir. Yedinci alem olan indi ilahide Sitetil Müntaha'nın o en son noktadaki bulunan o yaprakları anlatılamayacak kadar güzel renklerde donanmış olan bu ağacın bulunduğu noktadan yukarıya Allah'ın zatına ruh ulaşır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur olur. Bu noktada ruh Allah'a ulaşmıştır. Arkasında Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur. Peki bu kişi namazı sevmiyordu. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyordu kendisini. Hele sigara da içiyorsa başına vuruyordu oruç. Şimdi oruçtan hiç açlık duymuyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren o kişi için değişimler söz konusu olmuş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye mürşidi sevdirmiş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye namazı sevdirmiş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye zikri sevdirmiş. Siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Yani ben namazı evvelce hiç kılmadım. Kılmayı da sevmiyorum.
Şimdi ben bu yola girersem namazı sevmediğim kesin olduğuna göre ben ibadetlerimi yapamam. Yapamazsam bu kapıdan kovulurum. İşte şeytan bütün insanlara bu safsatayı işler. Ve zavallı insanlar da inanırlar. Oysa ki unuturlar. Allah Teala diyor ki biz herkese onun ihata ettiği kadar yükükleriz. Onun çekebileceği kadar yükükleriz. Hiç kimseye takatinden daha ötede bir şey yüklenilmez diyor Allah Teala. Hepinizi tek tek biliyor. Çünkü hepinizi Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bu yüzden her şeyinizden haberdardır. Size bu sebeple ilmiyle ve rahmetiyle hepinizi kapladığı için şah damarınızdan daha yakındır. Ama o size yakın olan Allah'ın sizden haberdar olmasını temin eden Allah'ın rahmeti ve ilmidir. Kendisi mi? O kaplamaz. Kaplayan onun ilmi ve rahmetidir. O yokluktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş ve sözünü böyle yerine getirir. Sizi namazı sevdirir, size zikri sevdirir. Zikir yapmaktan büyük haz duyarsınız. Bilin ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka virtte açılmıştır. Virt, zikrin bir özel çeşididir. Sayısal bir zikirdir. Aslında Allah Teala hepinizin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Ama bir de daimi zikre ulaştıktan sonra gene devam etmek lazım. Çok küçük rakamlarda da olsa bir şeyler yapmak lazım Allah Teala'nın kısmında. Öyleyse Allah Teala garanti ediyor. Sizin zikrinizin 33 bine kadar çıkacağını garanti ediyor. Ruhunuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Daha evvel kalbinize imanı yazacağını da. İşte sevgili kardeşlerim, hidayet insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Bu noktada ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerle dünyadaki mutluluğunuz ters orantılıdır. Nefsinizin kalbinde %100 afet bulunduğu sürece siz mutluluktan nasibini alamamış birisiniz. Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalırsa şeytanın hakimiyeti %100'den nefsinizin kalbinde %49'a düşmüştür. Bu noktadaki dizayna dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisinde sizin nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani mutluluk oranınız %100 üzerinden 51'dir. Ya davranışlarınızın yarısına yakını yanlış, yarısından fazlası doğru. Yani bir davranışınızın arkasında hissettiğiniz şey %51 oranında mutluluk. Bedava aldınız. Hiçbir şey karşılığı olmaksızın. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da sizi kendisine ulaştırdı. Buraya kadar garantili bir yolculuk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz.
üçüncü basamaktasınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 14. basamaktasınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman 3. kat cennetinizsiniz. 21. basamaktasınız. 7. ve 14. basamaklarda 7. basamakta nefsinizin kalbinde hiç nur yok. 14. basamakta %2 nur var. %21. basamakta bu %2, %49, %2 rahmet nuruna %49 fazıl nuru eklenmiş durumda. Ve de sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunda yarısı Allah-u Teala tarafından size teslim edilmiş. İşte ne karşılığı bu mutluluk, yaşayanlar bilir mutluluğun nasıl bir mutluluk olduğunu. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Allah-u Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki, ben kullarımı diyor o kadar çok severim ki, onların bir dileği benim onları dünya saadetinin yarısıyla şereflendirmem için ve üçüncü kat cennetimle şereflendirmem için bana yeterlidir diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun. Böyle söylüyor Allah Teala. Hadi koşun diyor. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlere. Her katta, her gök katında bir cennet sevgili kardeşlerim. Her yer katında bir cehennem. 7 kat cennet, 7 kat cehennem. Sevgili kardeşlerim, sizlere karşı öylesine sevgimiz var ki, Allah bizim kalbimizi sizler için sevgiyle doldurdu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın sevgisi bizim sevgimizin sonsuz katı fazladır hepiniz için. Siz Allah'ı bir ünite severseniz, Allah Teala sizi onun en az 1000 katı kadar sever. Siz Allah'ı 2 ünite severseniz, Allah Teala sizi 1000 kat sevmişse, o noktadan itibaren 2000 kat sever. 3 ünite severseniz, 3000 ünite sever. Öyleyse, neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk sizin de hakkınız, sizin de hakkınız. Öyleyse buyurun, ayaklarınızın altına Allah'ın serdiği o altın yoldan yürüyün. Allah'ın cennetine koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım dünyada mutluluk var mıymış, yok muymuş? Kendiniz yaşayın. Sonra da bize bunu başaranlar mutluluk mektuplarını yazsınlar. Onları dergimizde yayınlamak istiyorum sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz bizi şu dünyada en çok mutlu eden husustur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da şu insanların %90'dan fazlası bu güzellikleri hiç yaşamadan cehenneme gidecekler? Sevgili kardeşlerim, şuram sızlıyor. Üzerime düşen vazifeyi layık ve çile yapamıyorum diye üzülüyorum. Şu anda elimizdeki vasıtalar bunlar. Bunlarla sizlere sesleniyoruz. Hepiniz için kurtuluş o kadar kolay, o kadar yakınınızda bir şey ki sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın taraftarları size bunları ulaştırmamamız için neredeyse her şeyi yapacaklar. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şuramızda bir yeriniz var. Hiç unutmayın.
Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi hem cennet saadetine ulaştırsın, hem dünya saadetine ulaştırsın. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen bir hasret var. Biliyorsunuz ki hasret sevginin azığıdır. Hasret, sevginin varlığını gösteren en kesin işarettir. Yoksa sizlerde de mi aynı şey var? Yoksa sizler de bize mi hasretsiniz? Sevgili kardeşlerim, sevginin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir, ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder? Her an kendisini gösterir. Her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz sadece bir hiçiz. Ne yapmışsa bizi bugünlere, neler getirmişse hepsi Allah'ın eseri. Biz onun elinde sadece bir azatsız köleyiz. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüzle ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle. Her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, İşte biz oyuz ki hani ahlat ağaçları açar, ahlat ağaçları ahlat verir. Dağlarda, bayırlarda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde. İşte biz o ahlat ağacıyız. İnsanlar onlardan faydalanabilseler de, faydalanmasalar da Allah'ın bizde oluşturduğu meyveleri biz sizlere sunarız. Gerisi mi o insanlara ait. Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an
beraberdir. Hiç vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem, her şey onunla güzel. Hani şiirler gelir aklınıza, mısralar gelir. Bir şeyler hatırlatır size. Bizim için hatırlama söz konusu değildir. Hiç aklımızdan çıkmıyor ki hatırlayalım. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Onunla yeni dünyalara açıldık. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Kalbimizi fazlıyla doldurdu. Hiç boş yer kalmadı. O her şeyimize sindi. O gönderdi rahmetini, fazlını, salavatını. O bizi dizayn etti. O kemale erdirdi. O imam yaptı. Hiç gördünüz mü sevgili kardeşlerim orasını? Huzur namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırkları, sarı cübbeli 70'leri, ve daha sonrasını ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı, yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan o sesleniyor. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini acaba ne zaman anlayacaklar sevgili kardeşlerim? Dostluklar dururken, sevmek dururken, nefret etmenin,
O manasız çölünde neden bu insanlar soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa hep tüyleri diken diken huzursuzluğu yaşarlar? Her an düşmanca davranışların içerisinde neden sevgili kardeşlerim acaba? Sadece iki tür davranış biçimi vardır: dostluk ve düşmanlık. Dostluk Allah'tandır. Düşmanlık da şeytandan. Acaba neden Allah Teala bizi kimseye düşman etmiyor? Hiç kimseye biz düşman değiliz. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi öldürmeyi dileyenler de olabilir. Onlar da dostumuzdur. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölüm denilen şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki o kişi öldürmeseydi aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içini hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin maviliği arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Bu bir uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Mutluluğu bütün boyutlarıyla o zaman yaşarsınız. Her şeyinizi başkalarına
hasrettiğiniz zaman, her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman, her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman, insanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının size hiçbir tesir icra edemediği o zaman, sadece mutluluklardan oluşan bir renkli dünyada yaşadığınız zaman, Allah'ı ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bilmiyor mu diyorsunuz? Biz söyleyelim size. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. Hep birbirini tırmandıran iki tane sevgi halesi sizi devamlı daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya çekecek. O her an sizinle olacak. Her söylediğinizi o söyletecek. Ve bunun o hudutsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Başkalarına belki hiçbir şey ifade etmeyen renkler size çok şey söyleyecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla bütünleşmek, bütün güzellikleri onunla yaşamak, işte hayat bu. Herkese göre hayatın bir başka yorumu vardır. Allah bize bu yorumu öğretti ve yaşattı. Biz onun yorumunu biliriz, onu yaşarız. Her şey onunla güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin zihninizden silindiği, gözlerinizin baktığı yeri görmediği, sadece onu gördüğünüz bir güne ulaşacaksınız. Nereye bakarsanız o onun bir parçasıdır. Bir defa daha söyleyelim. Bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bütün alemlerde zaten onun dizaynı içerisinde vardır.
altı yevimde üç asıl, üç karşıt altı alemi o yarattı. Sadece yaratmayı diledi ve ol dedi. İşte sevgili kardeşlerim, o mutluluğun kainattaki ve kainatın ötesindeki yegane sahibidir. Hiç kimse onsuz mutlu olamaz. Bir defa insanlar mutluluk deyince neyin mutluluk olduğunu, neyin mutluluk olmadığını bilmeden söylüyorlar. Herhangi bir olay onları sevindirmişse işte bu mutluluktur diyorlar. Sevinmek mutluluğun sadece bir parçasıdır. Ama sevinmenin arkasından keder geliyorsa o kederin içinde mutluluğu bulamazsınız. Öyleyse kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan gözyaşları, onlar hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının tanelerinde onların buğulu dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız. Hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak O yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. Onu seven ne kadar seviyorsa etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu o muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi O'na duyduğunuz sevgidir. Onunla siz sadece sevgi boyutunda
mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, o size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Dünya üzerindeki bir üniversiteden değil, Allah'ın üniversitesinden mezun olmak, onunla ünsiyet peyda etmenin işaretlerini taşır, nirengi noktalarını temin eden, ortaya koyan, sizi oralara birer birer ulaştıran, bütün alemleri önünüzde tül tül açan hep o Allah'tır. Kalp gözünüzün ilk açıldığı gün hayal gördüğünüzde ne dersiniz? Sonra her şey bütün renkleriyle en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, yeşillikler üzerinde birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de o güzelliği yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yaşamak başka şey. Anlatmak için hiçbir zaman kelimeler yeterli olamaz. Ne onu size anlatabilirim onca, ne de onun gösterdiklerini size anlatabilirim. Her şey kelimelerle o kadar imkansız ki, kelimeler öylesine yetersiz ki, o sevgili kardeşlerim, o bizim yaratıcımız, Yüce Rabbimiz Allah Teala her şeyin, hepimizin sahibi, bütün güzellikler onun. Yaratmayı dilemiş, alemleri yaratmış. Yaratmayı dilemiş, o alemlerden, zahiri alem denilen alemde insanın yaşayabileceği bir atmosfer oluşturmuş. İnsanın yaşayabileceği bütün imkanları insanlara bahşetmiş. Ve Rahman esmasıyla insanları her açıdan şu dünyada verilen gezegenle beraber sayısız gezegende yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka gezegenlerde de hayat olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet söz konusu. Yerlerdeki insanlar diyor Allah Teala, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Öyleyse onu sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça
daha çok severseniz, daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Sonra da daha çok seversiniz. Bir sevgi helezonu yukarıya doğru bir spiral olarak yükselir, yükselir, yükselir. Sevginizin boyutu artar. Rabbi ile kulu arasında köprüler kurulmuştur. Bir gün fark edeceksiniz ki kendinizden daha fazla onu seviyorsunuz. O gün bir dönüm noktası olacak sizin için. Onu kendinizden daha çok sevdiğiniz gün. Sonra o sizinle meşgul olacak. Her zaman meşgul olacak. Güzellikleri birer birer o öğretecek size. Yerleri, gökleri gezdirecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bütün insanlar doğuşlarında kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Biz de öyleydik. Kördük, sağırdık ve dilsizdik.

Bir Kayseri'de ilk defa bir konuşma yaptığım bir günü hatırlıyorum. İnşallah hala sağdır. Oradaki bir hakim kardeşimiz ya da bizden çok daha yaşlıydı bir abimiz diyelim. Bize demişti ki çok zor bir hayatın var. Senin için zor. Anlattıklarımızı ilk anlayanlardan biriydi.

Kimler için ne zordur sevgili kardeşlerim? Kim kendisini dinlerse, kim kendisini başka insanlarla birlikte mütalaa ettiğinde hep problemleri varsa, işte o sıkıntıdadır. Hayat ona zor gelir. Ama eğer o kişi bir gün öğrenirse kendisini başkalarına adamayı, kimden öğrenecek? O da Allah'tan. O zaman kendiyle uğraşacak zamanı kalmayacaktır. Kendiyle uğraşacak, kendine ayıracak zamanı kalmayacaktır. Dinlenmek için geçirdiği zamanı da başkalarıyla paylaşmak zorundadır. Bu zorunda kelimesi genel çerçeve içinde kullanılır. Ama ona göre hiç zor değildir. Hayatı öyle bir dizayna geçecektir ki her an bir şeylerle meşgul olmak durumundadır. Herkes ondan bir şeyler bekler. Herkese bir şeyler ulaştırmak mecburiyetindedir. O başkaları için yaşamayı Allah'tan öğrenmiştir. İşte o mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Gözlerinden akan yaşlar mutluluğun birer simgesidir.

Hislendiği zaman gözlerinden yaş akar. Ve Allah Teala ona buyurur ki, senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir. O zaman bu gözyaşları dökülmeye değmez mi?

Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Bu hayat yaşanmaya değmez mi?

Mutluluğu bir dizayn olarak düşünürseniz, içinizdeki kavgayı, dışınızdaki kavgayı ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavgayı bitirdiğiniz gün o mutluluğu yaşayabilirsiniz. İçinizdeki kavgayı bitirebilmeniz için Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbini bütünüyle rahmetiyle, küçük bir miktar rahmetiyle, %98 fazılla doldurması lazımdır ki sizi fazilet sahibi kılsın. Daimi zikirden evvel oraya ulaşamazsınız. Ne zaman

zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o zaman içinizdeki kavga biter. Nefsinizi kendinize dost edinirsiniz. Çünkü nefsiniz baştan aşağı hasletlerle, eşdeğer anlamda olan faziletlerle dolmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka zevkle yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir nefsin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. O zaman bütün dünya bir başka renge boyanır. İnsanlar sizin düşmanınız olamaz. Onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların tabiatlarının gereğidir. Nefslerindeki afetler onları öyle yapacaktır. Haset, kin, düşmanlık. Bir gün onların hepsinden kurtulacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler mutluluğunuzun temelini bu oluşturacaktır. Bu mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalayabilmeniz ancak daimi zikirle söz konusu olacak. Daimi zikre ulaşmak için de çok gayret sarf etmeniz gerek. Peki başka bir yolu yok mu? Var. İnsanlarla eğer çok iyi ilişkiler kurabilirseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, daimi zikre ulaşmasanız da sizin için problem kalmayacaktır. Sadece başkalarının problemlerini halle çalışacaksınız. Kendinizi onlara adayacaksınız. Onları mutlu etmeye çalıştıkça bir de bakacaksınız ki asıl mutlu olan sizsiniz. Bunun iki sebebi var sevgili kardeşlerim. Birisi, böyle yaptığınız zaman, başka insanların mutluluğu için yaşamaya başladığınız zaman kendinizi düşünecek vaktiniz olmaz. Hasta olabilirsiniz. Problemleriniz olabilir. Ama kendinize ayıracak vaktiniz yoksa bunların hiçbirisi size şu kadarcık tesir edemez. Sizi asla mutsuz kılamaz. Ama sevgili kardeşlerim, başka insanlara insanın kendisini adaması aslında Allah'a adaması demektir. O insanların size karşı sevgisini de bir düşünün. Siz onları sevdikçe belki de şaşıracağınız bir biçimde onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Çok sevdiklerini göreceksiniz. İşte ne zaman sevgili kardeşlerim sizden çevrenize yayılan şey daima etrafınızdaki insanları huzura kavuşturacak, onları mutlu edecek şey ise, işte o zaman siz gerçek anlamda bir mutluluğu yakalarsınız. Sizden onlara ulaşan şey mutluluksa, onlardan size geri dönecek olan da mutlaka mutluluktur. Buğday ektiğiniz yerden sadece buğday çıkar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tohumları ekerseniz mutluluk meyveleriyle karşılaşırsınız. İnsanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar sistemi mevcuttur. Siz varsınız bir, Allah var iki, bir de etrafınızdaki herkes var üç. Hepsi bu kadar. Sizin
O etrafınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif veya pozitif davranış biçimi size belki onu ulaştırdığınız kişiden değil ama çevrenizdeki insanlardan size mutlaka geri dönüş yapar. Kimi ne kadar üzerseniz sizi de aynı miktarda üzecek olan olaylar etrafınızda devamlı eksik olmaz. Ama bir gün ya dediğim noktaya gelirseniz, daimi zikre ulaşırsanız veya ulaşmadınız ama öyle bir insan oldunuz ki etrafınızdaki insanlar için yaşıyorsunuz. Onlara sadece mutluluk vermek için hayatınızı dizayn etmişsiniz, tanzim etmişsiniz, o mutluluğu yaşıyorsunuz. Sizin onlara verdiğiniz mutluluk size tekrar mutlaka geri dönecektir. Öyleyse siz kendi davranışlarınızda da mutlusunuz. Başkalarının size karşı olan davranışlarında da mutlusunuz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkiler. Unutmayın. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Seviliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman seviyorsunuz demektir. Sevilmiyor musunuz? O zaman bilin ki siz de sevmiyorsunuz. Aynanın bir tarafında siz varsanız, yüzünüzden, elinizden, dilinizden onlara ne ulaşıyorsa onlar aynen size aynı derecede geri dönecektir. Ama siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunduysanız aynı noktada Allah-u Teala o insana verdiğiniz mutluluğun bir katını size yaşatacaktır. Ruhunuzla nefsinize ikinci katını yaşatacaktır. Vereceğiniz, başkalarına ulaştıracağınız her mutluluğa karşılık iki kat mutluluk sizin olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçüncü kata çıkacaktır bu. Çünkü kendisine o güzel davranışlarda bulunduğunuz kişiler kimlerse onların da size davranışları mutlaka o dizayn içinde olacaktır. Ne zaman bir insana onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşsanız sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Orası pozitif alem. Orada sadece mutluluklar yaşanır. İşte hedefiniz bu olmalı. Başka insanları mutlu etmenizin Allah'ı da ne kadar memnun edeceğini, mutlu edeceğini bilmelisiniz. Siz başka insanlar için yaşadığınız sürece Allah için yaşamış olursunuz. Çünkü hiç kimseyi kırmak, hiç kimseyi üzmek sizin içinizden geçen bir şey değildir. İnsanlar sizin sebebinizde üzülebilirler. Ama bu sizin gayretinizle asla oluşmayacaktır. Siz herkesin mutlu olması için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama bazı insanlar buna rağmen mutlu olmayacaklardır. Size kızanlar olacaktır, öfkelenenler olacaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Onlar size hiçbir şey yapamazlar. Siz Allah'ın himayesinde olacaksınız.

Allah'ın dostları, onlar sizin için var olacaklardır. Her güzellik sizin için ulaşacaktır sevgili kardeşlerim. Güller sizin için açacaktır. Kuşlar sizi tanıyacak, sizin için öteceklerdir. Namaz kılarken size yaklaşacaklardır, daha yakından duyacaksınız seslerini. Her şeyle, herkesle dost olmanın o sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu güzellikleri size bir anlık bilsem, ama gelin görün ki kelimeler onları anlatmaya hiçbir zaman yeterli değildir. Anlatılamaz ki, yaşanır. Siz de benzerini yaşayabilirsiniz. Onun için yaratıldınız. Hepiniz o sonsuz güzelliklere ulaştırılacak olan bütün cihazlarla donatıldınız. Her şeyiniz var. Siz, kendi geminizin kaptanı olan sizler, geminizin rotasını Allah'a çevirmedikçe mutluluğu yakalayamazsınız. Ve tarifler, anlatmalar boşunadır. Yaşayamazsınız. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın. Her geçen gün güllerin tomurcuklandığını göreceksiniz. O bahar güllerinin kokusu geliyorsa size, biliniz ki o muhteşem koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusudur. Eğer güller Eylül gülüyse, beklemiş gülse, o zaman da bizi hatırlayacaksınız, çünkü o da bizim kokumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bizler, öyleyse sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa, düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır, sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak mı, bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Selamünaleyküm efendimiz. Ellerinize hürmet yapıyorum inşallah. Efendimiz, anonsumuz için hazırım. Bilgilerinizi arz ediyorum hürmetinize inşallah.
2: Biz de hazırız inşallah Berhan. Başlayabiliriz bir mutluluk sohbetiyle.
1: Başlayın efendim.
2: Allah razı olsun.
1: Hemen geliyorum inşallah.
2: İnşallah.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim, bir güzel günde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde zaten sizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Öyleyse hadi gelin hep beraber her şeyden kaçalım. Sadece biz bize olalım. Sanki etrafımızda hiç kimse yaşamıyormuş gibi. Hiç kimseden bahsetmeden sadece Allah'tan, bizlerden ve mutluluktan bahsetmek üzere. Hı? Hadi gelin. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Nemene bir şeydir mutluluk? Mutluluk dediğimiz nedir ki? Evvela bunun tanımıyla başlayalım ha. Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak iki grupta mütalaa ediliyor biliyorsunuz. Birinci grupta cennet saadeti var. Elde etmesi mi? Düşünemeyeceğiniz kadar kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Dilediniz mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutlaka Allah'ın cennetindesiniz. Kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir. Evet, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, birinci kat cennet mutlaka sizin. Dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz. Allah size 10 tane ihsan verecek. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennette sizin. Tabi olur muyum ki diyemezsiniz. Size mürşit sevgisini Allah verecek. Mutlaka tabi olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ne namaz kılmamanız mümkündür, ne oruç tutup da açlık hissetmeniz mümkündür, ne zekat vermemeniz mümkündür, ne de herhangi bir ibadeti yapmamanız mümkündür. Öyleyse ait olduğunuz yere dikkatle bakın. Eğer Allah-u Teala'nın size verdiği mürşit sevgisiyle mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, ki yapacağınız şey sadece bu kadar tabi olmak, bu sefer de Allah Teala size 10 tane nimet verecek. Bu 10 tane nimetle ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde hidayet üzere olacak. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız ve Allah'ın evliyası olacaksınız. Mutlaka olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah Teala size 4-5 aylık, 6 aylık bir hayat vermişse, mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Asıl ifadesiyle siz olmayacaksınız. Allah sizi oralara otomatik olarak ulaştıracak. Sizin iradenizi hiç sormadan, çünkü iradi tercihinizi başlangıçta yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennet saadetini elde etmek için gerekli adımı, olmazsa olmaz adımı attınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bunun manası mutlaka üçüncü kat cennet. Mutlaka üçüncü kat cennete ulaşırken nefsinizin, kalbinin yarısından daha fazlası afetlerken, şeytanın emrindeyken hasletler, faziletler olacak, Allah'ın emrinde olacak. Bu %51 dünya saadeti demektir. Öyleyse bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın ihsanı 10, nimeti 10 ve sizi evliya yapıyor. Üçüncü kat cenneti de dünya saadetinin %51'inde garanti ediyor. Bir dilek mükafatı sonsuz bir cennet hayatı, en az üçüncü kat cennet. Daha ötesi, yolunuza devam ederseniz fizik vücudunuzu teslim ettiğinizde dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %91'i. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinin %100'ü, beşinci kat cennet. İrşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, yine dünya saadetinin %100'ü. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, ki bu otomatik bir işlevdir, yedinci kat cennet, yine dünya saadetinin %100'ü, irşad makamının sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? Yoksa değil mi? Söyleyin bana. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Sevgili kardeşlerim, bir güzelliği yaşamak üzere buradayız. Ben şu anda sizinle beraberim. Nerede olursanız olun. Ya bilgisayardan ya da televizyondan şu anda beni hem görüyorsunuz hem sesimi işitiyorsunuz. Öyleyse oradayım. Öyle olmasaydı da orada olacaktım. Ne demek istediğimi anladınız. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse demek ki cennet saadeti, cennet saadeti dediğimiz şey bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi cennet saadetini garanti ettiniz. Öyleyse bunu geçelim. Sevgili kardeşlerim, bugün başkalarından hiç bahsetmeyeceğiz. Bugün siz varsınız, biz varız ve Allah var. Sadece bu üçlü söz konusu. Dışarıdakiler hayır. Bugünkü bu güzel sohbeti hiç kimse bozamaz. Başkalarıyla bugün dertlenmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Bugün sevinçli olacağız. Bugün mutluluktan bahsedeceğiz. Bugün bütün güzellikleri birlikte yaşayacağız. Öyleyse cennet saadeti dediğimiz konuyu kenara kaldırdık. Hepiniz cennetin sahibisiniz. Bir tek dileğiniz bunun için kafi. Yüce Allah'ım, daha kolay ne yapsın ki? Bir tek dileğin karşılığında herkesi cennetine kabul etmek. Yüceliği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevgiyi görebiliyor musunuz? Kim olursanız olun, cennetin sahibisiniz. Neymiş? bir dileğiniz varmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Hadi şimdi gelin gidelim dünya saadetinde bir görelim. Dünya gözüyle dünya saadetinde bir beraberce görelim ha. Neden bahsediyorum? Dünya saadetinden bahsediyorum. Öyleyse nedir dünya saadeti? Dünya saadeti, o mutluluğu tam yaşadığınız zaman üç açıdan da tamamiyet ister. İç dünyanızda mutlu olacaksınız, bir. Dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız, iki. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutlu olacaksınız. 3. Bu mutluluğunuz kesintisiz olacak. 4. Bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade edecek. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Başka insanlarla kavganızın bitmesi. Onlar mı? Onlar varsın kavga etsinler. Siz etmiyorsunuz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun, hangi ilişkilerde? Allah'ın emirlerinde bütün emirleri gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse gerçekleştirmediğiniz bir nokta geriye kalmadığı için emirler cephesinde sulh ve sükun. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Yasaklar cephesinde sulh ve sükun. Bu üçüncüsü şeytana karşı verilen savaşın galibiyetini ifade eder. Şeytan artık size hiçbir şey yapamaz. Nefsinizin afetleri artık mevcut değildir. Şeytanın tesir edebileceği en ufak bir saha nefsinizin kalbinde mevcut değildir. O zaman Allah'ın emirlerinde de nehilerinde de bir sulh ve sükun hali, kesintisiz bir mutluluk. İşte bu kadar. O zaman siz mutlu bir insan olacaksınız. Dört başı mamur bir mutluluğu yaşayacaksınız. Her zaman Allah'ın ülkesinde olacaksınız. Hiçbir zaman sıfır noktasının altına indirmeyecek Allah sizi oraya ulaştığınız zaman. Dertleriniz mi var? Problemleriniz mi var? Allah'ın size verdiği nimetlere bakın sevgili kardeşlerim. Biz varız, hayattayız, sizin için yaşıyoruz. Her zaman bize müracaat edebilirsiniz. Sakın telefonlara cevap verilmiyor diye kendinizi üzmeyin. Biz muhakkak ki o sırada orada yokuz. Sevgili kardeşlerim, sırası gelmişken size şunu söyleyeyim. Bizim yaptığımız yayınlar, uydu yayınları, live olanlar, yani canlı yayın olanlar hepsi evvelden hazırlanır. Cuma günü yayınlanacak olan yayını perşembeden hazırlarız. Cumartesi günü yayınlanacak olan yayını cumadan hazırlarız. Pazar günü yayınlanacak olan yayını cumartesiden hazırlarız. Ondan sonra da hem o günlerde hem de pazar gününde yaptığımız çalışmayla bir haftalık programı tamamlarız. Neden canlı yayın diyoruz atlarına? Çünkü kesintisiz bir yayın oluyor. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü teknik arızalar nedeniyle canlı yayınlardaki kesintiyi vücuda getirmek istemiyoruz. Size tamamlanmış, kesintisiz bir yayın vermek istiyoruz. Ve çalışmamız sizin için gece gündüz. Bazen gecenin ikisinde evimize dönebiliyoruz. O zaman telefonlarınıza cevap vermek imkanının sahibi olamıyoruz. Bundan yılmamalısınız. Ertesi gün eğer bizimle bir işiniz varsa bize ulaşacaksınız. Öyleyse canlı yayınlar o gün yayınlanan yayınlar değildir. Kesintisizdir. Dua taleplerinizi ihata eder ama Cuma günü yayınlanacak yayın için Perşembeden müracaatınız gerekir. Ve o akşam yaptığınız talebi Cuma günü alırsınız bizim duamızı. Öyleyse bunu dikkate alarak yayınlarımızı seyredin. Hepsi canlı yayındır. Hangi açıdan canlı yayındır? Başından sonuna kadar kesintisiz olarak dinleyeceğiniz için. Yoksa burada teknik bir arıza olduğu zaman biz yayını durdurmuşuzdur, düzeltmişizdir, yeniden kaldığımız yerden devam etmişizdir. Bazen iki defa, üç defa kesilme oluyor. Ama o kesintiyi kesintisizmiş gibi bir görüntü altında sizlere sunmak için özel gayretler gösteriyoruz sevgili kardeşlerim. Yani falanca anda telefon arızası. Hayır, böyle şey yok artık. Telefon arızası varsa biz o yayını filme çekerken, kasete çekerken biz onu karşılıyoruz ve oradan sonraki yayını birleştirip devam ediyoruz. Öyleyse kesintisiz yayınlar sunabilmek için size böyle bir yol izliyoruz. Bunun bize bir büyük faydası daha oluyor. Serbest zaman aralıklarımızı sizinle uygun olmayan saatlerde de kullanabiliyoruz. Yani biliyorsunuz ki size yaptığımız yayınlar, bizden gelen yayınlar Türkiye saatiyle 7-8-9 arası. 7'den 8'e, 8'den 9'a, 9'dan 10'a 3 saatlik bir yayın. Ve başka günlerde de 2 saatlik bir yayın. Öyleyse dört gün üç saatlik, üç günde ikişer saatlik yayınlar. Bu yayınlar da mutluluğumuzun bir parçası, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda ben sizin için varım. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu bir anlatabilsem, herkes için yaşamanın güzelliğini, hayatımı sizlere hasrettiğimi ve sizlerin yaşadığınız mutluluğun bizim için çok büyük bir manası olduğunu bir anlatabilsem, birçok şey var ki anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok sevdiğimi bilmenizi isterim. İşte böyle olaylar. Öyleyse size kesintisiz bir yayın verebilmek için ve zamanın orada size hitap edeceğimiz devrenin dışına taşmasını, bizim için kullanılabilir alanların hepsini kullanabilmeyi hedef ittihaz ederek bu yolda bir yayını sürdürüyoruz. Bunu hepinizin bilmesinde fayda gördük. Sualleriniz varsa zaten sualleriniz bize gelmiştir. Onların cevabı verilmektedir. Öyleyse yayın arasında bir kesintiye, teknik arızaya meydan vermemeliyiz diye düşünüyorum. Bir de zamanın her parçasını değerlendirebilmeyi düşünüyorum. Böyle bir dizaynda size her gün hizmet edebilmenin, ulaşabilmenin, sizlerle kalplerimizi birleştirebilmenin mutluluğunu, huzurunu, sürurunu yaşıyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evet, nerede kalmıştık? Mutluluk. Şimdi dünya mutluluğundan bahsedelim biraz bakalım. Hep sokakları hatırlayın. Hani bizimle tanışmadan evvel, aramıza katılmadan evvel aynı sokaktan hep geçerdiniz de orada çiçekler olduğunu, ağaçlar olduğunu, masmavi bir gök olduğunu, beyaz bulutlar olduğunu, kuşların öttüğünü fark etmezdiniz bile. Dünyanın dertlerine öyle bir dalmıştınız ki o dertler sizi Allah'ın sizin için verdiği güzellikleri görmekten men ediyordu. Şimdi de öyle misiniz yoksa? Yoksa ben nasıl olmuş da bu sokaktan geçerken bu ağaçları, bu baharda tomurcuk açmış ağaçları, yaprak açmış ağaçları, her renkten oluşan çiçekleri acaba nasıl görmemişim? Bu kadar güzellikler varken gözlerim kapalı nasıl buradan geçmişim? İşte bunu düşünmelisiniz. Demek ki her şey eskisi gibi. Ama siz bakmasını bilmiyordunuz. Allah ile bir ilişkiniz yoktu. İlişkiniz başkalarıylaydı. Onların bıraktığı tortular sizi hep mutsuz kılıyordu. Ama şimdi sadece bakmıyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz. Gök mavisini görüyorsunuz. Deniz mavisini görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki hayır, aynı değil. Sevgili kardeşlerim, bir ormana gitseniz her taraf yeşil ağaçlar, yüzlerce ton yeşil göreceksiniz. Aynı cins ağaçlarda da ayrı ayrı yeşiller göreceksiniz. Allah'ın ihtişamına hayran kalacaksınız. Öyleyse insanlar, hadi bakalım şimdi girelim konumuza. Neden mutsuz? Aranızda şu anda biliyorum ki beni dinleyen, belki aramıza katılmamış olan mutsuz insanlar var. Onlara soruyorum. Neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Hadi ben söyleyeyim. Başkaları sebebiyle. Bugün konumuz neydi? Başkalarını devreden çıkarmak. Başkalarının sizin üzerinizde bıraktığı tesiri, tasavvuf size nasıl yok edeceğinizi öğretir. Her zaman başkalarıyla ilişki içindesiniz. Ah, sırrı bir bilseniz, siz onlara en güzel davranışlarda bulunmayı becerebildiğiniz zaman onlardan da size en güzel davranışlar gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. En güzel davranışlar. O zaman başkaları üzerinizde bir tortu bırakamayacak. Onların falanca gün size yaptığı falanca hareket veya söz, hayır, size batmayacak. Şimdi dünya mutluluğunun temel kanununa beraberce bakalım. Siz varsınız sevgili kardeşlerim. Başka insanlar var. Sizin dışınızdaki herkes. İki oldu. Bir, siz varsınız. İki, etrafınızdaki herkes. Sizin dışınızdaki herkes. Üç, Allah var. Şimdi sizinle başka insanlar arasında Allah'ın bir bileşik kaplar kanunu var. Hani bir bileşik kaplar sisteminde kaplardan birisine su koyduğunuz zaman suyun seviyesiyle ikinci kaptaki su seviyesi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka aynı seviye olur. Eşit olur. İşte tıpkı bunun gibi sizden etrafınızdaki insanlara nasıl bir davranış biçimi ulaşırsa onlardan da size aynı tarzda bir davranış biçimi mutlaka geri teper. Seviye hiç değişmez. Verdiğinizi aynen geriye alırsınız. Ama toplumun A ferdine siz bir yanlış davranışta bulundunuz, B ferdinden bunun cevabını alırsınız. Size aynen iade edilir. Ama ben ona hiçbir şey yapmamıştım ki diye düşünürsünüz. Tabii öyledir. Ama ne yazık ki kanun geçerlidir. A'ya yaptığınızın bedelini B'den geri alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer hal böyleyse o zaman neden mutsuzsunuz? Başkalarının size yaptığı bir kötü davranış sebebiyle. Peki onun sebebi siz değil misiniz? Daha evvel sizin başkalarına yaptığınız bir kötü davranışın cevabını almadınız mı oradan? Bir düşünün. Bileşik kaplar kanununun toplum hayatında aynen geçerli olduğunu göreceksiniz. İşte bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük sırrı biliyorlardı. Ve hepsi başkalarına en büyük hizmetleri etmek için yaşıyorlardı. Ve onların hedefi biz onlara iyilik yapalım da onlardan da bize iyilik gelsin değil. Sadece birincisi vardı. Biz başkalarına hizmet için yaratılmışız. Öyleyse bunun gereğini yaparız. Yapıyorlardı. Ama karşılığı da tamamen geri dönüyordu. Herkes birbirine vericiydi. Herkes başkalarına hizmet etmek için vardı. Böylece bir güzelliği yaşıyorlardı. Herkes başkalarından en güzel muameleyi görmek hazzının sahibiydi. Çünkü herkes başkalarına en güzel davranışları sergiliyordu. Şimdi sevgili kardeşlerim, kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Herhangi bir konuda bir kardeşimiz diyelim ki sizde bir eksiklik gördü ve size söyledi. Sizin çoğunuz hala bunu yapılmaması lazım gelen bir şey olarak değerlendiriyor ve hemen müdafaaya geçiyor. Evet ama ben şöyle şöyle şöyle olduğu için öyle yaptım. Gerçekten ben ona bu kötü sözü söyledim. Belki onun kalbini kırdım ama o da bana vaktiyle böyle böyle yapmıştı. Sevgili kardeşlerim, ondan bir evvel de gene sizin ona yaptığınız bir kötü davranış var veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranış var. Öyleyse hadi gelin birbirimize söz verelim. Bizden başkalarına ulaşan bütün davranışlar sadece etrafımızdaki mutlu edecek olan davranışlar olsun. Hatalarımız olacak sevgili kardeşlerim. Olmaması mümkün değil. Daha daimi zikirde değilsiniz. Elbette yanlış davranışlarınız olacak. Ama onların olmaması konusunda çalışırsanız, kendinizi en güzele angaje edebilirseniz, yani ben bugün sabahtan akşama kadar başkalarına hizmet için yaşayacağım. Hep arayacağım etrafımda kim var? Hah, falancanın şuna ihtiyacı var. Hemen gidip şunu temin edeyim. Onu mutlu edeyim. Onu sağladınız. Bir başkası gelecek aklınıza. Ha, falancanın da şöyle şöyle bir şeylerle bir ilişkisi vardı. Hemen gideyim onu sağlayayım. Onu mutlu olması için bir sebep olayım. Sevgili kardeşlerim, ne zaman kendinizi düşünmekten vazgeçerseniz, bunun manası o zaman başkaları için yaşamış olursunuz. O zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman güneşin parlak olduğunu göreceksiniz. O zaman gökyüzünün mavisine hayran olacaksınız. Hele beyaz bulutlarla birlikteyse. O zaman kuşların sesini duyacaksınız. Ne güzel melodiler yaratmış Allah-u Teala diyeceksiniz. O zaman Osmanlı müziğine hayran olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum. Ama şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki sevgili kardeşlerim. Eğer ben buradan dünyanın bir ucundan size bu yayını yapabiliyorsam benden mutlu kim olabilir ki? Milyonlarca insana buradan görüntüm ve sesim ulaşıyor. Öyleyse bizi büyük bir zevkle dinleyenler olabilir, bizden nefret edenler olabilir. Bu bizi hiç alakadar etmez. Hele bugün başkaları konumuzun tamamen dışında. Ama bu büyük bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi düşünün, her biriniz kendi evinizdesiniz ama başka kardeşleriniz de kendi evlerinde ve biz sizlerle de onlarla da beraberiz. Hepinizle. Allah-u Teala'nın bu büyük lütfu asırlardan beri söylenmekte. Bir gün o gelecek ve hepinize birden seslenecek. Sesi göklerden gelecek. Öyle değil mi? İşte tekniğin mucizesi. Teknik bunu gerçekleştirmiş durumda. Uydudan sizin televizyonunuza, sizin televizyonunuzdan size. Ve öbür taraftan bilgisayardan internet vasıtasıyla gene bütün dünyaya. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın büyük bir lütfuyla karşı karşıyayız. Bunun bile bu televizyon camında veya bilgisayar ekranında bizi görebilmeniz, sesimizi duyabilmeniz neden mutluluğunuzun bir parçası olmasın ki? Düşünün, size Allah'ın mutluluk kanunlarını söylüyoruz. Tatbik ettiğiniz zaman mutlaka başardığınızı görüyorsunuz. Ama şeytan sizi yeniden kontrol altına alıyor. Yeniden hatalar işliyorsunuz. Olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman hayır. O zaman siz başkalarına kötü davranamazsınız. Çünkü artık nefsiniz yok. Size tesir eden iblis, şeytan yok. Sizi başkalarının kalbini kıracak davranışlara itebilecek olan bir güç mevcut değil. Tam aksine nefsiniz de bütün afetlerden kurtulup hasletlerle dolmuş, faziletlerle dolmuş. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette olarak size verildi. Buna karşılık nefsiniz Allah ne emrettiyse onu yapmıyordu, yasak ettiği fiilleri de işliyordu. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz de faziletlerle dolacak, hasletlerin eş değeri ve nefsiniz de %100 Allah neyi emretmişse onu yapacak, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecek. Ne oldu? Olan şey çok açık. Siz mutlu oldunuz. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandı. Allah'ın baş emri, başkalarının kalbini kırmayın. Sakın yapmayın kardeşlerim. Başkalarının kalbini kırmayın. Her güzel davranışınız bir güzellikle cevaplanacaksa, her kötü davranışınız bir kötülüğü davet edecekse, yani güzel davranışınız güzeli satın alacaksa, çirkin davranışınız çirkini satın alacaksa ve bu mukadderse, mutlaka size ulaşacaksa, o zaman neden çirkin satıp çirkin alasınız? Güzel satıp güzel alın. Güzel davranış onun karşılığında size ulaşan güzel davranışlar. Başkalarına mutluluk veren davranışınız başkalarından size geri dönen sizi mutlu edecek davranışlar. Tabiatıyla devamlı kardeşlerimizden e-mail alıyoruz, telefon alıyoruz ve şunu görüyoruz. Bu sözlerimiz sevgili kardeşlerim genellikle bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyor. Ya da bunları kaideler olarak kabul ediyorsunuz ama tatbikata gelince daha ilk olayda şeytan sizi kontrolü altına alıyor ve başkalarına ters davranışlarda bulunabiliyorsunuz. Birbirinize kırılıyorsunuz, küsüyorsunuz, birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Olur mu böyle, olur mu sevgili kardeşlerim? Davranış biçimlerinizi ona göre tanzim etmeye çalışın. Bunca yıldır size bu güzellikleri mal etmeye çalışıyoruz. Gayretlerimizin semere verdiğini görmek bizi çok mutlu edecek, bunu bilmenizi istiyorum. Bana onları ulaştırın. Hangi kardeşimizin kalbini kazandınız? Hangi kardeşimize hangi güzelliği yaptınız? Hangi kardeşimiz sizin yaptığınız, ona yaptığınız bir davranışla mutluluğu yaşadı? Şu anda bakın bakalım. Bugün şu saate kadar olan geçen zaman devresinde siz başkaları için ne yaptınız? Kaç kişinin kalbini kazandınız? Kaç kişinin kalbini kırdınız? Eğer kalbini kırdınızsa bir sualimiz var. Ne uğruna? Hem sizin mutsuzluğunuz, hem onun mutsuzluğu ne uğruna sevgili kardeşlerim? Güzeli satıp güzeli almak varken Allah-u Teala buna alışveriş diyor. Siz bir güzel davranışta bulunacaksınız, güzeli sattınız. Ondan, karşınızdakinden size bir güzel davranış geri gelecek, güzeli satın aldınız. Hep aynı standart sevgili kardeşlerim. Pozitife mukabil, pozitifin geri dönüşü. Negatife mukabil, negatifin geri dönüşü. Öyleyse siz, size derecat kazandıran bir davranışla karşınızdakine bir davranışta bulunduğunuz zaman oradan da size geri dönen ona derecat kazandıran bir davranış olur. Allah'ın ülkesinde yaşarsınız ikiniz de. Öyleyse hepinize şunu söylüyorum. Hem siz mutlu olun hem de başkalarını mutlu edin. Sizin mutlu olabilmeniz başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır. Ama bu size iki şey sağlar. Bir, siz başkasına mutluluk verirken kendiniz de mutlaka mutlu olursunuz. İki, oradan gelecek olan cevap pozitiftir. Sizi bir defa daha mutlu edecektir. Acaba farkı anlatabildim mi? Bir, başkasına kötü davrandınız. Zaten üzülürsünüz. Hep bize başkalarının sizlere yaptığı yanlış davranışları anlatıyorsunuz. Bu hep olacaktır. Marifet, onların size ulaştırdığı negatif davranışa, sizi üzen davranışa pozitif bir cevap verebilmek. O zaman olayı orada durdurursunuz. Devamı gelmez. Ve siz sadece mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer böyleyse o zaman neden aksini yapmakta ısrar ediyorsunuz? Şeytanın sizi nasıl kullandığını görmüyor musunuz? Allah'ın dileği nedir? Sizi mutlu kılmak. Allah'ın sizden dileği nedir? Sizin başkalarını mutlu etmeniz. Peki şeytanın dileği nedir? Sizi mutsuz kılmak. Sizin başkalarına olan davranışlarınızın negatif olması. İblis, şeytan, herkesi birbirine düşman etmeye çalışır. Ve böyle yaparsa ne olur? Herkes birbirinin düşmanı olduğunda her an insanlar birbirini didik didik didikleyecektir.

e-mailler almaya başlayacağım. Ne zaman kendinizi başkalarına adayacaksınız sevgili kardeşlerim? Yapamayacağınızı mı zannediyorsunuz? Onunla donatıldınız. Tasavvufa, İslam'a adım attığınızdan bu tarafa sizi onunla mücehhez kıldık. Sadece tatbikatınız kaldı geriye. Tatbikata başlayıp da mutlulukları ard arda yaşamaya başlarsanız o zaman doğruları yakalamış olacaksınız. O zaman bir daha bırakmamanızı dileriz. Ama şu anda büyük bir çoğunluğunuz büyük hataların içindesiniz. Nefsiniz sizin ona en hakim olmanız lazım gelen zamanda size hakim oluyor. Tamam, nefslerinizde afetler var. Tamam. Ama şu anda bu toplumun büyük çoğunluğu Allah'ın evliyasıdır. Yani nefsinin kalbindeki afetler yarıdan mutlaka aşağıya düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, aramıza katıldığından itibaren 6 aydan fazla zaman geçen herkes Allah'ın evliyası olmuştur diye düşünüyorum. Görevlerini yapmayanlar bu konunun dışında. Neden? Çünkü onlar tasavvufu yaşamıyorlar. Böyle olan kardeşlerimiz için bizim tavsiyemiz hemen bir defa daha tövbe tazelesinler ve yeniden denesinler kendilerini. Allah'ın emirlerini yapmak konusunda iç dünyalarından onlara bir şeyler geliyor mu? Yapmaları gerektiğine dair bir şeyler geliyor mu? Eğer geliyorsa öyle olsunlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda ben biliyorum ki çoğunluğu evliya olan bir topluma hitap ediyorum. Bu beni muhteşem bir mutluluğa ulaştırıyor. Allah'ın ihtişamını görüyorum sevgili kardeşlerim. Bu bir doyulmaz güzellik. Sevgili kardeşlerim, çok şeyler yaşadık. Ama her geçen gün daha çoğunuza yardım etmeyi, Allah yolunda hizmet etmeyi Allah nasip etti. Bazılarınızdan çok güzel şeyler alıyorum, işaretler alıyorum sevgili kardeşlerim. Bunların sayısı henüz azınlıkta. Ama çok geçmeyecek diye düşünüyorum. Bana başkalarıyla yaşadığınız güzellikleri anlatan mektuplarınızın, e-maillerinizin, telefonlarınızın gelmesi artık yavaş yavaş gelişmeye başlayacak diye düşünüyorum. Ulaşan e-maillerin çoğunda başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıkları söylüyorsunuz. Hataları söylüyorsunuz. Sizi üzen davranışları söylüyorsunuz. Ama o davranışlara neden muhatap olduğunuzu henüz söylemiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Ben ona hatırladım ki vaktiyle şöyle davranmıştım. Onu üzmüştüm. Bu sebeple de o kardeşimiz bugün bana ters bir davranışta bulundu. Bu civanmertliği gösterebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Böyle başlarsanız kısa süre sonra falancaya da şu güzel davranışta bulundum. Falancaya da bu güzel davranışta bulundum. Hepsi benim onlara karşı olan davranışlarımdan mutlu. Hele bize böyle yazdığınız zaman, telefonda böyle ulaştığınız zaman o kardeşimizden de yani sizin o güzel davranışı gösterdiğiniz kardeşimizden de bize falanca yani birinci kardeşimiz bana böyle böyle bir güzel davranışta bulundu.

0: Ama ben de onu cevapsız bırakmadım. Ben de onu mutlu edecek olan şunları şunları şunları yaptım diyebileceksiniz. Bugünlere doğru yaklaşıyoruz sevgili kardeşlerim. 21. asrın sahabeleri olacaksınız. Ne var ki sevgili kardeşlerim, güzellikten başka Allah'ın başkalarını mutlu kıl emrinin dışında ne var ki? Mutluluk verecek, mutluluk alacaksınız. Veya tersini tercih edeceksiniz. İblis sizi planlarında kullanacak, başkalarını hep rahatsız edici şeyler yapacaksınız. Onlardan da rahatsız edici cevaplar alacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Ve mutsuzluğunuzun sebebini hep başkalarına yükleyeceksiniz. Yanlış. Yanlış sevgili kardeşlerim. Mutsuzluğunuzun sebebi başkaları değildir. Mutsuzluğunuzun sebebi sizsiniz. Sadece siz. Onun zeminini hazırlayan, başkalarına kötü davranan ve başkalarından bu sebeple kötü davranışları geri alan o sizsiniz. Attığınız tohum meyve veriyor. Mutlaka buğdaydan buğday çıkar. Arpadan arpa çıkar. Ektiğinizi biçersiniz. Öyleyse men dakka dukka diyor Allah Teala. Çalma kapını, çalarlar kapını. Ne demek bu? Siz başkasına bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman başkalarından da size kötü davranışlar geri döner demek. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, siz başkalarına iyi davrandığınız zaman, onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğunuz zaman, onlardan size geri dönen şey de aynı mutluluğu sizin yaşamanızı temin edecek olan bir huzursa, size mutluluk geri dönecekse, size mutluluk verecek olan bir şeyler geri dönecekse, sizin mutluluk verişinize karşı, o zaman çok cahilce bir şey olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Çoğunuz hep onları bana yazıyorsunuz. Başkalarının size karşı kötü davrandığını, ama bana yazmıyorsunuz. Siz onlara ne yaptınız da acaba onlar size öyle davrandı? Onu yazmıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bizim naçizane tavsiyemiz odur. Utanç duysanız da öyle yazmalısınız. Doğruyu söylemekten çekinmemelisiniz. Kendinizi suçlamaktan korkmamalısınız. O zaman doğruya ulaşabilirsiniz. Unutmayın, bize ulaştırdığınız her şey sizin güzele ulaşmanız için bir vesile olabilir. Öyleyse kanunları dikkatle gözünüzün önünde bulundurun. Ben başkalarına kötü bir davranışta bulunursam o da bana muhakkak aynı kötü davranışta bulunacaktır. Sadece bugünü düşünün sevgili kardeşlerim. Bugün sabahtan şu saate kadar başkalarına ne yaptınız? Muhakkak ki birçok insanla karşılaştınız. Madde bir, her karşılaştığınız insan sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kullanabilirseniz, bir tebessümünüz, bir gülümsemeniz, bir güzel söz söylemeniz, onunla meşgul olduğunuzu hissettirmeniz, tatbikata bunu koymanız, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, sizin ona karşı sert davranışlarınızdan rahatsız olmak değil, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, karşınıza gelen kim olursa olsun, herkese bu güzel davranışta bulunamaz mısınız sevgili kardeşlerim? Bir an için düşünün. Bir bilanço yapın kendi kendinize. Ne kaybedersiniz? Ama onlar bana hep kötü davranıyorlar. Benim canımı sıkıyorlar. Ben de onlara kötü davranıyorum. Böyle mi diyeceksiniz? Hayır, söylemeyin. Onlar size kötü davranmaya devam etsinler. Marifet size yapılan kötü bir davranışa güzel bir davranışla cevap verebilmeniz. Allah'ın evliyasının yaptığı işte budur. Ne diyordu Yunus? İnsanların davranışlarına karşı bir şeyler söylüyordu Yunus. Küfüre dilsiz gerek diyordu. Dövene elsiz gerek diyordu. Derviş gönülsüz gerek diyordu. Öyleyse insanlar size kötü davranabilir. Onlar kötü davranıyor diye siz onlara kötü davranacaksanız o zaman sokaktaki adamdan ne farkınız kalır ki? Bunca öğreti boşuna mı sevgili kardeşlerim? 26 yıl. Size hala veremediysek bu güzel davranma özelliğini hala sizin muktesebatınız almıyorsa, iç dünyanız kabul etmiyorsa, o zaman hala şeytan sizi bir oyuncak gibi kullanıyor demek değil mi bunun manası? Hep başkaları hakkında onların yaptığı yanlışları söylüyorsunuz. Peki sen onlara ne yaptın diye sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Eğer bir aynaya güneş ışını yansımazsa, güneş ışını ulaşmazsa ayna hiçbir şey aksettirmez. Bütün aynalar kendilerine ulaşanları geri döndürürler. Ayna açıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluğunuzun arkasında başka insanlar var. Bu münasebetlerin düzelebilmesi için elinizde kainatın en güçlü silahı var, zikir. Onu ne kadar arttırırsanız nefsinizin kalbindeki afetlerden o kadar kurtulmuş olursunuz. Bir gün daimi zikre ulaştığınızda bakacaksınız ki herkese karşı en güzel davranışı gösterebiliyorsunuz artık. Herkesi seviyorsunuz. Herkese onların mutlu olacağı gibi davranıyorsunuz. Sizden onlara yayılan şeyler pozitif dalgalar. Zikir size bunu mutlaka kazandırır. Öyleyse daimi zikirdeki bir insan ne yapar? Daimi zikirdeki bir insan herkese sevecen davranır. Herkesi mutlu etmek için çırpınır. Herkese karınca kadınca bir nebze mutluluk vermek için yaşar. Herkes onun dostudur. Ona düşman olanlar da dostudur. Ona düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunur. Arkasında ne var? Nefsinin faziletleri var. Artık nefsinin afetleri bitmiştir. Başkalarına kötü davrandıracak olan, şeytanın tesiriyle hareket edecek olan afetler yoktur. Yerlerini Allah'ın emirlerine alan, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini asla işlemeyen faziletler almıştır. O kişi mutluluğu yaşamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber olmak öylesine güzel, öylesine doyumsuz bir olay ki zamanın nasıl geçtiğini, hele sizinle mutluluk konuşmaları yaptığım zaman hiç mi hiç anlayamıyorum. Gene konuşmanın sonuna gelmişiz sevgili kardeşlerim. Bir defa daha bir güzel beraberlik, kalp kalbe geçen bir saat gözümüzün önünde eridi, eridi, eridi ve sona ulaştı. Sizlere doyulmaz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir defa daha söyleyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Bizler Allah'ın sevgi bağıyla bağlananlarız. Sevgimizin arasında Allah var. Benden Allah'a, Allah'tan size, sizden Allah'a, Allah'tan bize. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salavat. Kim sıratan ezine yanam talihim talin amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerimizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temelleriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Biz de sizlere sonsuz mutluluklar dileriz. Bu konuda da hep dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hep bir büyük lütfu diye düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. Sizler için varız. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi, beşere tabiyeti, ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimini büyük ölçüde unutmuş durumdalar. Ve İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumdalar. İslam'ın 5 şartıyla da samimiyetle kurtulacaklarına inanıyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu 5 şartla Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ve ulaşabilmek için de mürşidine tabi olması lazım. Başka bir yol yok. Mutlaka hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini soracak. Allah'ın koyduğu mürşit, onun için uygun gördüğü mürşit kim ise
2: onu Allah'tan öğrendikten sonra harekete geçip ona ulaşacak, önünde de çöküp tövbe edecek ve böylece bu tövbeyle ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacak. Başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların ruhunu bu dünya hayatını yaşarken geri istiyor. Her ne kadar dinlenebilmeyen insanlar ruh bedenden ayrılırsa insan ölür diye bir safsatının arkasına takılmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala farz kılıyor bunu. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse. Dileyen kişinin canlı olması lazım ki dilesin. Demek ki hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracak insanlar. İşte eskilerin ermiş dediği kişiler. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kime ermiş? Allah'a ermiş. Ruh, Allah'a geri dönmek üzere bizlere verilen bir emanettir. Ve bu emanetin Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a geri döndürülüp ulaştırılmasını farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin ermesi. Herkesin ruhunu Allah'a ulaştırıp en az ruh teslimini gerçekleştirmesi. Şimdi dinimizin adına bakıyoruz. İslam dini. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. İslam teslim olan demek. Ve Allah Teala herkesin ruhunu da bir, fizik bedenini de iki, nefsini de üç, iradesini de dört, Allah'a teslim etmesini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz kılıyor sevgili kardeşlerim. Tevrat da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah tarafından indirilmiştir. Ve o indirilen aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüeller yani merasimler birbirinden farklılıklar arz etmektedir. Bu sebeple Musevilerin merasimleri, Hristiyanların merasimleri ve İslam aleminin merasimleri birbirinden farklı hüviyet taşımaktadır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Önemli olan aradaki bağları yakalayabilmek. İşte Allah Teala bize onu öğretti. Neyi öğretti? 7 safa ve 4 tane teslim öğretti. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. Mürşide tabiyet 2. safa. Mürşide tabi olunca vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 3. safa. Fizik vücudun teslimi 4. safa. Muhlis olmak, nefsi Allah'a teslim etmek 5. safa. Muhlis olmak 6. safa. İradeyi de Allah'a teslim etmek, 7. safa. Ne oldu? O kişi ruhunu teslim etmiş oldu, fizik bedenini teslim etmiş oldu, nefsini teslim etmiş oldu ve iradesini Allah'a teslim etmiş oldu. Peki, Allah-u Teala'nın koyduğu bu kanunlar açık ve kesin bir şekilde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de yer almasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bu muhteva Tevrat'ın da esasını teşkil etmiştir. İncil'in de esasını teşkil etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil etmiştir. Aradan geçen yüzlerce yıllık zaman parçaları sebebiyle merasimlerde değişiklikler olmuştur. İşte bu merasimler neticeyi değiştirmez. İnsanın Allah ile olan ilişkisi teslimlerle Allah'ın emrettiği sonuca ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Herkes, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" tarzında bir talebi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Bunu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak suretiyle perçinlemesi gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman Allah-u Teala'nın mutlaka devreye gireceğini, mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracağını önce Tevrat söylüyor, sonra İncil söylüyor, sonra da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Üçü de Allah tarafından indirilmiştir. Ayetler kesin olarak böyle olduğunu söylüyor. Öyleyse ayrı ayrı dinlerin merasimleri aralarındaki zaman farkından kaynaklanır. Aradan yüzlerce yıl geçmiştir. Birinciden, yani Tevrat'tan sonra İncil'in inmesi yüzlerce yılı gerektirmiştir. İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim'in inmesi gene yüzlerce yıl gerektirmiştir. Ama Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Üç kitaplı dini araştırdığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradenin teslimi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İnsanların ayrı ayrı dinlerin mensubu olarak merasimlerini o kitaplarının indirildiği devirdeki merasimlerini devam ettirmeleri eşyanın tabiatına son derece uygundur. O zaman onlar Hristiyan, onlar Musevi, onlar İslam değil, onlar bizim düşmanımız tarzında bir düşünce yanlış olur sevgili kardeşlerim. Allah Teala dünya sulhunun kurulmasını istiyor. Bize verdiği emir budur. O zaman onlarla bir araya geldiğimizde Musevilerle Tevrat'taki 7 Safa 4 teslimi kardeşlerimiz onlara gayet güzel bir şekilde anlatıyorlar. Ve konu İslam'a döndüğünde Kur'an-ı Kerim'deki 7 Safa ve 4 teslimi de anlatıyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer gittikleri yer Musevilerse Hristiyanların İncil'inde de 7 Safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu kesin olarak ispat ediyorlar. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu tek Allah'ı ifade eder. Allah tektir. İndirdiği kitaplar hep asli unsur itibariyle aynı hususları ihtiva etmektedir. Demin saydığımız 7 Safa ve 4 teslimi. Ama o kitapların indirildiği devirdeki ritüeller, merasimler birbirinden farklı olduğu için Musevilerin din tatbikatıyla Hristiyanların din tatbikatı ve İslam'ın din tatbikatı birbirinden farklılıklar göstermiştir. Bu muhteva dinlerin birbirinden ayrı dinler olduğunu, benim dinim doğru, diğer iki din yanlıştır tarzındaki bir ifadeyi bütün boyutlarıyla yok eder. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O dinin muhtevasına baktığımız zaman bunun 7 tane safhayla 4 tane teslimden oluştuğunu görüyoruz. Peki bu ne ifade eder? Bu sevgili kardeşlerim, dünya sulhunu ifade eder. İşte burada Amerika'dayız. Kardeşlerimiz Musevilere gidiyor. 7 Safa ve 4 teslimi Tevrat'tan veriyor. Arkasından İncil'den de veriyor. Arkasından Kur'an-ı Kerim'den de veriyor. Ve diyor ki bu 3 tane kitaplı din Allah'ın indirdiği kitaplı dindir. Ne görüyorsunuz? Sizin kitabınızda Musevilere şöyle diyorlar. Sizin kitabınızda Tevrat'ta bu 7 Safa ve 4 teslim şu ayetlerle yer almış mı? Evet. İşte size İncil. İncil'de de 7 Safa ve 4 teslim yer almış mı? Kesin olarak ispat ediliyor ayetler sebebiyle. Peki en son din İslam. Kur'an-ı Kerim'de de yer almış mı 7 Safa ve 4 teslim? Net olarak sonuç evet. O zaman ne çıkıyor sevgili kardeşlerim? İster Hristiyanlara gitsinler kardeşlerimiz, ister Musevilere gitsinler. Anlattıkları şey açık ve kesin. Bizim dinimiz, sizin dininiz, onların dini diye dinler yok. Allah'ın dini var. O din Hazreti Musa'nın Hanif dinidir. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 teslim madem ki Musevilikte var, madem ki Hristiyanlıkta var, madem ki İslam'da var, bu muhteva 3 kitaplı dininde Allah tarafından indirildiğini ispat etmez mi? Elbette aradan geçen yüzlerce hatta binlerce yıla göre merasim olarak değişiklikler gösterecektir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama asıl unsur dinimize adını verdiren teslim müessesesi Tevrat'ta da aynıdır, İncil'de de aynıdır, Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Önemli olan sonuç değil mi sevgili kardeşlerim? Madem ki 4 ayrı faktör söz konusu, ruhumuz, nefsimiz, veçhimiz ve irademiz, bunların hepsini de Allah-u Teala'ya teslim etmekle mükellefiz. Hadi bizim dinimiz İslam dini, yani teslim dini, adını bu istikamette almış, tamam. Ama kendisinden evvel gelen Hristiyanlığa baktığımızda 7 Safa ve 4 Yasemin orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Ondan evvel mevcut olan Museviliğe baktığımızda orada da 7 Safa ve 4 Yasemin mevcut olduğunu görüyoruz. Üç dinin de temeli cuk oturuyor yerine. 7 Safa ve 4 tane teslim. İşte sevgili kardeşlerim, insanların boşu boşuna yıllarca harp ettikleri, savaş verdikleri, benim dinim hakim olacak, senin dinin hakim olacak davası değerini kaybetmiştir. Kimsenin dini hakim olmayacak. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini hepimizin dinidir. Aradan geçen binlerce yıl, yüzlerce yıl değişik merasimlerin oluşması için sebep teşkil etmiş olabilir. Ve öyle olduğu da kesindir. Çünkü merasimler İslam'da, Musevilikte ve Hristiyanlıkta birbirinden çok farklı. Ama sonuca baktığımız zaman hiç kimse aksini iddia edemez. 7 Safa ve 4 tane teslim, 3 kitaplı dinde de net ve açık, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir statü içinde açıklanmış ve kitapta yerini almıştır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki dünya adı verilen bu gezegende aslında bir tek din olmuştur. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Demek istiyoruz ki dinler asli unsurlar itibariyle Allah'ın indirdiği standartlarda birbirinden ayrıcalık, temel konularda asla oluşturmadığı için hepimizin dini aynı dindir. İşte Allah-u Teala'nın bize verdiği görev dünya sulhunun kurulmasıdır. Ve dünya sulhunun kurulmasındaki temel hedef budur. Çünkü dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve merasimler her iki din arasında yüzlerce yıl geçtiği için farklı hüviyetlere bürünmüştür. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de incelediğimiz zaman göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz ki üçü de 7 Safa ve 4 tane teslimi net olarak muhtevasına almış. Üçü de 7 Safa ve 4 teslimden oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Savaş mı istiyor? Hayır. Allah Teala sulh ve sükun istiyor. Bütün dünyanın insanların birbirini sevmesini, birbirini yüceltmesini ve birbirini mutlu etmesini istiyor. Allah mutluluk istiyor insanlardan. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de bu istikamete yönelik olarak indirmiş. Ne var bakıyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bir. İki, mürşide tabiyet var. Niçin? Çünkü bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Bu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Bunun için ne yapması lazım kişinin? Kişinin bunun için mürşidine ulaşması lazım ve tabi olması lazım. Tabiyet gerçekleşmeden o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. İşte mürşidin Allah'ın cereyanını almış olması gerekir. Bu cereyan varsa, yani o mürşit kendi mürşidinden tövbe aldığı zaman mürşidinde bulunan bu muhtevanın kendisine geçişi söz konusu olur. Öyleyse asırlar geçsin, önemli değil. Mürşitler arasında bir atlama yoksa bu muhteva içinde daha baştan sona kadar hep cereyan daha sonraki nesillere ulaşmış olur. Ulaşmış olursa ne olur? 7 safa ve 4 teslim temel faktör olur. Madem ki Tevrat'ta Allah Teala 7 safa ve 4 teslimden bahsediyor ve her birini en açık şekilde ayetlerle anlatmış Allah Teala Hazreti Musa'ya. Sonra Hazreti İsa'ya anlatıyor İncil'de. Okuyoruz. Gene 7 safa 4 teslim aynı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. En son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Yine 7 safa ve 4 teslim aynen yer alıyor. Geri kalan bölümlerin hepsi birbirinden farklı olsun. Ne yazar sevgili kardeşlerim? İskelet bu. Konuyu ayakta tutan, muhtevayı tam olarak ifade eden, A'dan Z'ye ifade eden olay bu. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin teslimiyle son bulan bir ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini muhtevasını alan bütün. Öyleyse ne diye düşman oluyoruz birbirimize? Eğer Hristiyanlardan bahsediyorsak, onların da Allah-u Teala tarafından indirilmiş bir kitabı var. Eğer Musevilerden bahsediyorsak, onların da Allah-u Teala tarafından indirilmiş kitabı var. Ya bu kitap Allah-u Teala tarafından mı indirilmiştir? Kesin sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde bunu belirtiyor. Zaten faktörlere baktığımız zaman 7 safa ve 4 teslimin 3 kitaplı dinin de esasını teşkil ettiği bir vaka olduğu kesin şekilde ortaya çıktığı zaman ki bu gerçek oluşmuştur. Kim itiraz edebilir ki? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey mutlaka tahakkuk eder. Allah istiyor ki herkes merasimlerini kendi dininin gerekleri muhtevasınca gerçekleştirsin. Ama hepsi de ruh, kendi kitaplarında mevcut olan statü içinde ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etsinler. Sevgili kardeşlerim, Bu ne ifade ediyor? Üç kitaplı dinin de Allah-u Teala tarafından indirildiğini, Hazreti Musa'nın da peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın da peygamber olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de peygamber olduğunu ispat ediyor. Üç peygamber Allah-u Teala'dan aynı dini almışlar. Ama aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle merasimler farklılık göstermiş. Hazreti Musa da Allah'tan aldığı emri yerine getirerek merasimleri oluşturmuş. Hazreti İsa da Allah'tan aldığı emirleri yerine getirerek merasimleri oluşturmuş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'tan aldığı emirler gereğince merasimleri oluşturmuş. Ve Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu hakikati net olarak görmemek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Ayetler elimizde. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 tane safha. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimiyle son bulan 7 tane safha. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir tarzda yer almış durumda. Öyleyse işte sevgili kardeşlerim, başka dinlerin mensuplarına gittiğimiz zaman onlara bu hakikatleri kendi kitaplarından ve diğer iki kitaptan ayetleri tam olarak vererek onlara ispat ettiğimiz zaman söyleyecekleri bir söz kalmıyor. Belki bu birleşme ilk defa Amerika'da gerçekleşecek. Ha sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için tek bir Allah vardır. O dünyada verilen bu gezegende hayatı oluşturmuş. O dinleri ortaya koymuş. Neden din demedik de dinler dedik? Çünkü aradan yüzlerce yıl geçtiği için merasimlerde, ritüellerde farklılık oluşmuş. Onun için ayrı ayrı kitaplar indirmiş Allah-u Teala. Şimdi bu karmaşa içinde kitaplar birbirinin tamamen dışında ayrı hüviyetler taşıyor. Ama bir de bakıyorsunuz ki asli unsur 7 safa ve bu unsurun teslimler dizisi 4 teslim. Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Hamdolsun ki burada verdiğimiz konferanslarda bu muhtevayı herkese ispat ettik. Şu anda bir anlaşmazlık söz konusu değil. Neden değil? Çünkü herkese kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimi ispat ettikten sonra diğer iki kitaptaki 7 safa 4 teslimi de ispat ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala dünya sulhünü istiyor. Dünya sulhü dinlerin birleşim noktalarını herkese kabul ettirmek suretiyle gerçekleşebilir. Ve biz bu hedefe yönelik bir faaliyetin ve gayretin içindeyiz. Rahat rahat diyebiliriz ki dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Bu sevgili kardeşlerim, başka dinlerin mensuplarını onlar gavurdur, onlar kafirdir tarzında bir itham altına almamak söz konusu. Neden öyle söylüyoruz? Bu kesin bir ifadeyle söylüyoruz bunu. Neden? Çünkü Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve hamdolsun ki Allah Teala bize 7 safa ve 4 teslimi Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet bildirdi. Biz de onları kaydettik ve bugün konferans veren bütün kardeşlerimiz bu esaslara riayet ederek Allah'ın bize öğrettiği o muhteşem dizaynı bütün dünyaya öğretiyorlar. Bu ne ifade eder? Bu, eğer çabalarımızı Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sürdürerek daha üst noktalara çıkabilirsek, yani birleşim noktalarından bahsediyorum, dünya sülhünü mutlaka kurmak mümkün olur. Hristiyanlar da, Museviler de, İslam da kendi kitaplarıyla diğer iki kitabın muhtevasının ana çizgileri itibariyle, yani 7 safa ve 4 teslim itibariyle aynı olduğunu kesin olarak öğrenecektir. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin emeli, amacı bu olmalı. Bileceksiniz ki sizin dininizle onların dini arasında asli unsurlar itibariyle hiçbir farklılık yok. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimiyle son bulan 7 tane safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynen yer almış. O zaman sevgili kardeşlerim, asli unsurun bu olduğunu bildiğimizde, üç kitaplı dinde de bunu tespit ettiğimizde ne çıkıyor ortaya? Açık ve kesin olarak Tevrat da Allah Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah Teala tarafından indirilmiştir. Gerçeği çıkıyor. İşte bu gerçektir ki dünya sulhünü sağlayabilecek olan tek unsur. İşte sevgili kardeşlerim, yeni bir safhayı yaşıyoruz dünya standartlarında. Hepimizin dininin aynı din olduğu kesinlikle ispat edildiğinde dünya ülkeleri arasında artık tam bir dostluk hüküm sürecektir. Hepsi bilecektir ki 7 safa ve 4 teslim sadece kendi dinlerinde değil, onların dışındaki diğer iki kitaplı dinde de aynen yer almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin bir görevi var. Bu görev bütün insanlığa dünya sülhünün ulaşması istikametinde bir hedefe hepimizi yönlendirmelidir. İşte burada verdiğimiz bütün konferanslarda bu vakayı açık ve kesin bir şekilde ifade ediyoruz. Bu neyi gerektirir, neyi oluşturur? Bu, sevgili kardeşlerim, dünya sulhünü oluşturacak olan tek yoldur. Üç kitaplı dinin de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmekle tamamlanan 7 safa ve 4 tane teslimi içerdiğini şu anda bütün dünyaya ispat edebilecek olan vasıfların, ispat vasıtalarının sahibiyiz. Bu görev Allah Teala tarafından bize verilmişse yapmamız lazım gelen şey bellidir. Nitekim burada Amerika'da yaptığımız konferanslarda hep bu hususu ortaya çıkartıyor ve din adamlarıyla çok güzel bir birleşim içinde yolumuza devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse, Museviler ve Hristiyanlardan bahsediyoruz. Onların kitaplarından ayetleri gösterdiğimiz, bizim kitabımızdaki ayetleri de göstererek birbirinin 7 Safa ve 4 Teslim'de aynı olduğunu ispat ettiğimiz zaman hiçbirisi bizim karşımızda olmuyor sevgili kardeşlerim. Doğru diyorlar. Gerçekten bizim dinimizde de aynı şeyler söz konusu. Bu dünya sulhunun en önemli ispat vasıtası sevgili kardeşlerim. Ulaşmamız lazım gelen nokta, üç dinin sahiplerine de kendi kitaplarında 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu ispat etmek. Bütün gücümüzde buna çalışıyoruz. Ve her gittiğimiz yerde ispat ettiğimizde hiç kimse itiraz etmiyor. Ve kucaklar açılıyor birbirine. Sevgili kardeşlerim, dünya sulhunun eşiğindeyiz. Allah Teala'nın bütün insanlara bu muhteva içinde yardım etmesini Yüce Rabbimizden diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ümitli olmak için çok sebep var. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o üç kitaba da bunları koymak suretiyle hepsinin Allah Teala tarafından peygamberler vasıtasıyla indirilmiş olan kitaplar olduğunu ispat ediyor. Öyleyse benim dinim, onun dini, ötekinin dini yok. Hepsi aynı din. Merasimlerin değişik olması asli unsurların değişmesine sebebiyet vermiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de asli unsurlar olarak yerini almış durumda. Öyleyse hepimiz için tek bir yol var, dünya sulhunu kurmak. Hepinizi buna davet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Aleyküm efendimiz, ellerinize nimet yapıyorum inşallah. Şu anda hazırım, bilgilerinizi hallediyorum aranızımız için inşallah.
3: Tamam Berhan, inşallah biz de hazırız, başlayabiliriz, Allah razı olsun.
1: Başlayın efendim, hemen geçiyorum inşallah.
3: İnşallah, inşallah. Tamam.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel günde, bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra bir yeni ve eşsiz mutluluk sohbetiyle daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Alemihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne demek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor. Bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde saat annesi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
3: Allah razı olsun Berhan. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi minneşe. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve iyyake nestaîn. İhdinas sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Ve'l-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere böyle hitap etmek bile bir büyük zevk. Can dostlarım, gönül dostlarım. Biz gönlümüzce birbirimize dostuz. Gönlümüzden dostuz. O gönül ki, o kalp ki Allah'ın her zaman baktığı ve gördüğü yerdir. hep kalbinize bakar. Acaba kalbinizde bir gün Allah'a ulaşma talebi

hiçbir talebi yoktur sizden. Ya öyle mi diyecek şimdi bir kısım insanlar? Allah Teala bize namazı farz kılmamış mı? Orucu farz kılmamış mı? Zekatı farz kılmamış mı? İslam'ın 5 tane şartını farz kılmamış mı? Kılmış. Kılmışsa hani bizden başka bir şey istemiyordu? İstemiyor. Burasını anlayamadık diyecekler tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak görevleri var ya, onları siz sevmeyeceksiniz. Sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Allah size öyle bir sevdirecek ki onları siz yapmak isteyeceksiniz. Siz onlarda doyulmaz zevkler yaşayacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size bunları zorla kabul ettirmediğini, anladığınız tarzda üzerinize farz kılmadığını, onları siz yapmak isteyeceğiniz için sizin derecat kazanmanızın bir sebebi olsun da o namaz kılma, o zikir yapma mutluluğunu kullarım yaşasınlar diye Allah Teala üzerinize farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sözüme son derece de dikkat edin bu noktada. Sizin üzülebileceğiniz hiçbir şeyi istemez. Sadece sizi mutlu kılacak olan şeyleri vücuda getirmenizi ister. Ama buna karşılık iblis devamlı sizin mutsuz olmanız konusunda bir faaliyetin sahibidir. Öyleyse Allah Teala sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir saadet, bir mutluluk davetiyesidir. Bütün insanlığa ve size de. Hani şu anda acaba bu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı bir insan var mı diye düşünen size de. Etrafındaki insanlar zarara uğramış olan, bir çözüm yolunun olmadığını zanneden, herkesin kendisine düşman olduğu kanısında olan, dünyanın en mutsuz insanı olduğunu düşünen size de, size de Allah-u Teala sadece mutlu olmanız için Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ama siz gözlerinizi Allah'a değil, kalbinizi Allah'a değil, dünya işlerinin sadece sizi üzen kesimlerine çevirdiniz. Onlarla meşgul şu anda kafanız. Komşularınız size neden kötü davranıyor? Onunla meşgul. Etrafınızdaki insanlar neden rahatsız, hasta? Onunla meşgul. Neden anlaşmazlıklar vücuda getiriyor o insanlar sizinle? Onunla meşgul. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bir hünerdir. Sadece Allah'a sığınanlar çözümleri Allah'tan, gece gündüz Allah'a yalvararak dileyenler elde eder. Dünyadaki şartlar ne olursa olsun onlar hep mutludurlar. Şimdi size soruyorum, hanginiz dayanabilir? 3 yıl süreyle yiyeceğini ölmeyecek kadar alabilme sıkıntısına, asr-ı saadeti yaşayan

0: sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaşadılar. 3 yıl muhasaraya tabi kılındılar. Karınlarına taş bastılar. Ama dayandılar. Şikayet etmediler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Onlar dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada başka insanlar da yaşıyor. Herkes sizin standartlarınızda yaşamıyor. Bir kısmı şeytanla işbirliği halinde. Bir kısmı Allah ile hiç ilişkisi olmayan insanlar. Bir kısmının kalbi sadece insanlara kötülük yapmak için çalışıyor. Olabilir. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah sizinleyse, siz bunun farkındaysanız, onlar size bir zarar veremezler. Bakınız ne diyor Allah Teala Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedürrüküm men dalle izahtedeytüm sümme mercüküm cemiyan. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez. Siz Allah'ı dost etmişseniz, olaylar sizin üzerinizde bir tesir vücuda getiremez. Takva elbisesi giymiş olacaksınız. Bir zırh kuşanmış olacaksınız. Öyleyse insanlar bana düşman oldu. Bu insanların yaptığı düşmanlıklar beni çok mutsuz ediyor. Ailemin fertleri başka başka hastalıklardan hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Ya Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Öyleyse neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar. Ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz. Mutsuzsunuz. Hep hayatın sizi üzebilecek olan yanlarını iblis size gösteriyor. Allah ile olan ilişkiyi lazım gelen boyutta kuramıyorsunuz. Her zaman hayatın dikenleri olacaktır. Hayat bir dikensiz gül bahçesi değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizinle olan ilişkilerine dikkat edin. O sadece mutlu olmanızı ister ve mutluluğun standartlarını size vermiş. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer güveniyorsanız bilin ki diyor sizi yenecek yoktur. Eğer bana güveniyorsanız diyor ben sizi mutlu ederim. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana ulaştırmanızı mutlaka sağlarım diyor. Ve bunu siz yapmayacaksınız diyor. Ben yapacağım diyor. Size bana olan ibadetlerinizi sevdireceğim diyor Allah-u Teala. Ben sizlere bunu yapmadığınız bir şeyi, bana karşı yapmak istemediğiniz bir şeyi zorla yapın, bana ibadet edin demiyorum diyor Allah-u Teala. İbadetleri size ben sevdireceğim diyor. O zaman bunların sizin için bir yük olmadığını, bir zevk olduğunu yaşayacaksınız diyor. Sevgili kardeşlerim, yaşamanın sırlarına dikkatle bakın. Eğer iblis sizi etrafınızdaki negatif olaylara indekslemişse, odak noktanız onlarsa, insanın sizlere karşı, insanların sizlere karşı yaptığı yanlış davranışlar, sizi üzecek davranışlarsa ve siz bunlardan etkileniyorsanız, siz tasavvufu hem bilmiyorsunuz hem yaşamıyorsunuz. İslam'ı yaşamıyorsunuz. Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. 14 asır geriye doğru dönüp ibretle onlara bakın. Hayatları savaşlarla geçti. Allah için şehit oldular. Şu kadarcık hayatlarının bir değeri yoktu onlar için. Allah'ın değeri vardı. Ve onlar mutluydular. Ölürken de mutluydular. Allah için şehit olurken de mutluydular. Bu dünya nasıl bu kadar değer kazanıyor gözünüzdeki? Her şey sizi mutsuz ediyor. Bu sohbet, bu mutsuzluk çukurundan sizi kurtarmak için yapılıyor. Ona güveniyor musunuz? Allah'a güveniyor musunuz? Eğer güvenseydiniz, bu mutsuzluk çukurunda olmazdınız. Biz sizinle beraberiz. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Ama siz ondan çözülmüşseniz, şu dünyanın sıkıntıları sizi Allah'a bakamayacak kadar kuşatmışsa, Allah'ı defterden silmişseniz, ona ibadet etmenin bir zevk olduğunu hiç yaşayamıyorsanız, o zaman yanlışlıklar içindesiniz. Ne zaman Allah'a yönelirseniz, dünya problemlerinin sizi yakalayamadığı, kıskıvrak sizi mutsuz edemediği bir yeni zemine oturacak geminiz, hayat geminiz. Allah'ın temel emri odur. Bana tevekkül edin diyor. Bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer Allah'a güvenirseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman huzursuz olmanın üzerine bir sünger çekmeyi başaracaksınız. Hiçbiriniz onlar kadar huzursuz edici şartlar içinde yaşamıyorsunuz. Ama iblis size etrafınızdaki şartları korkunç kabuslar gibi gösteriyor. Ve aklınızı oradan kurtarıp Allah'a konsantre edemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mutluluk kitabıdır. Onu ne kadar tatbik edebilirseniz o kadar hayattasınız. Yoksa bir ölüsünüz. Şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinin kör olduğunu, kulaklarının sağır olduğunu, kalplerinin idrak edemediğini söylüyor Allah Teala. Bütün insanlarda Allah'a açılan bütün kapılar o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar, cüz'i iradesini bu istikamette kullandığı güne kadar, Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar kapalıdır. Şeytanın bütün kapıları da açık. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Hanginiz bize ulaşıyorsa ve dayanılmaz dertler içinde olduğunu söylüyorsa onlara şunu söylüyoruz, şunu tavsiye ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a güvenin. Biz her zaman sizin için Allah'a dua ediyoruz. Hepiniz için. Biz hepiniz için dua ediyoruz ama bir kısmınız mutlusunuz. Onlar Allah'a yaklaşmayı hedef ittihaz edenler, şeref ittihaz edenler. Şu dünyadaki bütün dertler o insanların üzerine gelse onları üzemez. Allah'ın yolundan ayıramaz. İşte sahabe öyleydiler. Kitabın bütününe iman edenler, kitabın bütününü tatbik edenler. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah Teala kapılar açar. Öylesine kapılar açar ki mutluluktan camları açıp bağırmak geçer içinizden mutluyum diye. Ama bunlar sizin bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyorsa o zaman Allah Teala sizi üzmüyor. Siz şeytanın tesiri altında kendinizi üzüyorsunuz. Hanginiz şu anda bir üzüntünün sahibi ise o kesin olarak Allah ile yeterli ilişkinin sahibi değildir. Allah'a yeterli boyutta yönelmiş değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah'a yönelirseniz, kendinizi ona teslim ettiğinizi düşünürseniz, ben Allah içinim. Benim etrafımda olaylar cereyan edebilir. İnsanlar beni üzmek isteyebilir. Ama Allah Teala isterse ben o olaylardan tesir almamayı başarırım diye düşünebiliyor musunuz? Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O boşluktayken de, o ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bedava yaşanan bir şey değildir. Ama hepiniz için hazırdır. Öyleyse mutluluğa layık olmak mecburiyetindesiniz. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Her türlü problem Allah-u Teala tarafından sizin karşınıza sizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef sizin mutsuz olmanız değildir. Mutluluğu yakalamanızın şartlarına sizi adapte edebilmektir. Öyleyse hangi şartlar içindesiniz? Şu halinize bakın. Savaşta mısınız? Düşmanlar sizi silahla öldürmek için bekliyorlar mı? Onlar savaştaydı. Onlar her an ölümle burun burunaydı. Ve en büyük şeref onlar için Allah yolunda ölebilmekti, şehit olabilmekti. Onlar aç kaldılar. Siz kaldınız mı? Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne söylediğime dikkatle bakın. Tasavvufu yaşamıyorsunuz. Kim bana ulaşmışsa ve sadece şikayet ediyorsa, sözüm onlara, siz tasavvufu yaşamıyorsunuz. Söylediklerim bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağından çıkıyor. 30 yıldır sizlere verdiğim emeklere hiç acımıyor musunuz? Bu nasıl yaşantıdır ki en ufak bir sıkıntıda en büyük sıkıntıların sahibiymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi? Tasavvuf insanlara o dertleri dert göstermemeyi başartan ilimdir. Onlar hayatınızdaki insanların size ters davranmaları, yanlış yapmaları, siz Allah'a güveniyorsanız, Allah sizin dostunuzsa ne yazar ki? Bir düşünün bakalım, bir karşılaştırın kendinizi. Sahabenin yaşadığı hayatla bugün yaşadığınız hayatı bir karşılaştırın bakalım. Ve sorun kendi kendinize. Şu hayatlarından devamlı şikayet halinde olan insanlar, sizlere sesleniyorum. Sorun kendi kendinize. Ben onların yaşadığı o günlerde yaşasaydım, acaba onlara katlanabilir miydim? Deyin bakalım kendi kendinize. Üç yıl aç kalmaya dayanabilir miydiniz? Her an düşmanla boğaz boğaza olmaya, onlar hem aç kaldılar, hem savaşlar yaptılar ama hiç yılmadılar. Hiç moralleri bozulmadı. Mutsuzluğu hiç yaşamadılar. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler, Allah'a güvendiler. Ve güvenlerinin bedelini aldılar Allah-u Teala'dan. Asr-ı saadeti yaşadılar. Öyleyse Unutmayın, yeni bir çağın içindesiniz. Bu çağın adı Asr-ı Saadet değil. Bu çağın adı Asr-ı Hidayet. İnsanların hidayetin ne olduğunu öğrenecekleri çağ. Ve bir mutsuzluklar girdabında hepiniz yuvarlanıp gidiyorsunuz. Öğrettiklerimiz bunlar mı? Bu kadar binlerce saat sizlere anlattığımız şeylerden bu kadar az mı nasip alacaksınız? Neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Allah sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı ve bunun sırlarını sizlere öğretti. Mutlu olmanın sırları. Allah mutluluğun kainattaki tek sahibidir. Hepinizi bir tek sebebe dayalı olarak yarattı. Mutlu olasınız diye. Hayatınıza giren en küçük bir üzüntüde bu kadar ümitsizliğe düşecek misiniz? O zaman nasıl söyleyebilirsiniz ben tasavvuftayım diye? Ben İslam'ı yaşıyorum nasıl söyleyebilirsiniz? Nasıl diyebilirsiniz? İslam odur ki onlara işkence edildi. İşkenceye de dayandılar. Size işkence eden mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bir yolculuktasınız. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için teçhiz edildiniz. Bu teslimler boyunca her geçen gün metanetinizin artması söz konusudur. Öyleyse birbirine sımsıkı bağlı, kenetlenmiş, Allah yolunda her türlü fedakarlığı yapacak olan Allah'ın dostları olmaya çalışacaksınız. Hiçbir şeyin sizi yıldıramadığı bir muhteşem dizayn içerisinde onlar sizi gördükleri zaman hayranlık duyacaklar. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. Nerede sizi görenler, siz nasıl böyle insanlar oldunuz? Bu tasavvuf nasıl bir şey ki bu kadar birbirinizi seviyorsunuz? Bu kadar birbirinizle bir mutluluk dairesi içerisinde berabersiniz. Allah için bu kadar hizmet ediyorsunuz. Dünyada en çok ibadet edenlersiniz. Bu nasıl iş? Ben de sizin gibi olmak istiyorum. İşte böyle söylemediler sizin için. Söylüyorlar. Öyleyse bir toplumun en zayıf halkası zincirin en zayıf halkası gibidir. Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır. Oradan kopar. Öyleyse tasavvufu anlamadan yaşayamazsınız. Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinizi ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Kendinizi ne zaman başkalarına adayabilirseniz o zaman üzülemezsiniz kendiniz için. Buna zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız. İşte bunları öğreneceksiniz. Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, sizi toplu halde görenlerin imrenecekleri bir zincirleme dizayn içerisinde en sağlam insanlar olmalısınız. Birbirlerine karşı güven duyan ve dışarıdakilerin de mutlak bir güven duyduğu insanlar olacaksınız. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. İmrenilecek insanlar. Herkesin sizin için bu ne kadar güzel bir yaşantı, ben de sizin gibi olmak istiyorum diyeceği bir güzelliğin içinde yaşamalısınız. Buna layıksınız. Burası o hüviyetin kazanıldığı ocaktır. Allah'ın ocağı. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Sözlerim hepiniz için. Şu dünyada her zaman imtihana tabi tutulursunuz. Başka insanlar sizi anlamazlar. Kırılacağınız davranış biçimleri olacaktır. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bu davranış biçimleri 14 asır evvel onlara yönelen öldürme hüviyetine girmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bütün insanlar Allah için yaratılır. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için olmanın şuuruna vardığınız zaman kendiniz için yaşamadığını, Allah için yaşadığını idrak eden ve başkalarına yaptığı her yardımın Allah'a yardım etmek olduğunu idrak eden, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insan olmak yolunda cehd edeceksiniz. Bu cehdiniz ruhunuzun tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde, nefsinizin tesliminde hep artacak. Daha çok başkaları için, yani daha çok Allah için olacaksınız. Hep başkaları için olduğunuz sürece her geçen gün daha mutlu insanlar olacaksınız. İmrenilecek insanlar olacaksınız. Bu yuvanın en sağlam vasfı imrenilecek insanlar yetiştirmek. Cemaat halinde yaşamak kolay bir olay değildir ve insanlar sosyal mahluklardır. Cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Ama onlara, etrafınızdaki insanlara, özellikle tasavvufu yaşamayanlara öyle bir örnek olmalısınız ki onlar size sevgi, minnet ve neticede hayranlık duymalıdır. Ah ben de böyle olabilsem, onlar gibi yaşayabilsem demelidirler. Bu sözle olmaz. Ben şöyleyim, ben böyleyim demek bir şey ifade etmez. Davranış biçimlerinizle bunu evvela Allah'la ilişkilerinizde kendinize ispat etmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşamak. İşte bu, bunun özü başkaları için yaşamaktır. Ancak fedakarlık ettiğiniz sürece yaşarsınız. Başkalarının mutluluğuna sarf ettiğiniz her saniye sizin için bir kazançtır. Allah'ın en kıymetli hazinesi para değildir, altın değildir, zamandır. O zamanı başkalarının mutluluğuna harcayarak mutlu olmanızı istiyor Allah-u Teala. Eğer hepiniz bunu anlamış olsaydınız, bugün aranızda en güzel standartlarda öyle dostluklar var olurdu ki, etrafınızdaki insanlar, dışarıdakiler buna sadece hayranlık duyabilirdi. Hamdolsun ki büyük bir kısmınız öylesiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olan kardeşlerimizle iftihar ettiğimi söylemek istiyorum. Ötekiler de öyle olacaklardır diye bir büyük ümidin içindeyim. Allah-u Teala o sizi o standartlara ulaştıracak. Siz sadece o hedefe ulaşmayı isteyeceksiniz. Önce Allah'a ulaşıp ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi isteyeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en sonra da iradenizi. Eğer birçoklarınızın zannettiği gibi zor bir şey olsaydı, bu hedefe sahabe ulaşamazdı. Hepsinin ulaşması mümkün olmazdı. Öyleyse zannettiğiniz gibi zor değil. Gayretin meyvesi gayretinizin mevcut olmasıyla elde edilir. Allah'ın size vereceği mükafatı oturtabileceğiniz bir bazı vücuda getirmedikçe, siz getirmedikçe oraya Allah mükafatını koymaz. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ama siz bodrum katını inşa etmedikçe ondan neticeyi alamazsınız. Öyleyse siz Allah yolunda kendinize düşeni yapmalısınız. Şu dünya hayatı mutlulukları da mutsuzlukları da içerir mi diyorsunuz? Hayır, öyle değil. Bir kısmına göre sadece mutsuzlukları, bir kısmına göre sadece mutlulukları, bir kısmına göre de hem mutlulukları hem mutsuzlukları içerir. Öyleyse neresindesiniz yolun? Başlangıçta sadece mutsuzluk vardır. Sonra mutluluklarla mutsuzluklar beraber yaşanır. Giderek mutluluklar artar. Nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması, yok olması süreci içerisinde, onlara paralel bir dizayn içerisinde mutsuzluklar adım adım yok olur. Her geçen gün mutluluk oranınız artar. Sonra daimi zikirle birlikte daimi mutluluk da sizin olacaktır. İç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz arasında tam bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda, başka insanlarla sizin aranızda tam bir mutluluk ve sulh ve sükun hali. Ve Allah'ın emirlerinde ve nehilerinde tam itaat, bunlar sizi dünya saadetinin bütününe ulaştıracaktır. Unutmayın, şu anda dünya üzerinde sizin aldığınız bu seviyedeki bir bilgiyi alan başka bir toplum mevcut değil. Siz insanların öğrettiklerini öğrenmiyorsunuz. Siz Allah'ın öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Öğretiler insanlara aitse yanlış olabilir. Ama Allah'a aitse orada yanlış bulmak imkansızdır. Öyleyse Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her ortamda mutlu olmanızı sağlayan çok şey bulacaksınız. Ararsanız, bulmayı hedef ittihaz ederseniz, mutlu olmayı başkalarına mutluluk vermek olarak kabul ederseniz, o zaman siz dünyadaki en mutlu topluluğu oluşturursunuz. Elbette mutluluğa bir günde ulaşılmaz. Elbette çok gayret sarf edeceksiniz. Allah yolunda imtihanlara tabi tutulacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Güveniniz arttıkça daha çok mutluluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın odak noktası hep üzüntülerse, siz sadece üzüntülere kendinizi odaklamışsanız, hep üzüntü içinde yaşarsınız. Etrafınızdaki insanların size ulaştırabildiği şey sadece üzüntüyse, siz şeytanın elinde bir esirsiniz. O üzüntünün tasavvufta mutlu olanlarda mevcut olmadığını mı zannediyorsunuz? Üzüntü kaynağı her zaman vardır. Tasavvuf sizi o üzüntüyü sizin için yok saydıracak bir noktaya ulaştırmakla görevlidir. Bir gün yok olduğunu göreceksiniz. Sonra düşüneceksiniz ki eskiden de vardı bu olay, şimdi de var. Ama ben buna eskiden çok üzülüyordum, artık üzülmüyorum. Hamdolsun ki yaşamın ne olduğunu öğrendim. Kendimi Allah'a yönlendirdim. Allah bana mutluluğu öğretti diye konuşabileceğiniz günler gelecek. Tasavvuf etrafınızdaki şimdi dert olarak düşündüğünüz şeylerin bitmesi anlamına gelmez. Onların bütün hayatı çilelerle geçti. Sahabeden bahsediyorum. Ama tasavvuf, yani İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini, onlara o üzüntü zannettikleri şeylerin hava gazı olduğunu öğretti. Ivır zıvır olduğunu öğretti. Hiç önemi olmadığını öğretti. Yaşamayı öğrendiler. Hayata bakış açıları değişti. Sıkıntılar artık onlar için değerli değildi. Onları etkisi altına alabilecek olan bir özelliğin sahibi olmayı her gün biraz daha kaybetti. Sıkıntılar, üzüntüler, olaylar her gün yerlerini daha çok, daha çok, daha çok mutluluğa terk ettiler. sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz. Allah size bunu öğretecek. Ve mutlaka öğretecek. Siz istediğiniz sürece her geçen gün bu merdivenin üzerinde, mutluluk merdivenin üzerinde 28 basamakla devamlı olarak yükselirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, hayatın sıkıntıları vardır diye ölmezsiniz. O sıkıntıların şeytanın elinde sizi mutsuz ve ümitsiz kılacak veriler olmasına tesir sahaları oluşturmasına müsaade etmemeyi öğreneceksiniz. Göreceksiniz ki hayatınızın merkezinde siz varsınız ve size yön veren Allah sizi her alanda korumak yetkisinin, imkanının sahibidir. Hüneri öğrendikçe dünya hayatının başkalarına üzüntü veren rüzgarları, fırtınaları, kasırgaları size hiç tesir etmeyecek bir noktaya ulaşacaksınız. O zaman vaktiyle ben bunlardan ne kadar üzülmüştüm, oysa ki hiç üzülecek şeyler değilmiş dediğiniz günlere ulaşacaksınız. O günlerde şunu göreceksiniz ki artık siz kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başkaları için yaşadığınız için sizin üzerinize oluşan tesirler sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamaya başlamış. Artık sizin için tesir sahası yok. Siz yoksunuz. O tesir sahası için cephe oluşturmuyorsunuz. Siz orada yoksunuz. Siz öbür tarafta başkaları için yaşayan bir insansınız. Onun için size o olaylar artık tesir edemez. Onları düşünecek vaktiniz olmayacak. Başkaları için yaşamaktan kendinize yönelen olayları negatif değerlendirebilecek olan zamana sahip olmayacaksınız. Düşünce standartlarınızın her alanda pozitif olmasını Allah size imkanlı kılacak, mümkün kılacak. Güzeli, daha güzeli, daha güzeli ve sonunda en güzeli yakalayacaksınız. O Allah'ın size vereceği son standarttır. İradenizin Allah'a teslimi. İşte tasavvufu yaşayanlar o mutlu insanlardır ki olaylar onların üzerinde tesir icra edemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu mutluluk denilen hayat tarzını sizin için yarattı. Bütün insanlar için yarattı ama o hedefe sadece bu tasavvufu yaşayabilenler ulaşabilir. Allah ile en sağlam standartlarda bağlantıyı kurabilen sizlersiniz ve sizler olacaksınız. Çünkü sizler Allah'ın hedefinin ne olduğunu yüzlerce ispatla öğrenebilmiş olan nadir insanlarsınız. Bugün dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında. etrafınızdaki insanlara bakıp onları yokladığınız zaman onların sizden ne kadar geride olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a her seferinde daha çok şükredeceksiniz. Bu ocakta olduğunuz için. Bu ocak dünya ocağı değildir. Bu ocak kainat ocağıdır. Kainata ilmin yayıldığı merkez. Öyleyse yeni giren kardeşlerimiz aramıza mutluluğun ne olduğunu henüz bilmedikleri için kendilerini eski sıkıntılarının devamında yaşıyor olarak aramıza girerler. Ama sonra bakarlar ki hayır öyle değilmiş. Allah'a yöneldikleri zaman o mutsuzlukları, sıkıntıları hepsi adım adım suyun güneş karşısında buharlaşması gibi yok olup gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatın en sağlam misali karşınızda. 14 asır evvel onların yaşantısı tarih hazineleri içerisinde bir bütün. Osmanlı'nın altın çağına bakın, aynı hayatı göreceksiniz. Osmanlı'nın yükselme devresi asr-ı saadetin bir devamıdır aslında. Osmanlı'nın yükselme güneşini oluşturan faktör tasavvuftur. Düşünün ki tasavvuf dışında Osmanlı ordusundan hiçbir fert yoktu. İlmiye sınıfının büyük kısmı, esnafın tamamı, halkın büyük kısmı tasavvufu yaşadılar. Ve dünyaya örnek oldular. Adalet götürdüler dört bir yana. Ve Osmanlı'yı Osmanlı yaptılar. Onlar mutluluğu yaşadı. Yükselme devri boyunca. İşte biz de kendimize o devri örnek almalıyız. Osmanlı'nın yükselme devrini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın o kanı taşıyorsunuz. Osmanlısınız. Onlar onu başarmışlarsa her devirde başarılabilir. Siz Allah ile beraber olmayı hedef ittihaz edeceksiniz. Olaylar karşısında sarsılmamayı, başkalarının davranışlarından negatif etkilenmemeyi öğreneceksiniz. Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Öyleyse unutmayın, sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Ve şartlar, çevrenizdeki şartlar ne olursa olsun siz mutlu olabilirsiniz. Bu dizayna dikkatle bakın. Mutluluğunuzun mimarı sizsiniz. Siz bazı oluşturdukça Allah Teala onun üzerine binaları ard arda inşa edecektir. Layık olduğunuza, liyakatinize paralel olarak. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin, vakıflarımızın, dergimizin, radyolarımızın, uydumuzun değerli mensupları. Allah'ın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini bahşetmesini, sonsuz mutlulukların içinde Allah için, başkaları için yaşayabilecek günlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha min as salavat Allahümme sana ala Muhammed. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle diyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Bihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret ediyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek için, Allah'ın emirlerinden bahsetmek için, Allah'ın söylediklerinden bahsetmek için. Sevgili kardeşlerim, yaşamak, eğer Allah için yaşamaksa, gerçekten tadına doyum olmayan bir dünyada yaşarsınız. Allah Teala her alanda sizi kuşatır. Her zaman yapılması lazım gelen istikamette bir şeyler alırsınız, hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah her zaman sizlerle beraberdir. Ve liyakatiniz hangi ölçüde artarsa o ölçüde size yakınlığı değişir. Daha güzele, daha güzele doğru gider. Ona yaklaştıkça öyle bir zamana doğru gidersiniz ki o zaman geldiğinde onu işitmeye başlarsınız. Onun söylediklerini net olarak kalbiniz duyar. Suallerinize cevap almaya başlarsınız. İşte hayatınızın en mutlu devresi. Allah ile dilediğinizden konuşabilmek imkanının sahibi olmak. O zaman sizde her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bunun için tek bir yol var. Zikrinizi çoğaltmak, çoğaltmak, çoğaltmak. Zikriniz arttıkça Allah'a yakınlığınız da artar. Zikir sizi Allah'a yaklaştıran en kıymetli manyetik alandır. Zikir hangi seviyede artarsa Allah'a yakınlığınız o seviyede artar. Daimi zikirdeyse her zaman Allah ile beraber olursunuz. Her zaman onunla konuşmak imkanınız oluşur. Emirleri ondan alırsınız.

İnsanı insan yapan şey Allah'ın kendi suretinde yarattığı insanı insan yapan şey onun Allah ile olan ilişki seviyesidir. Allah'ı sever misiniz? Herkes Allah'ı sever diye bir cevap gelecektir. Hepiniz muhakkak ki Allah'ı seviyorsunuz. Ama ne kadar seviyorsunuz? İşte sevginizin seviyesi Allah için yaptığınız zikir sayısıyla paralel bir seyir takip eder. Allah'ı en çok sevenler daimi zikrin sahipleridir. Hiç kimse kendi gayretiyle daimi zikre ulaşamaz. Gayret mutlaka olacaktır. Giderek daha üst boyutta, daha üst boyutta gayret. Ama Allah'ın yardımı da söz konusu olacaktır. Öyle ki sabah namazına uyandığınız zaman zikretmekte olduğunuzu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile insan arasındaki ilişkiler, o kişinin Allah'ı hangi ölçüde sevdiğine dayalı, ona esas alan bir hüviyet arz eder. Böyle bir dizaynda kişi Allah'ı ne kadar çok seviyorsa Allah'ın da kendisini o kadar çok sevdiğini fark edecektir. Bir gün Allah'la konuşmaya başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, kapılar herkese açıktır. Daimi zikre ulaşan herkes Allah ile konuşmak imkanının mutlaka sahibidir. Bundan evvel de Allah'ın uygun görmesiyle Allah ile konuşması kişinin mümkün olabilir. Ama daimi zikir kesin bir işaret taşır. Ne diyor Allah Teala? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir dördüncü hüviyet yok insan için. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Yan üstü yatarken de muradını Allah-u Teala'nın yan üstü yatarken bir insanın kulağı mutlaka yastığa gelir. Orada kalp atışlarınızı duyarsınız. İşte bu kalp atışlarında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye dilinizi bile kımıldatmadan Allah-u Teala'yı zikredebilirsiniz. İsterseniz sesle Allah, Allah, Allah, Allah diyerek, isterseniz sessiz diyerek, isterseniz dilinizi de kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar ederek yaşantınızı yaşamaya değer bir mutlulukla süslersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala emrini vermiş. Zikredin diyor. Bir, çok zikredin diyor. İki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikrediniz diyor. Üç. İşte bu üçüncüsü daimi zikir. Bir insan ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Allah-u Teala'nın buradaki muradı ne? Yan üstü yatmak demek, kişinin bir kulağını yastığa dayaması demek. Orada kalbinizin atışlarını duyacaksınız.

İşte bu tempoya uygun bir standartta Allah'ı zikredeceksiniz. Zikir boyunca mutlu bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bile olmak, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı hissetmeye çalışmak. Eğer zikrinizi daimi zikre ulaştırırsanız, mutlaka Allah-u Teala ile konuşmak imkanının sahibi olursunuz. Her an o size her şeyi söyler. Bundan daha evvelki devrelerde de, yani daimi zikre ulaşmadan evvel de bir insanın Allah ile konuşması her zaman mümkündür. Yeter ki Allah Teala onu buna layık görsün. Sevgili kardeşlerim, Allah kalbinize bakar. Kalbiniz ne taşıyor? Başlangıçta bütün kalpler %100 afetlerle doludur. Allah Teala niçin zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılıyor insanlara? Çünkü zikir Allah'ın katından fazılları getirir. Ve bu fazıllar nefsinizin kalbine girer, kalpteki karanlıkları kapı dışarı eder. İşte zikir, az zikirse nefsinizin kalbinin yarısından daha azı nurla kaplanabilir. Çok zikirse %70'den fazlası, 75'ten fazlası, ama daimi zikirse %100'ü Allah'ın nurlarıyla dolar. Daimi zikre ulaşan kişi tesbih üzeredir. Her an içindeki ses Allah'ı zikretmektedir. Bu noktaya kişi sesli zikirle ulaşmıştır. Ve ne olmuştur? Gece zikrederek uyumuştur. Sabah uyandığında hala Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğini kişi görmüştür. Bunu defalarca yaşayan bir kişi için uykusunda da Allah Teala'yı zikrettiği kesin bir olgu olarak tebellür eder. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın ruhuna yuva teşkil eden tek mahluksunuz, insan. Çünkü Allah Teala sadece insana ruhundan üfürür. Hayvanlara, suda yaşayanlara, uçan kuşlara Allah Teala ruhundan üfürmez. Ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk var. O insandır. İşte bu sebepten Allah-u Teala'ya sevgili kardeşlerim ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah bizleri insan olarak yaratmış. İşte insan olmak Allah'ın bir büyük nimeti ve Allah'ı zikretmek Allah'ın temel hedefi. Ne istiyor? Daimi zikre ulaşalım da her an Allah'ın katından kalbimize fazıllar yağsın, devamlı yenilenme olsun nefsimizin kalbinde. Allah'ın nurları kesintisiz bir şekilde kalbimize ulaşsın. Hiçbir karanlık nokta, afetlerin ulaşabileceği hiçbir nokta kalmasın.
kalbimiz tamamen eski tabirle pirupak olsun. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey o noktada öylesine güzel ki, dilinen tarifi gayri mümkün söz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkimiz bizi mutlu eden dünya üzerindeki en büyük nimettir. Allah'ın sizinle konuştuğunu yaşadığınız an hayatınızın en mutlu noktasına ulaşmış olursunuz. Sonra bir ömür boyu bu devam edecektir. Allah Teala sizi ehli zikir yapar. Zikriniz her an Allah Teala'nın dizaynı içerisinde devam eder. Bu devamlı zikir gecesiz uykudayken de devam eder. Sevgili kardeşlerim, çünkü bir süre sonra Allah Teala size müdahale eder. Zikrinizi devam ettirmenizi Allah'ın yardımı gerçekleştirir. Siz ilk kitabı açmışsınızdır. Daimi zikre ulaşmak için gece gündüz çalışmışsınızdır. Bir sabah uyandığınızda Allah Allah Allah Allah diye zikrettiğinizi yaşarsınız. İşte Allah Teala'ya en çok dua ettiğiniz, en çok şükrettiğiniz nokta orasıdır. Çünkü bunun manası geceyi Allah'ı zikrederek geçirmenizdir. Daimi zikrin başlangıç noktasındasınız. Bu noktadan sonra bir ömür boyu o hep devam edecektir. Ne zaman dinleseniz Allah kelimesinin sizde devam ettiğini göreceksiniz. Allah'ın lütfu keremi, lütuf buyurduğu ikram. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak bir bütündür. Geceyi de gündüzü de kapsar. Allah muhakkak ki hepinizi çok ama çok seviyor. Herkesi sever. İnsan olarak yaratıp da ruhundan bizatihi üfürdüğü o mahlukunu sevmez mi sevgili kardeşlerim? Kendi ruhundan üfürüyor. Bir yaratığına, insan adı verilen yaratığına kendi ruhundan üfürüyor Allah-u Teala. Bu sevgisinin en büyük belirtisi değil mi? Sonra da o kişiyi yüceltmek istikametinde o kendisine üfürdüğü ruhunu Allah'a iade etmesini istiyor. Senin kalbini diyor, zikrin nurları kaplayacak. Allah Teala'nın katından rahmet, fazl ve salavat isimli üç ayrı nurun gelmesi söz konusu olabilir.
Fazıllar nefsin kalbini tamamen dolduran bir hüviyet taşır. Başlangıçta %2 rahmet, sonra %98 fazıl nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah sizleri çok seviyor. Bu sevgisi boşuna mı? Sizi insan olarak yaratmış. Hepinizi çok seviyor. Eskiler ne diyorlar? Kahve Yemen'den gelir, bülbül çemenden gelir. Sevgili kardeşlerim, Yemen'den de gelse, Hint'ten de gelse, nereden gelirse gelsin, kahve atalarımızın içkisi. Biz de kahveyi çok severiz. Farklı bir kokusu, çok güzel bir lezzeti söz konusu. Ve de atalarımız hep kahveyi içmişler asırlar boyunca. Sevgili kardeşlerim, insan için sevmekten başka bir güzellik var mı ki? Allah'ı ne kadar çok seviyorsunuz? Bu ben Allah'ı çok seviyorum demekle ispat edilebilen bir şey değildir. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 12 saat zikredebiliyorsanız Allah'ı %50 seviyorsunuz demektir. Ne zaman ki zikrinizi arttırmaya uzun süre çalıştıktan sonra bir gün uyanacaksınız. Uyanırken bakacaksınız ki zikriniz devam ediyor. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu bütün geceyi zikirle geçirdiğinizi ifade eder, ispat eder. Zaten mutlaka gece kalkıp teheccüd namazı kılmanız söz konusuysa Allah Teala'nın dizaynı en güzel şekilde oluşmuştur. Siz uyuduğunuz zaman da zikretmektesiniz. Ve zikirle uyanırsınız. Sıra uykuya da zikirle girdiğiniz için zikirle uyursunuz. İşte Allah'ın en çok sevdikleri bu 24 saat boyunca hep Allah'ı zikredenlerdir. Bu Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. O kişiler kendilerini zorlamamışlardır. Allah Teala onlara yardım etmiştir. Nefslerinin kalbi Allah için olmuştur. Her an Allah kelimesi onların iç dünyasında çalkalanır, durur. Dişleri birbirine çok küçük bir aralıkla dokunmaz. Fakat devamlı hareket halindedir. Bu hareket o kadar azdır ki çoğu zaman dışarıdan fark edilmez bile. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça, Allah'ı tanıdıkça mutluluğunuz gün geçtikçe artacaktır. Kim mutluluğun başka yolları da vardır diye bir düşüncenin sahibi ise o bilsin ki hayır sevgili kardeşlerim.
Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. İnsan 24 saat boyunca hep Allah'ı zikrettiği zaman bunun 24 saatlik bir vetire olduğunu net olarak anlayacaktır. Tatbikatı ise ona haz verecektir, zevk verecektir. Sevinçle, huzurla, mutlulukla zikrini devam ettirecektir. Çünkü o zikir ona devamlı huzur verir, mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahipleri de aynı olaylara her zaman maruzdur. Herkes gibi onlar da bir takım güç standartlarla karşı karşıya gelebilir. Ama Allah'a güvenirler. Allah'a dayalıdırlar. Allah ile hemhaldirler. Allah için yaşadıkları cihetle dünyadaki en mutlu insanları oluştururlar. Daimi zikir bir insanın kalbindeki afetlerin hepsini yok eder. Yerine hasletleri doldurur. Afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri de işlemek isteyen bir özellik taşırlar. Hasletler de Allah'ın yasak ettiği fiilleri gerçekleştirmeyen, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirmek isteyen bir özellik taşır. İşte bir insanın nefsinin kalbi %100 hasletlerle donatıldığı zaman Allah-u Teala tarafından, ki daimi zikir bunu mutlak olarak gerektirir, o zaman bu kişi mutlu bir dünyada yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bu hedefe yönelik olarak yaratmıştır insanı ve dünyada verilen bu gezegende ona hayat vermiştir. Ama konunun bir başka özelliği var. Bütün insanlar serbest iradeyle donatılmıştır. Niçin? İnsan ancak kendi iradesiyle yaptığı olaylar dolayısıyla derecat kazanır veya kaybeder. Önemli mi? Son derece önemli. Eğer kişinin hayat boyunca kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Eğer bir kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu öyle bir vetiredir ki bütün insanlar için mutluluk kaynağıdır. Çünkü zikir yapmak bir zevktir. Huzuru, mutluluğu apaçık bir şekilde yaşamaktır. Öyleyse insanlar en güzel şekilde yollarına devam edeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu dileğin hemen arkasından mutluluğu yaşamaya başlar. Allah'a ulaşıncaya kadar geçirdiği devre o kişinin hayatındaki en güzel devredir. Sevgili kardeşlerim,
Her şey öylesine güzel ki. Yarattığı bütün insanların mutlu olmasını isteyen Allah Teala onları zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Kişi zikrettiği zamanlar mutlu olduğunu idrak edince daha çok zikretmek ihtiyacını normal standartlarda duyacaktır. Daha çok zikrettiği zaman daha çok mutlu olduğunu, daha çok zaman parçası içinde mutlu olduğunu görecektir. Ve böylece zikri giderek artacaktır. Öyleyse artan zikre paralel olarak nefsinin kalbindeki afetler azalacak. Çünkü nefsinin kalbine giren hasletler afetleri kapı dışarı edecektir. Bu hasletler fazlalardır. Nefsin kalbi nurlarla doldukça kişinin doluluk yüzdesinde mutluluğu artacaktır.

Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşanlar, her an Allah'ın katından nurlar kalbine aktığı için daimi zikre ulaştıkları zaman artık kalplerinde bir karanlık mevcut olmayanlardır. Devamlı nurlar gelir, devamlı tazeler iç dünyasındaki bu hasletlerin muhtevasını. Kişi başkaları için yaşayan bir insan olur. Görür ki başkaları için yaşadıkça, onlar için var oldukça mutluluğu daha çok artıyor. İşte Allah'a yakın insanın mutluluğun artışındaki esas faktör, başkalarına açık olan kapısının ona sağladığı faydalardır. Onlar hep başka insanlar için dua ederler. Onların en güzeli ulaşması için dua ederler. Allah'tan yardım dilerler. Onlara hep daha çok daha çok zikretmelerini önerirler. Bu daha çok zikrin onları daha çok mutlu edeceği konusunda kanaatleri kesindir. İşte böyle bir dizaynda insanoğlunun hayata bakış açısı mutluluğu arttıkça farklı yörüngelerde seyredecektir. Sevgili kardeşlerim, niçin acaba Allah-u Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur? İşte Allah'ın orada çalışma dediği şey, o zikirdir, onun mutluluğu için. Fizik standartlarda çalışmaktır, dünyada geçimini temin için ve Allah için yaşamaktır. Kim Allah için yaşarsa, sevgili kardeşlerim, onlar başka insanlar için yaşayanlardır. Ama en çok mutlu olan da onlardır. Neden? Çünkü hayatlarını başka insanları mutlu etmeye adamışlardır. Ve de onlar için yaşarlar. Hep onları mutlu ederler. Her taraftan onlara ulaşılır. Allah'tan şunu, şunu, şunu, şunu sorması istenir. Her seferinde o mutlaka başkalarının kendisine ulaştırdığı bu ricaları mutlak olarak gerçekleştirir. Gerçekleştirmemesi söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü onu idare eden kendisi değildir, Allah'tır. Ve Allah ona bir ömür boyunca yardım edecektir. Allah için yaşamasını temin edecektir. Böylece mutluluğu yaşatacaktır. Huzur içinde bir dünya hayatı. Başka insanlar için yaşam. Sevgili kardeşlerim, İnsanoğlunun dünya hayatı çeşitli insanları tanımakla devam eder. Her seviyeden insanla karşı karşıya gelebilir, beraber olabilir. Onları adım adım tanıyacaktır. Ve de hep nasihatlerde bulunacaktır. İster ki
Herkes kendisi gibi daimi zikre ulaşsın da Allah'ın o sonsuz güzelliklerini yaşasın, kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın, her an Allah ile konuşmak imkanına kavuşsun. Ama ne yazık ki sonuç onun istediği gibi çoğu zaman oluşmayacaktır. Çünkü şeytan mutlaka devreye girip insanları belli ölçüde, herkese göre değişik bir ölçüde tesir altına almaya çalışacaktır. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Kişi Allah'a layık olmak konusunda en sağlam ölçü olan zikri hangi ölçüde kendisine ulaştırmışsa, 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar, 24 saatin yüzde ne kadarında Allah'ı zikredebiliyorsa, onun mutluluğu o seviyededir. Yani 12 saat zikreden bir insan %50 mutludur. 18 saat zikreden bir insan %75 mutludur. 24 saat zikreden bir insan %100 mutludur. Onun kalbindeki bütün afetleri Allah Teala yok etmiştir. O her sabah zikirle uyanır. Gecelerini zikirle geçirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, başkalarını sever. Sevdiği de her halinden belli olur. O Allah için yaşar. Allah için yaşamak başkaları için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Onun için zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. İşte Allah Teala'nın dizaynı odur ki herkes daimi zikre ulaşsın da nefsinde hiç afet kalmasın ve çok ama çok mutlu olsun. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu çok sevgi de herkese göre değişik bir seviye gösterir. Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız daha çok zikredin sevgili kardeşlerim. Başka insanlara daha çok yardım edin. Daha çok insanı mutlu edin. Onları mutlu ettikçe siz mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. O sonsuz mutluluklarda inşallah buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, din ve sevgi birbirine birinci derecede bağlı olan iki mefhumdur.
Din sevgiyi gerektirir. Sevgi de dini gerektirir. Hayatını başkalarına nefret etmekle, başkalarından nefret etmekle geçiren bir insanın dinini Allah'ın emrettiği istikamette yaşaması mümkün olamaz. İslam teslim olan demek. Ve asli unsurlardan ne kadar çok şey kaybetmişiz, dinimizi kaybetmişiz, sevgili kardeşlerim, bu bir şeytanın tuzağıdır. Cennetleri sıraladığımız zaman bakıyoruz ki birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dileyenler girebilirler. Dilemiyor kişi. Dilemiyorsa o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. İkinci kat cennete ruhunu Allah'a ulaştırabilenler girebilir. Mürşidine tabi olanlar girebilir. Üçüncü kat cennete böylece ruhu vücudundan ayrıldığı için tabiye sırasında ruhunu Allah'a ulaştırabilenler girebilir. Dördüncü kat cennete fizik vücudunu Allah'a teslim edenler, beşinci kat cennete nefsini Allah'a teslim edenler, altıncı kat cennete muhlis olanlar, yedinci kat cennete iradesini de Allah'a teslim edenler girebilirler. Öyleyse yedi kat cennet yedi ayrı özellik taşır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için hedef aynıdır. Dinimizin adı teslim dinidir. Allah'a teslim olmak. Şimdi beraberce İslam'ın beş şartına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, 2, zekat vermek, 3, hacca gitmek, 4, kelime-i şehadet getirmek, 5. Bu 5 tane faktör nasıl olur da dinimizi temsil edebilir sevgili kardeşlerim? Bu 5 tane faktörde teslimle alakalı hiçbir şey yok. Evet, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Tamam. Ama sevgili kardeşlerim, nerede kaldı dinimiz? Dinimizin adı İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Sin kökünden geliyor İslam kelimesi de. Teslim kelimesi de. Neyimizi Allah'a teslim ediyoruz ki İslam'ın beş şartıyla? Hani mürşide tabiyet? Altıncı şart. Hani ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi? Yedinci ve en önemli şart. Dinimize esas elbiseyi giydiren budur, bu şarttır. Allah'a teslim olmak. Ruhu teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Eğer biz bu teslimleri gerçekleştirmiyorsak, o zaman nasıl teslim olan olabiliriz ki sevgili kardeşlerim, İslam olabiliriz ki? Bu İslam'ın beş şartta indirilişinde duruma hakim olan din adamları sizlere soruyoruz. Nerede İslam olmak?
Eğer İslam'ın şartı bu kadarsa namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu kadar ise nerede teslimler? Nasıl oluyor da dinimiz teslim dini adını alıyor? Sizler neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz da teslim dininin sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz? Muhterem din adamları, hepiniz için aynı endişeyi taşıyorum. Siz Allah'ın farz kıldığı hususları insanlara öğretmekle hepiniz vazifelisiniz. Hiçbir zaman unutmamanız lazım gelen şey dinimizin İslam dini yani teslim dini olması. Siz ki dinimizi İslam'ın beş şartına indirgemiş durumdasınız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepinize bir sualimiz var. Neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Ruhunuzu mu? Fizik bedeninizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Hepsi de farz Kur'an-ı Kerim'de. Neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Hanginiz bana cevap verebilir bu konuda? Bu kadar zaman sabrettik. Her şey değişebilir. Aman kimsenin kalbini kırmayalım diye. Bu sözleri söylemekten muradımız gene kimsenin kalbini kırmak değildir. Ama yeter artık. Bu kadar sabrettik. Yeter artık. Artık Allah'ın söylediklerini herkese öğretmek mecburiyetindeyiz. Muhterem din adamları, sizler isteseniz de istemeseniz de. Bu din Allah'ın dinidir. Ve adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. İslam'ın beş şartıyla hareket eden herkese de bunu farz kılan zaten farz ama eksik bir farz. Ve de bunun yeterli olduğu zannıyla herkese İslam'ın şartı beştir diyebilen din adamları sizlere sesleniyorum. Neredesiniz? Hanginiz bana cevap verebilecek? Eğer dinimiz İslam dini ise, İslam dini Kur'an ayetleri gereğince ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi ihtiva ediyorsa ve İslam'ın beş şartının içinde bunların hiçbirisi mevcut değilse nasıl bir İslam alemi olacak bu? Hanginiz bana cevap verebilir ki? Hiçbiriniz cevap veremezsiniz. Sizleri suçlamıyorum sevgili kardeşlerim. Çünkü insanlar kendilerine öğretileni bilirler. Suçlu siz değilsiniz. Size İslam'ın beş şartı öğretiliyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de farz. Doğru. Hepsi farz. Ama dininizin İslam dini olduğunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Asıl önemli konunun burada. İslam dini yani teslim dini. Kime teslim olabiliriz? Allah'a. Var mı bunun başka bir izah tazı? Süleyman Demirel de olsaydı size bunu söylerdi şimdi yani. Sevgili kardeşlerim, hepimiz her şeyden vazgeçtim. En azından ruhumuzu Allah'a teslimle mükellefiz. Ama bunun arkasından fizik bedenimizin teslimi geliyor, farz. Nefsimizin teslimi geliyor, farz. İrademizin teslimi geliyor, farz.
Nasıl olur da bütün bunları Allah-u Teala'nın bize öğrettiği biz bütün bunları bilip de nasıl olur da insanlığa bu hizmeti yapmayız? Olmaz böyle şey sevgili kardeşlerim. Yeter artık. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Dinimiz İslam dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. İkisi de silm kökünden geliyor. Ve görevimiz Allah'a teslimdir. Hiç kimsenin ruhu mürşidine tabi olmadıkça vücudunu terk edip Allah'a doğru giden yolculuğa katılamaz. Böyle bir imkan söz konusu değildir. Ve İslam'ın beş şartını incelediğimiz zaman namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Evet, hepsi de farz. Ama dinimiz İslam dini ise nasıl bu İslam dininin sahibi olacağız İslam'ın beş şartıyla? Evet, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama nasıl İslam olacağız? Yani teslim. Kime teslim olunabilir? Bir tek teslim hali var sevgili kardeşlerim. O Allah'tır. Hepinize bir emanet vermiştir. Doğar doğmaz size üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve bu ruhu Allah Teala kendisine iade etmenizi, teslim etmenizi emrediyor. O kadar mı? Hayır. Ruhunuzdan sonra fizik bedeninizi, ondan sonra nefsinizi, ondan sonra iradenizi Allah'a teslimde emrolunuyor Kur'an-ı Kerim'de. Şu İslam aleminin haline bakın sevgili kardeşlerim. Din adamları bütün öğretilerini İslam'ın beş şartı üzerine gerçekleştiriyorlar. İlahiyat fakültelerinde bu öğretiliyor. İmam Hatip liselerinde bu öğretiliyor. Yazık değil mi bu millete? Onların teslim olmalarına tam olarak engel olan bir sistem. Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Bir, fizik bedenimizi farz kılıyor teslim etmemizi. İki, nefsimizi teslim etmemizi farz kılıyor. Üç, ve irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Dört, İslam'ın beş şartını yeterli ve her şeyi kapsayan bir muhteva olarak gören siz din adamları sualime nasıl cevap verebilirsiniz ki? Hepiniz için söz konusu olan bir Kur'an-ı Kerim var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dinimizin İslam dini olduğunu söylüyor ve de ruhumuzu da Allah'a teslim etmemizi, fizik bedenimizi de Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor Allah Teala. Bu İslam'ın beş şartıyla yani namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle kim neyini Allah'a teslim edebilir sevgili kardeşlerim? Bu dinin mahvedilmesidir. Allah Teala ruhumuzu da fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi Kur'an-ı Kerim'de farz kılıyor.
Ve din adamlarımız bu konuda sadece İslam'ın 5 şartı geçerlidir hüviyetinde bir görüntünün sahipleri. Sevgili din adamları bunca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vermekle sizler büyük bir cürüm işlemiş olmuyor musunuz? Hala incelemeyecek misiniz dininizi? Allah Teala'nın insanları ruhlarını da fizik bedenlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmeye davet ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Bunun temel faktörünün de bütün ibadetlerle beraber zikir olduğunu biliyorsunuz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Böyle diyorsunuz. Halbuki Kur'an-ı Kerim yedili bir standart içinde vücuda gelmiştir. Aksini iddia edebilir misiniz? Hayır, yedi değildir, beştir diyebilir misiniz? Öyleyse bunu da 7. şarta ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Söylediğiniz yanlış mıdır? Hayır, doğrudur. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte elbette farzdır. Ama farzlar bundan ibaret değildir. İslam dini teslim dinidir ve altıncısı ruhunuzu Allah'a teslim etmenizdir. Altıncısı Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Yedincisi ruhunuzu da beçinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmektir. Hepsi de farz. Eğer bize Allah dinimizi öğretmeseydi, biz de sizin gibi kalacaktık. Herkese İslam'ın 5 şartını öğretmeye kalkacaktık. Sevgili kardeşlerim, ne kadar Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz? Dinimizi Allah'tan öğrendik diye. Bütün insanlar için Allah Teala kapıları açmış. Gelin diyor, gelin. Sizin dininiz teslim dini. Bana teslim olun. Allah Teala'nın Kur'an'da da ondan evvel İncil'de de ondan evvel Tevrat'ta da söylediği şey aynı sevgili kardeşlerim. 7 tane Safa, 4 tane de teslim. 7 Safa Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve teslimlere bakıyoruz. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, İradenin teslimi. 4 tane teslim koymuş Allah Teala. Tevrat'a da koymuş. İncil'e de koymuş. Kur'an-ı Kerim'e de koymuş. Sevgili kardeşlerim, sadece bizim dinimiz yok. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdi, nebiydi. Ondan evvel Hz. İsa nebiydi. Ondan evvel Hz. Musa Nebi'ydi. Öyleyse şu anda Musevilik, Hristiyanlık ve İslam diye 3 tane din varsa arkasında 3 tane peygamberin varlığı söz konusu. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize öğretti.
Bu dinleri incelememizi ve baktık ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Öyleyse hiç kimse Hz. Musa'nın bir peygamber olduğunu, Hz. İsa'nın bir peygamber olduğunu, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarih sırasıyla konuşuyorum, bir peygamber olduğunu inkar edemez. Onlar peygamberdirler. Allah Teala onlara bütün insanlara hükmetmek üzere şeriat kitabı indirmiştir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de üç peygambere indirilen üç şeriat kitabıdır. Allah Teala bize de kitap yazdırdı. Ama bunun şeriatla falan hiç ilişkisi yok. Risalet Nurları isimli bir kitap. Bizimle Allah arasındaki konuşmalara ihtiva ediyor. Hiç kimseye bir emir falan söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için Allah ile konuşup da Allah'ın emirlerini, Allah'ın yazdırdıklarını yazmak belki inanılmaz gelir. Peki acaba onlar Allah Teala kendilerine böyle bir şey emretseydi aynı şeyi yapmazlar mıydı? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ömrümüz boyunca da bu hamd ve şükür hep devam edecektir. Allah'ın bize olan bu yüce ikramları sebebiyle. Risalet Nurları Allah Teala'nın bize yazdırdığı bir kitaptır. Hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartına indirgendiği böyle bir devrede bizim susmamız doğru olur muydu? Olmazdı. Allah Teala'nın bize öğrettiği doğruları biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Söylediklerimizin hepsinin Kur'an ayeti olduğunu hiç unutmayın. Eğer Allah Teala bize bu ayetleri öğretmeseydi biz hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamazdık.

Daha ötesi kurtuluş standartları içinde Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İslam'ın beş şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi farz mı? Farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama din bu mudur? Kimi kurtarabilirsiniz? Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek. Bir insanın cehennemden kurtulması, birinci kat cennete girebilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. İkinci kat cennet, mürşide tabiyetle mümkündür. Üçüncü kat cennet, vücuttan ayrılan, mürşide tabiyetle vücuttan ayrılan ruhun Allah'a teslim olmasıyla mümkündür. Dördüncü kat cennet, fizik bedenin teslim olmasıyla, beşinci kat nefsin teslim olmasıyla, altıncı kat muhlis olmakla, yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Ne yazık ki din adamlarımız bu söylediklerimizi bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bu ilmi oradan Allah'tan aldığımızın bir delili değil midir? Eğer bunca din adamı bu hakikatleri bilmiyorsa, biz biliyorsak, ve bunu yaşıyorsak, ve sizlere de öğretiyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim, bir görevliyiz. Hepinize Allah'ın hakikatlerini öğretmekle. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte İslam'ın yedi şartından beşidir. Ama teslimler, Allah'a ulaşmayı dilemek ve arkasından da ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek bu İslam'ın beş şartının içinde yok. Eğer yoksa sevgili kardeşlerim, biz nasıl İslam oluyoruz? Yani Allah'a teslim olmuş insanlar oluyoruz. İslam'ı beş şarttan ibaret sayan sevgili kardeşlerimiz, evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadette getirmek, hepsi şart, hepsi farz. Ama Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala'nın beşli değil, yedili sistem üzerinden kurduğunu hiç unutmayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler. Ruhu, iradeyi, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Hepimiz bu teslimleri gerçekleştirmekle mükellefiz. İslam dini İslam'ın beş şartından ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim emrediyorsa ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Baştan başlayalım. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. O zaman o şartlar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek elbette farz. Ama görülüyor ki yetersiz farz. Niçin? Çünkü dinimizin adı İslam dini sevgili kardeşlerim. İslam dini, teslim dini. Eğer namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bize teslim olmak imkanını vermiyorsa, bunları yerine getiren hiç kimse Allah'a teslim olmak imkanının sahibi değilse, Allah'a teslim olamazsa, teslim olmak için o kişinin mürşidine tabi olmak

ruhunun vücudundan ayrılması, Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması, arkasından fizik bedenli kişinin Allah'a teslim etmesi, arkasından nefsini Allah'a teslim etmesi, daimi zikirsiz olmaz. Arkasından da iradesini teslim etmek, bu da daimi zikrin muhtevası içerisinde. Ancak bunları gerçekleştirebilirsek, o zaman hedefe ulaşabiliriz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bugüne kadar bizim bunları herkese böylesine açık bir şekilde anlatmamızı uygun görmedi. Sebebini biz bilemeyiz. Rabbimiz, bizi yaratan Allah, onunla konuşma imkanını verdiğinden bu tarafa dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz. Sevgili kardeşlerim, her zaman Allah Teala bize yolumuzu gösterir, çizer, ne yapmamız lazım geldiğini emreder ve biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece mutlu olmalarını onlardan isteyen bir dizayn tayin etmiş. Ama dinsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Böyle bir mutluluğun temelindeki faktör ise nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Nefsin tezkiyesi, nefsimizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok edilmesidir. Nefsin tasfiyesi ise daimi zikre ulaşılıp %100'ünün yok edilmesidir. Tezkiye de farzdır. Tezkiyesini tamamlayan bir insan için tasfiye de farzdır. Elbette herkes bu farziyeti hem birincisini hem de ikincisini yerine getirmekle mükelleftir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine güzel kurtuluş reçeteleri vermiş ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girebiliyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mürşidine ulaşmayı dileyip de ölse ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölse üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim edip ölse dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim etse beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis olsa altıncı kat cennetin sahibi. İradesini de Allah'a teslim etse yedinci kat cennetin sahibi olmak imkanı var kendisinde. Sevgili kardeşlerim, nasıl olmuş da bütün bunlar unutulmuş? Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, belki de size hiç kimse bunlardan bahsedemeyecekti. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki onunla her an konuşmak imkanının sahibiyiz. Dünyadaki bu istikamette en mutlu insanlardan biriyiz. Hamd ederiz, şükrederiz Rabbimize böyle bir imkanı bize bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, ne olur sanki insanlar Allah'a ulaşmayı dileseler? Ne kaybederler ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı henüz dilemeyen siz izleyenlerimize, dinleyenlerimize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılıyor. Gerçekleştirenler için de birinci kat cennet
mutlak olarak tahakkuk ediyor. Zaten böyle bir hedefe ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı denemişse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Burada biraz zorluk olabilir. Çünkü o kişinin bulunduğu yere gitmek farz oluyor. Allah Teala hacet namazını kıldığında insana mürşidini gösterirse. Ben Türkiye'deyken Bursa'daydım. Allah Teala bana mürşidim olan Muhammed Raşid Hazretleri'ni gösterdiği zaman ülkenin bir ucunda benim bulunduğum yer vardı ve öbür ucunda da mürşidimin bulunduğu yer Muhammed Raşid Hazretleri. Sevgili kardeşlerim, elbette güle oynaya gittik, mürşidimize tabi olduk. Allah Teala bize sayısız ihsanlarda bulundu. Eğer bugün biz huzur namazının imamıysak, bu bizim sahip olduğumuz bir şey değil. Allah'ın bize bir ihsanı, nimeti. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu güzellikleri yaşıyoruz. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi kıldı bizi. Sevgili kardeşlerim, bırakalım gerisini. Bu kadarı bile bir insanın dünyadaki en mutlu insanlardan biri olması için yeterli değil mi? Elbette mutluyuz. Elbette huzur içindeyiz. Elbette insanları sadece severiz. İnsanlardan nefret edemeyiz. Elbette insanlara İslam'ın 5 şartından ibaret bir İslam'ın yetersiz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'e uymadığını, 6. ve 7. safhalarında mevcut olduğunu, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, anlatmakla vazifeli kılındık. Sevgili kardeşlerim, neden insanları sevmek varken, onları mutlu ederek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını bizim de yaşamamız mümkünken, neden insanlara karşı anlayışlı davranmıyor birçok insan? Neden insanlar birbirine can düşmanı bile olabiliyorlar, birbirlerini öldürüyorlar? Bunların hepsi Allah'tan uzaklaşmanın tabii neticeleri. Biz Allah'a sonsuz hamd ve şükredenlerdeniz. Bize bu devrin imamlığını nasip kıldığı için huzur namazının imamıyız. Allah Teala'nın bize şu dünyada sonsuz mutluluklar nasip kıldığı için ona ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Hepiniz kalbimizdesiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Yüce Rabbimizin hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla inşallah konuşmaya başlamak istiyoruz. Konumuz mutluluk, Allah'ın sizleri ulaştırmak istediği yegane hedef. Hepiniz Allah tarafından çok seviliyorsunuz. Ve Allah'ın sizden istediği tek şey sadece sizlerin mutluluğudur. O sizi mutlu olmanız için yarattı. Cennet sizin için yaratıldı. Dünya mutluluğunun ulaşılması lazım gelen bir hedef olduğu da Allah Teala tarafından vurgulanıyor. Üzerinize farz kılınıyor. Dünya mutluluğunu yaşamanız, cennete girmeniz üzerinize farz kılınıyor. Nedir o farz? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz cennetin sahibi olursunuz. Daha dilediğiniz anda mutluluk hemen sizi yakalar. Artık Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz mutlu bir insan olursunuz. Neden mutlu bir insan olursunuz? Çünkü şeytanla ilişkinizi Allah Teala bir çırpıda keser. Artık şeytanın, bizatihi şeytanın ve insan ve cin şeytanların size zarar vermesi mümkün olmaz. Allah'ın kontrolü ve koruyucu çemsiyesi altına girmişsinizdir. Koruyucu barajı altına, koruyucu zırhı altına girmişsinizdir. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz." Ayet-i kerime çok açık şeyler söylüyor. Evvela bütün insanların mutsuzluğunun arkasında şeytanın yattığını bilmeliyiz. İnsanlar mutsuz, insanlar huzursuz, arkasında insanlar yok. Arkasında insan ve cin şeytanlar var. Neden insanlar mutsuz? Neden insanlar huzursuz? Çok basit sebebi. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için şeytanla ilişkileri kesilmiyor. Bu konunun daha çok çarpıcı ve acı olan bir yönü daha var. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için korkunç bir sonuç söz konusudur. Dilemediği sürece devamlı içindeki bir ses onu kötülüğe teşvik eder. Allah'ın yasak ettiklerini yapmaya, emrettiklerini yapmamaya teşvik eder. Kişi kendi içindeki bu sesi, kendi düşüncelerinin sesi zanneder. Kendisinin öyle düşündüğünü ve öyle yaptığını zanneder ve hep mutsuz olur. Halbuki bu ses onun sesi değildir. Bu ses şeytanın sesidir. İnsan ve cin şeytanların sesidir. Ama bizatihi şeytan, insanlarla şeytanlar devamlı ilgilenirler. İnsanlar bu hakikati bilmedikleri için, şeytanın kendilerine devamlı vahyettiğinin farkına varmadıkları için, o sesi kendi sesi zannettikleri için yanılırlar. Ve de şeytanın önünde oyuncak olurlar. Çünkü şeytan onlar için
kendileri zannettikleri bir varlıktır. Kendi düşünceleri bu düşünceyi sahiplenmiştir diye düşünürler. Kendileri böyle düşünüyor zannederler. Oysa ki iç dünyalarında yankılanan o ses onların kendi sesi değildir. O şeytanın sesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin ne kadar mutlu olmanızı istiyorsa şeytan da o kadar mutsuz olmanızı istiyor. Biliyorsunuz ezelde Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblise Allah Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldum. Kıyamete kadar huzursuz bir hayat geçireceksin. Kıyamette de seni cehenneme atacağım. Sonsuza kadar cezalandıracağım. Bu kıyamete kadar yaşayacaksın ifadesi şeytanın talebi üzerine Allah-u Teala huzurumdan kovuldun, seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmeye mani olmaya götüren sebep nedir? Neden Adem Aleyhisselam'a emrime rağmen secde etmedin? Şeytan diyor ki Ya Rabbi sen beni dumansız ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben onun üstünüm diyor. İblisin burada karşılaştırdığı şeyler fizik vücutlar. Oysa ki Allah Teala insanın üstünlüğünü ona verdiği ruha bağlıyor. İnsandan başka hiçbir yaratıkta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ama bütün insanlara Allah'ın ruhu mutlaka doğuşlarında üfürülür. Herkes bir ruha sahiptir ve Allah'ın ruhuna sahiptir. Aslında sahiptir diye bir ifade kullanıyoruz ama Allah'ın bizdeki ruhu sadece bir emanettir ve emanetin sahibine dönüşü ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Yani ruh adı verilen emaneti insan yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İnkar edicidir. Öyleyse ruh emanetini yüklenenin sadece şu fizik vücudumuz olmadığını, onunla beraber cahil ve nankör ifadeleriyle nefse sahip olduğu ifade edilen, afetlere sahip olduğu ifade edilen nefsin de fizik vücutla beraber ruhu emanet olarak aldığını söylemek söz konusu. Ruhla nefs aynı şeydir diyenlere ithaf olunur. Ruhla nefs aynı şey değildir. Kötü olursa nefs, iyi olursa ruh, öyle bir şey söz konusu değil. Ruhunuz hasletlerle donatılmıştır. Nefsiniz afetlerle donatılmıştır. Ruhunuz Allah'tan size verilen bir emanettir ve Allah'a geri dönecektir. Allah'ın zatında mutlaka yok olacaktır. Ama nefsiniz fizik vücudunuzla birlikte olacaktır. Kıyametten sonra da cennet veya cehennem hayatını nefsiniz ve enerji bedeninden olan fizik vücudunuz beraberce yaşayacaklardır. Eğer cehennemde ceza çekilecekse, kişi ateşlerde yanacaksa, kaynar sularda haşlanacaksa, burada nefs de aynı acıyı tadacaktır. Öyleyse
nefsle ruhu sakın aynı kefeye koymaya kalkmayın. Ruh Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri döner ve Allah'ın zatında yok olur. Fizik vücutta yok olmaz. Fizik vücudumuz öldüğümüz zaman toprağın altına girer. Kıyamet günü zaman öldüğümüz noktadan daha evvele geçtiğinde, geri döndüğünde canlanır. Kıyamet günü herkes zaman kendi yaşadığı devre günlere ulaştığında ölmeden evvelki daha ilk saatte kişi canlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın yolunda bir güzelliği yaşamak üzere birlikteyiz. Bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Allah Teala hepinizden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor ve bunu da dünyanın en kolay bir dizaynı diye sizlere sunmuş. Diyor ki ben size mutluluğu vermeye hazırım. Hem dünya saadetinizin bir kısmını hem de cennet saadetini size vermek için ben söz veriyorum. Ve Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor. Değişiklik olmaz. Mutlaka sözümü tutarım. Sizdense sadece bir tek şey istiyorum. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Bizden istediği şey bu kadar sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala'dan istememiz lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a bunu beyan etmek mecburiyetindeyiz. Ve mutlaka serbest irademizin, kişisel irademizin, talebimizin devreye girmesini ve istememizi söylüyor Allah Teala, emrediyor. Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı Allah'tan dilememizi istiyor. Bu bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an bütün günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Kişiye Allah Teala furkanlar verir. Furkanlar sayısınca da günahlarını örter kişinin ve bütün günahları mutlaka örtülür. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir tek dilektir. Ama sizi daha dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi kılar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde 7 saniyelik bir zaman parçasında, bitmeden evvel bu zaman parçası, Allah Teala kör olan gözlerinizi açar, işitmeyen kulaklarınızı açar, idrak etmeyen kalplerinizi idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarınızın üzerindeki engelleri alır. Ve kalbinize idrak etmenizi sağlayacak olan ihfatı koyar. Böylece kör, sağır ve dilsiz iken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete girersiniz sevgili kardeşlerim. Burada size verdiği 7 tane furkanla her birinde günahlarınızın karşı tarafına, sevaphanesine, kazançhanesine 7 defada sevaplarınızın
günahlarınız kadar artmasını temin edecek olan ilaveler yapılır. Eski sevaplarınıza günahlarınız kadar sevap eklendiğinde siz sevapları günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun manası mutlaka cennete girmektir. Öyleyse cennet saadetini Allah-u Teala daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda size teslim ediyor. Birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ondan sonra öldünüz. Fark etmez, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama diyeceksiniz benim çok fazla günahım var, ben mutlaka cehenneme giderim. Hayır. Günahınız ne kadar çok olursa olsun Allah-u Teala sizi mutlaka cennetine alacaktır. Alacağı yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. O zaman Allah-u Teala sizin ikinci kat cennete girmenizi temin edecek. Mürşidinize ulaştı. Allah'ın gösterdiği mürşid. Hacet namazını kıldınız. Allah mürşidinizi gördü. Eğer devrin imamına veya ona bağlı olanlardan birine tabi oldunuz. Tabiyetiniz anında ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Daha sonra da ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu olacaktır. İşte ne zaman ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırırsanız 21. basamakta gerçekleşir. 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği söz tamamlanır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır manasına geliyor ifadesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkiler, bu ilişkilerin sizleri, hepinizi mutlak olarak saadete ulaştırması söz konusu. Allah'ın hepiniz için gayesi budur, sizlerin mutlu olmanız. Allah Teala üçüncü kata kadar cennet mutluluğunu garanti ediyor size. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ve böylece

Mutlaka üçüncü kat cennete gidersiniz. Öldüğünüz zaman gideceğiniz yer üçüncü kat cennettir. Ve daha mutlu olmak istiyorsunuz, o zaman Allah'a olan tevekkülünüzü arttıracaksınız, zikrinizi arttıracaksınız, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 25. basamak, 4. kat cennet. Daimi zikre ulaşacaksınız, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 5. kat cennet. Raşidin olacaksınız, irşad olacaksınız. İrşad olduğunuz zaman ihlas sahibi de olacaksınız aynı anda. 6. kat cennet sizin. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 27. basamakta 7. kat cennet sizin, adın cennetleri sizin. İradeniz Allah-u Teala'ya teslim olduğu noktada irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah sizi mutluluğun sonuna ulaştıracak. En üst noktasına. En üst kat cennet, 7. kat cennet sizin. Ve dünya mutluluğu ise %100. Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun ölçüsüne baktığınız zaman bunun nefsinizdeki afetlerin temizlenme oranıyla paralel bir seyir takip ettiğini görürsünüz. Nefsiniz afetlerden oluşur, ruhunuz da hasletlerden. Afetler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği her şeyi yapmak isteyen, işlemek isteyen bir hüviyetin sahibidir. Ruhunuz ise bunun tamamen zıttı bir hüviyette yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek ona hiç ağır gelmez. Bundan büyük zevk duyar. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. O konuda bir özentisi yoktur. Yasak fiillere özenmez. Yasak fiillerden sizi önlemeye çalışır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah Teala tarafından verilmiş bir söz sebebiyle mutlaka onun zatına ulaşır. Ne diyordu Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah'ın zatına ulaşmak dediğimiz zaman bu cennet saadetinin üçüncü katını ifade eder. Ve sevgili kardeşlerim, kim şu dünya hayatını yaşıyorsa, yaşadığı anda da Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin sadece dilemesi, o kişinin üçüncü kat cennet saadetine ulaşması için, 5-6 aylık ömrü varsa, üçüncü kat cennet saadetine ulaşması için ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde etmesi için yeterli sebeptir. Sadece bir tek dilek. Kişi diyecek ki, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Nereden söyleyecek? Diliyle bunu söylerken kalbinden de bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Kalbi talebi. Dili onu tasdik edecek. Diliyle ikrar etmiş olacak onu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Hayır, biz Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olmak istiyoruz. Böyle derseniz hiçbir zaman mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutsuzluğu eliyle seçmiştir. Kendini ömrü boyunca mutsuzluğa mahkum etmiştir. Allah

Mesela çok açık bir şekilde bunun muhtevasını koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. İki çeşit insan yaşar dünya üzerinde. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlak cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olurlar. Ama kısmi olarak olurlar daimi zikre ulaşmadıkça. Daimi zikre ulaştıkları zaman en az beşinci kat cennetin sahibi olurlar. Dünya saadetinin ise bütününe sahip olurlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kötü durumdadırlar. Yani şimdi çıkıp bana birisi şöyle dese ne olur yani? Allah'a ulaşmayı dilemedim. Ne olacakmış? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O sadece sizin mutlu olmanızı ister, kanunlarını koyar. Dilerseniz kanunlara itaat edersiniz, cennetinizi ve dünya mutluluğunu elde edersiniz. Dilerseniz itaat etmezsiniz, o zaman da başınıza neler geliyor? Hadi gelin beraberce bakalım. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezsem ne olur yani diyor. Hiçbir üniversitede, hiçbir din öğretici kurumda bu konu öğretilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Hadi gelin beraberce bakalım ne oluyormuş. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim, kendini hanif olarak dine doğrulttu. Yani Hazreti İbrahim'in dininin sahibi olarak. Hazreti İbrahim biliyorsunuz hanif dininin kurucusu, hanif dininin sahibi. Hanif, teslim olmak demek. İslam da teslim olmak demek. Kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyum olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan yegane din bu dindir. Allah'ın yaratmasında ne dini yaratmasında ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Yani kıyamete kadar Allah'ın sadece hanif dini olacak. Kıyamete kadar da bütün insanlar bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılacak diyor Allah Teala. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece bir tek din var olacak, var olmuş ve var olacak. İnsanlar da aynen devam edecek. Diğerleri de. Yani din de aynen devam edecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala bize hanif dinini öğretti. İslam dinini öğretti ve bugün İslam dininin insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün özelliklerinin yok olduğunu görmenin hüznünü yaşıyoruz. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerimeden sonra 30. ayet-i kerimeden sonra 31. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani ne diyor Allah Teala? Eğer bana ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor. Madde bir. Eğer bana ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Ve ne diyor Allah Teala? Allah'a yönel, namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani Allah'a yönelmeyen kişi, ki Allah'a yönelenler namaz kılmaktan zevk duyarlar, o müşriktir diyor Allah Teala. Halbuki şirk nedir? Şirk puta tapmaktır. Allah'ın yerine
başka bir varlığı ikame etmektir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, benim kavmim için, benim ümmetim için açık şirk artık mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. İşte Peygamber Efendimiz söylediği, sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gizli şirk, bu şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gizli şirki, Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyen kişi şirktedir. Peki, şirke düşmeyin diyor. Nasıl bir şirkmiş bu? Bir sonraki ayet-i kerime, Rum 32'de Allah-u Teala anlatıyor. Onlar gibi şirke düşmeyin ki, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilerseniz madde bir, takva sahibisiniz. Dilediğiniz andan itibaren takva sahibisiniz. Madde 2, dilediğiniz an şirkten kurtuldunuz. Öyleyse takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Şirkten kurtulanların da gideceği yer cennettir. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için mutluluk başlangıcı mutlaka cennete girmektir. Bir başka ifadeyle o kişinin cehennemden mutlak olarak kurtulmasıdır. Öyleyse bakalım Allah Teala ne söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmaennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yektubun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler diyor. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Kesin olarak durum budur diyor. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Bu Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri İki tane daha husus getiriyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bir, bunlar daha öteye geçerek söylüyoruz. Aynı zamanda gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlak olarak cehenneme gider. Ama Kur'an-ı Kerim'de cehenneme gitmenin ölçüsü yok muydu? Vardı. Kur'an-ı Kerim diyordu ki, kimin günahları sevaplarından fazla olursa, onlar cehenneme gider. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa, onlar takva sahipleridir. Gidecekleri yer cennettir. İşte müminin, Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin kıyamet günü mizanlar kurulduğunda, günah tartıları hafif gelirse, onların yani sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa onların gidecekleri yer cennettir neticesine çıkan bir ifade kullanıyor Allah Teala. Onlar takva sahipleridir diyor. Allah takva sahiplerini sever diyor. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime takva sahipleri için atlanan ırmaklar kadar
akan cennetler hazırlandı. Kaf 31-32 ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vahid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennete girin diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gireceği yer cennettir. Özellikleri kazandıkları derecelerin kaybettiklerinden fazla olması. Peki bir sonraki ayet-i kerimeye bakalım. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa diyor Allah Teala. Yani sevap dertleri hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Peki kimlerin günah tartıları sevap tartılarından fazla olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günah tartıları sevap tartılarından fazla olur. Belki diyeceksiniz ki nasıl olur? Bir insan pek çok hayır işlemiş olabilir, çok kazancı olabilir, kaybettiklerinden daha çok kazanmıştır derecat, ama cennete gitmeyecektir diyorsun sen. Ama gene kendin söylüyorsun ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazlaysa insanların gideceği yer cennettir. Evet, doğru. Ama bir küçücük şart koşmuş Allah Teala oraya. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse, yalanlarsa, tekzip ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Keyf 103, 104, 105. Size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Amellerin hasara uğraması kişinin amel açısından hüsrana düşmesi demek. Kim Allah'a mülaki olma işlemini inkar ederse, Allah'a mülaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Yani o kişinin amelleri yok farz edilir Allah Teala tarafından. Heba olur diyor amellerin heba olması. Aynı konu bir başka ayet-i kerimede şöyle ifade ediyor, ediliyor. Onlar ki Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Araf 147. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilememek demek, mutsuzluğu satın almak demek. Cehenneme gitmeyi satın almak demek. Bilerek, isteyerek cehenneme gitmek demek. Allah Teala inanılmaz derecede kolay bir sebep koymuş. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı karışmayın diyor. Namazı sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim size diyor. Orucu sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim diyor. Zikri sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim diyor. Ve sizi şu dünyada mutluluğun yarısına kadar da bedavadan ulaştıracağım diyor. Sadece benden bir dilekte bulunun. Şuradan kalbinizden bir dilekte bulunacaksınız. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ölmeden önce ulaştırmayı diliyorum. Tarzında bir dilek. Dilinizle bunu söyleyeceksiniz ama kalbiniz bu dileğin sahibi olacak. Yani kalpten bir dileğin Allah'a ulaşması lazım.
Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Eğer böyle bir dileği dilemezseniz, görüyorsunuz ki amelleriniz boşa gidiyor. Dilemeyenlerin demek ki amelleri boşa gidiyor. Yani mutlak olarak kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla oluyor. Gidecekleri yer cehennem. Gördük ki günahları sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlar. Allah Teala bir işaret veriyor. Allah'a milaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda onların, bu hüsranda olan Allah'a milaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduklarını söyledikten başka onların hidayette olmadıklarını da ilave ediyor Allah Teala. Onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Öyleyse ne oldu? Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değillerdir. Peki başka ne diyor Allah Teala? Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostudurlar diyor. İnsan ve cin şeytanların dostudurlar. Allah'ın dostu değillerdir. Peki ne zaman Allah'ın dostu olurlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın dostu olurlar. Tağutun, affedersiniz, ne zaman Allah'ın kulu olurlar? Tağutun kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman. İşte bütün sahabe bunu ispat ediyor bize. Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezîne iştenebu't tâgûte en yâbuduhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî diyor Allah Teala. Onlar diyor sahabe için tâgûta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri için tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Sahabe tağuta kul iken tağuta kul olmaktan Allah'a ulaşmayı dileyerek iştinav etmiş, kendisini kurtarmış, kaçınmış ve kendisini kurtarmış ve Allah'a kul olmuş. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabeyi müjdele diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse ne görüyoruz bu bapta? Gördüğümüz şeyler çok ciddi hususlar. Bir insanın mutluluğunu veya mutsuzluğunu birinci derecede etkileyebilecek olan hususlar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler bütün bunların ötesinde aynı zamanda dalaletteler. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, onları kendisine

diyor Allah-u Teala. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah'ın dostudur. Bakara Suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Allahu velillezine amenu yuhricuhum min ezzulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahum ettağute yuhricunehum min en nuri ile zulümati. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ve aynı ayetin içinde o kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür diyor. Öyleyse amin olanlar müminler, Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Diğerleri kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Bakınız sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilememek insanların ne kadar çok kayıplarda olmasına sebebiyet veriyor. Ve görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikler amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yanında bütün negatif faktörler de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerinde. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen mümindir diyor. İşte bu söylediğimiz ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğu, amin olanların mümin olduğu, Allah'ın dostu olduğunda belli ki bunlar amin olanlar. Onlar müminler, diğerleri amin olmayanlar, kafirler. Ama bunu daha net olarak Allah Teala bildiriyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Yani geri kalanların hepsi kafirler diyor. Onlar şeytana kul olanlar. Zaten gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağuta kul olanlar. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Şeytana kul olan insan şeytanları da kul olmuştur muhakkak. Böylece dünya mutluluğunuzun %50'sini size sağlayacak olan olay, garanti Allah Teala tarafından verilmiş ama bir dileğinize bakıyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu hedeflere ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir şeyi size hiç kimse söylemedi bugüne kadar. Hiç kimse öğretmedi. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dinemeyen cehenneme gidiyorsa, dalalettiyse, küfürdeyse, hüsrandaysa, tağutun dostuysa, gideceği yer cehennemse, dalaletteyse, sevgili kardeşlerim, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeniz gerekmez mi? Hadi ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve kurtarın kendinizi cehennemden. Kurtarın kendinizi dünyadaki mutsuzluklardan. Mutluluğu yaşayın. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Sizleri o kadar çok seviyor ki hiç ayırt etmeksizin hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ama eğer siz sevgili kardeşlerim
bu hakikatleri öğrenmenize

rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman Allah kanununu uygulamak mecburiyetinde sizin gideceğiniz yer mutlaka cehennem olur. Öyleyse size bu kadar büyük bir nimet vermişse Allah Teala, sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine gideceksiniz. Bir tek dileğinizle dünya saadetinin yarısına mutlaka sahip olacaksınız. Bu sizin için garanti edilmişse Allah Teala tarafından, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil midir? Bir mutluluk davetiyesi değil midir? Çünkü Allah Teala hepinizi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz cehenneme atarım ha diyor size. O zaman davet ediyor Allah Teala ve diyor biz bütün insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İnsanın birinci kulluğu Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, ikinci kulluğu mürşidine ulaşıp tabi olduğu nokta, üçüncü kulluğu da Allah'a ruhunu ulaştırdığı nokta. Üçü de farz ve üçü de Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Sadece bir dilek karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Kendinize düşeni yapmış oldunuz. O noktadan sonra Allah da kendisine düşeni yapacak. Yani sizi mutlaka cennetine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz? İşte Allah Teala sizi mutluluğa çağırıyor. Gelin. Gelin Allah'a ulaşmayı dileyenler bu çatının altında toplanın. Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulun. Küfürden kurtulun. Dalaletten kurtulun. Şirkten kurtulun. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulun. Bütün Kur'an'daki negatif faktörlerden kurtulun. Hepsinin tek bir anahtarı var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hala duruyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilememiş olup da bizi bugün bu mutluluk sohbetini dinleyen siz kardeşlerim hala duruyor musunuz? Hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Size böyle bir şey söylenmedi derseniz başkaları söylememiş olabilirler. Ama biz söyledik. Bunu da %90'ınız duydu. Ölmeden evvel mutlaka herkes duyar. Allah'a ulaşmayı dilemenin duymadan ölündüğü bir ortam hiç oluşmayacaktır. Şu anda bütün kavimlerde o kavimlerin lisanıyla konuşan Allah'ın Resulleri yaşamaktadır ve bunları onlar da kendi kavimlerine anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikleri yaşamanız için bu fırsatı Allah Teala sizlerin karşısına çıkardı. Teklif ondan. Bana ulaşmayı dileyin. Mükafatlandırmak da ondan. Sizi üçüncü kat cennetime ulaştırayım. Hem de dünya saadetinin yarısını mutlak olarak size temin edeyim. Buna karşılık sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor Allah Teala. Hepinize soruyorum. Cennete gitmeyi istiyor musunuz? Hepiniz aynı cevabı veriyorsunuz. Evet istiyoruz. İşte nasıl kalbinizden o cennete gitmeyi gerçekten istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dilemeyi de gerçekten isteyin. Allah'ın cennetine girmeyi istemeniz sizi cennete ulaştıramaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cennetin hem de üçüncü katına ulaştırır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'ı sevin, emrini yerine getirin ki o da sizi sevsin. Size vaat ettiğini yerine getirsin. Bakınız o ifadeyi kullanıyor Allah Teala.
Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzdifetül cennetil muttakine gayri vaid haza ma tuadune diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur diyor. Allah Teala hepinize vaat ediyor. Bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime mutlak olarak girersiniz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dileyin ki Allah'ın sizlere garanti ettiği mutluluğu yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetine de ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle şöyle bir sohbet edelim dedik sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyden evvel hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi muhakkak ki biliyorsunuz. Zamanın öyle bir parçasında yaşıyoruz ki bütün dünyadaki savaşların son bir savaşla nihayet bulacağı, bütün dünyanın bolluk ve bereket içinde birbirine dostluk elini uzatacağı yeni bir çağın içindeyiz sevgili kardeşlerim. Dünyayı bir savaş devresinden sonra muhteşem bir son bekliyor. Savaşın sonu bütün dünyada sulh ve sükunun oluşması, şeytanın hakimiyetinin bu dünya üzerinde sona ermesi. İşte sevgili kardeşlerim, o günlere doğru gidiyoruz. Atalarımızın bir sözü var, denizler dalgalanmadan durulmaz derler. Elbette dalgalanma olacak. Elbette bu dünyada şeytanın tarafında olanlar son bir hamle yapacaklar. Dünyada belki bütün dünyanın iştirak edeceği bir dünya harbi vücut bulacak. Bu kaçınılmaz. Ama bu harp bitecek sevgili kardeşlerim, bitecek ve yerini bütün dünyanın sulh ve sükûna ulaşacağı bir bolluk ve bereket devresine bırakacak. Sevgili kardeşlerim, o zaman biz size bir defa daha söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Sevgili canlarım, Allah Teala'nın dizaynına evvela bakacaksınız, düşüneceksiniz. Sonra Allah'tan hoşlanmaya başlayacaksınız. Sonra Allah'ı seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Sonra mı? Sonuncusu daha da güzeli, ona hayran olacaksınız. Her biri daha üstün huzur ve mutluluğun işaretini taşır bu anlattıklarımızın. Bir gün kendinizi başkalarına adamış olacaksınız. Başkalarının mutluluğu için yaşamış olacaksınız. İnsanlara bunu dediğiniz zaman bir şey anlamayacaklar. Ne demek yani diyecekler başkalarının mutluluğu için yaşama. İşte mutluluğun en üst noktasında olanlar onlardır sevgili kardeşlerim. Başkaları için yaşayanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkaları için yaşayan peygamberlerin sonuncusuydu. O peygamberlerin sonuncusuydu. Bütün peygamberler hayatlarını başkalarına vakfetmişlerdir. Ama dünya üzerindeki huzur namazının imamlığı onunla sona ermemiştir. Ondan sonra da devam etmiştir.
Kıyamete kadar da hep insanlardan birisi huzur namazının imamlığına hep sadece vekalet edebilecektir. Asadet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sona ermiştir. Öyleyse bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyadaki şeytanın müdahale ettiği her noktada milyonlarca insanı harpler öldürmüştür, yerle bir etmiştir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Zalimler de kendi ülkelerinde gene binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanı öldürmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, komünizmin o korkunç yıllarını televizyonlarda veriyorlar. Stalin'in nasıl milyonlarca insanı öldürdüğünü anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci Cihan Harbi'nin kaç milyon insanın ölümüne sebebiyet verdiği anlatılıyor. O devirler geçti. Şu anda harpler bitti mi? Hayır, bitmedi. Hala saldırılar devam ediyor. Bu saldırılar dünyanın birbirine karşı cephe alacağı yeni bir veçe kazanacaktır. Ama yine atalarımızın bir sözü var, sabrın sonu selamet diye. Sabredin sevgili kardeşlerim. Hemen yarın olacak harflerden bahsetmiyoruz. Gelecekte olacak harfler. Ama mutlaka olacak. Mutlaka bütün dünyanın birbirine saldırdığı, savaşa girdiği bir son savaş. Sulh ve sükuna kapıları açacak olan dünyadaki son savaş. Dünya son bir savaşla çalkalanacak. İşte Allah'ın dünya üzerindeki gerçek hükümranlığı ondan sonra başlayacak. Dünyaya Allah hükmedecek. Ve yeryüzü adaletle dolacak. Ve yeryüzü bolluğun, bereketin, mutluluğun bütün göstergelerine sahip olacak. Biraz daha her gün kararan bir ufukla karşı karşıyayız. İşte arda arda işgaller yapılıyor. Kan akıyor devamlı. İslam'a karşı saldırılar dünyanın birçok yerinde devam ediyor. Nereye kadar, nereye kadar olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Unutmayın, yeryüzü, dünyada verilen bu gezegen, söylediğimiz son harpten sonra mutlak olarak sulh ve sükunla dolacak. İşte o sulh ve sükun devresinin müjdesini vermek üzere buradayız. Dünyayı o zaman insanlar idare etmeyecek sevgili kardeşlerim. Dünyayı Allah idare edecek. Zannediyor musunuz ki Hristiyanlık diye, Musevilik diye, Müslümanlık diye ayrı ayrı dinler vardır? Zannedenler
son savaşları yaptıktan sonra zannettiklerinin bir boş hedef olduğunu göreceklerdir. Hiçbir zaman bırakınız dünyada şu anda mevcut olan 72 çeşit inanç biçimini, iki tane inanç türü bile Allah'a göre olmamıştır sevgili kardeşlerim. Bir tek din. İşte ard arda gelen son üç peygamber, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onlardan evvel kim vardı? Onlardan evvel Hazreti İbrahim vardı. İşte yaşamakta olduğumuz İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hani birisi çıkar da size Hanif dini Hazreti İbrahim'le beraber yok olmuştur derse, onlara deyin ki yok olmamıştır. Kıyamete kadar yaşayacaktır. O din zaten İslam dinidir. Hazreti İbrahim'in aldığı din Hazreti Nuh'tan aldığı dindir. Sonra Hazreti Musa ve ona tabi olanlar aynı dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar aynı dini yaşadılar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar aynı dini yaşadılar. Yaşadılar mı? İşte bakınız ne diyor Allah Teala. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Diyor ki Habibim, Hanif olarak veçhini, yani kendini, zatını dine ikame et. Dine doğrult. O Hanif fıtratında ki, sen Hanif'sin diyor başlangıçta, sonra da o Hanif fıtratında, fıtratıyla ki, Allah bütün insanları sadece tek bir fıtratla, Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din, Hanif dini, kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi olan dindir diyor Allah Teala. Ve Allah'ın ne insanları Hanif olarak yaratmasında, ne de dini Hanif dini olarak yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Kıyamete kadar hep bir tek din var olacaktır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve kıyamete kadar bütün insanlar, ta ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratıldılar. Ne insanların Hanif fıtratıyla yaratılmasında, ne de dinde, dinin Hanif dini olmasında, yani Hanif fıtratıyla yaratılan insanların yaşayabileceği tek din olmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Sonra dinin özelliği geliyor. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve ettekuhu ekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve namaz kıl. Ve böylece müşriklerden olmaktan kendini kurtar. O müşriklerden olma ki, Rum 32, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte size 72 tane fırka sevgili kardeşlerim. Her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor insanlar. Ama
Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu gizli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Benim ümmetim putlara tapmaz. Açık şirke hiçbir zaman geri dönmezler. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte bu gizli şirktir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Öyleyse dilemeyen şirkte. Dilemeyenin başka hangi negatif sonuçlara ulaşacağını sonra söyleyelim. Ama dileyen ne olur? Allah'a mülaki olmayı dileyen ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey amenü olanlar, Allah'a inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani anlaşılıyor ki, bunlar Allah'a inanıyorlar ama takva sahibi olmamışlar. Allah'a inanmak başka şey, takva sahibi olmak başka şey. Rum 31'de ne görmüştük demin? Münevvine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Bir insan imanın sahibidir, mümindir, Allah'a inanıyordur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Rum 31 bunun kesin delilidir. Neden? Çünkü Rum 32'yi devreye aldığınız zaman görüyorsunuz ki eğer kişi Allah'a yönelmezse şirktedir. Şirkte olan kişi nereye gidecektir? Cehenneme gidecektir. Öyleyse cehennemden insanları kurtaracak olan ilk takvadan bahsediyoruz. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de 7 tane takva kademesi var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştığı birinci takva, üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olanların ulaştığı ikinci takva, 14. basamak. Ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıranların takvası, üçüncü takva, 21. basamak. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvası, 25. basamak, 4. takva. Daimi zikre ulaşan ve nefslerini Allah'a teslim edenlerin takvası, 5. takva, 26. basamak. Muhlislerin takvası, 27. basamak. Salihlerin takvası, 7. takva. İradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olanların takvası, 28. basamak. 26, 27 ve 28. basamak 3 kademeyi ifade ediyor. Ulul Elbab, İhlas ve Salah makamları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki
Yedi safhada dört tane teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif diniyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini aynı dindir. Rum 30 ve 31'de Allah Teala bunları söylüyor. Sen Hanif'sin. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibisin. Hanif olarak vecini dine ikame et. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Benim dinim sadece Hanif dinidir. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah Teala. O din ezeli ve ebedi dindir. Hem insanları Hanif fıtratıyla yaratırız hem de din. O Hanif fıtratıyla sadece o fıtratta yaşanabilecek olan tek dindir diyor. Hanif dinidir. Şimdi gelin sizinle beraber Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Çok enteresan şeyler söylüyor. Diyor ki Hazreti Nuh'a indirdiğimiz şeriatı Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya da indirdiğimiz şeriatı Habibim diyor. Sana da şeriat kıldık. Sana ve sana tabi olanlara da sana vahyetmek suretiyle şeriat kıldık diyor. Neymiş? Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriatmış. Hazreti Musa'nın da şeriatı aynı şeriatmış. Hazreti İsa'nın da şeriatı aynı şeriatmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı da aynı şeriatmış. Yani Hanif dini. Hanif dinine ait olan şeriat. Ayet-i Kerim orada bitmiyor. Diyor ki Allah Teala bu sana da aynı şeriatı verdik dedikten sonra dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye. Ne demek istiyor? Rum 30 ve 31 ile kesin bir alakası var konunun. Ne diyordu? Sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhine dine doğrult. Hanif dini kainatın ezeli ve ebedi dinidir. Biz bütün insanları bu dini yaşayabilecek o özellikle yarattık. Hiçbir zaman Allah'ın bu dini değişmez diyor. Sonra Rum 31'de diyor ki Allah Teala Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olmaktan kurtul. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Şimdi dünyada bu hakikatlerden haberdar olmayan insanlar, Hristiyanları ayrı bir fırka, Müslümanları ayrı bir fırka, Musevileri ayrı bir fırka olarak görüyor. Ve de zaten 72 çeşit inanç biçimi dünyada oluşmuş durumda. Herkes kendisini ayrı bir fırka olarak görüyor. Oysaki fırkalar yok sevgili kardeşlerim. Hiç olmamış Allah'a göre. İnsanlar kendilerini ayrı ayrı fırkalarda zannetmişler. Zannetmişlerse ne olmuş? Milyonlarca değil, milyarlarca insan ölmüş. Dünyadaki bu başka başka dinlerin var olduğunu zannetmesi sebebiyle insanların ve başka dinlerin sahiplerinin düşman ilan edilmesiyle buna ulaşılmış. Oysa ki dinler yok sevgili kardeşlerim. İşte gelecek günlerde başka başka dinlerin mensubu olduğunu zanneden, şu dünya üzerinde saltanat kurmak isteyen, parasal ve askeri saltanat kurmak isteyen, dünyayı kana bulayan insanlar bir defa daha bulayacaklar. Ama
Bu son savaşları olacak. Son savaş onlara bir şeyi ispat edecek ki artık dünyanın sülh ve sükûna ulaşması devri gelmiştir. Savaşlar bu son savaşla bitecektir. Dünyayı bir bolluk ve bereket devri bekliyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse bakıyoruz. Allah Teala söylediğimiz ayet-i kerimede yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a da, Hazreti İbrahim'e de, Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da aynı şeriatı vermiş. Şeriatta hiçbir farklılık yok. Ne diye vermiş? Fırkalara ayrılmayın diye vermiş. Fırkalara ayrılan, o tek fırkanın dışında olanlar, onların gidecekleri yer cehennem çünkü onlar şirkte. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye. Rum 30'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylediğini bir daha açıklayalım. Habibim Hanif olarak veçini, zatını, fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunu da ayakta tut. Dini fırkalara ayırmaktan men ederek muhafaza et. Tekrar dönüyorum Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine. Şöyle bitiyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer kullarından. Allah kullarından kelimesi yok ayet-i kerimede. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah kimleri seçmez? Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a mülaki olmayı dilemekten men edenleri seçmez. Onlar da hiçbir zaman dünya insanının %10'una ulaşamazlar. Demek ki insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçiliyor. Ama trajedi bundan sonra başlıyor. O seçilen insanların %90'dan daha fazlası Allah'a mülaki olmayı dilemiyorlar. Ve bu sebeple gidecekleri yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme mi gider? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. Kesin olarak Allah'ın koyduğu kanun böyle. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bana mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilemezler, kesin olarak dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret onları alakadar eder. Onlar bununla ferahlanırlar, bununla mutlu olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Allah Teala.
Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen yer açık ve kesin bir şekilde bellidir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Dileyen kişinin ruhunu o kişi Allah'a ulaştırabilir mi? Hayır, ulaştıramaz ama Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını kesinleştirmiş. Kim diyor o benim seçtiklerimden ki insanlardan %90'dan fazlasını seçiyor. Her kim bana ulaşmayı dilerse onları diyor ben kendime ulaştırırım. Bana ulaşmayı dileyeni bana ulaştırırım diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd eder ve şükrederiz ki sizler Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediniz. Yeryüzündeki nadir insanlardan birisiniz. Ve daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah sizin bütün günahlarınızı örttü. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ne diyordu? Ey amel olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ki takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyor Rum 31'e göre. Ve Allah sizin günahlarınızı böylece örtsün diyor. Allah kimin günahlarını örterse o kişinin günahı yoktur. Günahı yoksa o kişinin kazandığı derecat, kaybettiği derecat mutlaka fazladır. O kişinin gideceği yerde mutlaka Allah'ın cennetidir. Bu kadar basit, bu kadar kolay, bu kadar mutluluk vereceği bir tablo. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ülkenin muhterem halkı hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Hala ben sen ne söylersen söyle mutlaka cehenneme gideceğim mi diyeceksiniz bize? Kendinize acımıyor musunuz? Diye çoluk çocuğunuza. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatü.
1: Aleyküm.
0: Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin mutlu olması. Gene unutmayın ki sadece Allah'ın yolunda olanlar mutlu olabilirler. Mutluluk zenginlikle, parayla veya aklınıza gelebilecek olan başka bir şeyle satın alınmaz. Mutluluk sadece Allah'ı hedef alan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların yaşayabilecekleri bir vetiredir. Gene unutmayın ki Allah Teala hepinize üç tane vücut vermiş. Bir, şu fizik vücudunuz var. İkincisi, nefsiniz var. Hani rüya görüyorsunuz ya, rüya gördüğünüz zaman aslında nefsiniz vücudunuzdan ayrılmıştır. Onun gözleriyle görüyorsunuz olayları. Bütün rüyaları insanlar nefsleriyle yaşarlar. Bir de ruhunuz var. Allah'ın size doğuşunuzla birlikte üfürdüğü Allah'a ait olan bir ruhunuz. Bir kısmınız ya da büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah-u Teala'ya hamdolsun ki ulaştırdınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hiç unutmayın. Allah Teala sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a fizik standartlarda bir yardım yapamaz. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama insan Allah'a ibadet eder, Allah yolunda çok şeyler yapar. Bütün bu yaptıkları kendisinin mutluluğu içindir. Allah-u Teala'nın hiçbir şeyimize ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş. İhtiyacı olduğu için değil, bizim o namazı kılarak namazın bize yaşattığı mutluluğu, huzuru yaşayabilmemiz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hepinizden istediği şey, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ve bunların hiçbirisinin Allah'a bir katkısı olması söz konusu değil. Gene bir defa daha tekrar edelim. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Ama bizden birçok şey istiyor. Niçin istiyor? Bizim için sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizim hepimizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatını geçirmeyi ve kıyametten sonra mutlaka cennete girmemizi ve sonsuza kadar cennette mutluluğumuzu, huzurumuzu sürdürmemizi istiyor Allah Teala. Herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Son derece basit bir standartta Allah Teala bütün insanları cennetine almak istiyor ve öylesine kolaylaştırmış ki konuyu, inanılır gibi değil. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Cennet konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir sürü bilgi var. Ağaçlar, çiçekler, meyveler, her türlü insanın hoşuna giden yiyecekler, sohbet yapabileceği başka insanlar. Sadece dostluk, sadece sevgi ve her açıdan
mutluluk. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saadet bütün insanlar için geçerli. Sevgili kardeşlerim, Allah hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, hem cennetinde mutlu olmanızı ister. Bunun için hem dünya saadetiniz için hem dünya cennet saadetiniz için Allah'ın bunu size verebilmesi için şart koştuğu bir standart var. Hatta buna çok basit bir şey demek mümkün. Sadece bir dilek demek mümkün. Sadece bir dilek. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı istiyor Allah Teala. Bunu da gene kendisi gerçekleştirecek. Sizden istediği mi? Sizden istediği sadece bir dilek. Yapmanız lazım gelen şey, ellerinizi Allah'a açıp, Ya Rabbi, hani senin binlerce, on binlerce ermiş evliyan var, belki yüz binlerce. O ermiş evliyan, Yüce Allah'ım, nasıl sana ruhlarını hayattayken ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kadar. Ama buradan söyleyeceksiniz, kalpten. Kalbinizden bir talep sizden yükselerek Allah'a ulaşacak. Ulaşır mı? Her sözümüzü duyar. Her konuşmamızı işitir. Her yaptığımızdan haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle hepimizi kuşatmıştır. İlmiyle ve rahmetiyle kuşattığı için de bize şah damarımızdan daha yakın. Bir takım saflar, Allah Teala bize şah damarımızdan daha yakınsa, sanki uzaktaymış gibi Allah Teala ruhumuzu Allah'a nasıl ulaştıracakmışız, bu bir saçmalık değil mi? Diyen din adamlarına rastladık. Sevgili kardeşlerim, bizim şah damarımızdan bize daha yakın olan Allah'ın zatı değil, Allah'ın ilmi ve rahmeti. Allah Teala diyor ki, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kaplamıştır. Yani bütün bir kainat. Kainatı düşünün sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi, 100 milyar galaksinin içinde bu ortalama rakam. Her bir galakside 100 milyar yıldız. Bizim dünyamız gibi bir kısmında hayat olan 100 milyar yıldız. Biz dünyada verilen küçücük bir gezegende yaşıyoruz. Bizim vücudumuzdaki bir elektron gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman bir gerçekle karşı karşıyasınız. O biz insanları yaratmış. Ne istiyor? Mutlu olmamızı. Kendisine ait bir şey istemiyor. İstediği şey sadece bizim mutlu olmamız. Biz Allah'a ne kadar çok hizmet edebilirsek, Allah'a olan köleliğimiz ne kadar üst seviyeye çıkarsa, o kadar mutlu oluruz. Bir insanın Allah-u Teala'ya gerçek anlamda köle olabildiği yer, nefsinin bütün afetlerinin yok olduğu noktadır. Nefsimizdeki afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bütün bu negatif faktörler nefsimizin afetleridir. Bir nefsle yaratılmışız, bir fizik vücutla, bir de ruhla. Aslında, pardon,
Yaratılışımızda ruh yok. Ruhu Allah-u Teala doğumumuzdan sonra kendi ruhundan üfleyerek bize bir nimet olarak veriyor. Allah'ın bir insandaki ruhu, Allah'ın bütün insanlara verdiği en büyük nimettir. Ve bu nimetini Allah-u Teala kendisine geri istiyor. Bunu isterse ve biz de yerine getirirsek ne olur? Çok şey olur. Evvela bu üç etaplı bir olaydır. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceğiz. Sadece iki nevi insan yaşar. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Ama daha buradayken durun. Sadece bir dilekten bahsettik. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar nasıl sana ulaşmışlarsa, ruhlarını nasıl sana ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Şuradan, kalpten sıcacık bir talep ama kalpten. Gerçekten kalbinizden bir talep Allah-u Teala'ya ulaştı mı? Bunu anlayabilir misiniz? Hepiniz rahatça anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı demin söylediğim tarzda bir dua ile Allah'tan dilerse, bu dileğinin arkasından ona bir şevk gelmişse, bir heyecan gelmişse, o kişi namazlarını zevkle kılmaya başlamışsa, zikirlerini yaparken zevk almaya başlamışsa, hayatı birdenbire değişmişse, huzur ve mutluluk duyuyorsa, ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu süre içinde kişi mutluluk duyuyorsa, huzur duyuyorsa, o kişi gerçekten buradan kalbinden bilerekle Allah'ı dilemiştir. Başka biri de diyebilir ki, ben de diledim. Yemin ederim ki Allah-u Teala'ya, ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diledim. Böyle bir sözü söyleyen kişiye dikkatle bakın. Deyin ki, senin ölçülerine göre sen gerçekten Allah-u Teala'yı ya diledin ya da dilemedin. Sen dilediğini söylüyorsun. Şimdi ben sana bir şey sormak istiyorum. Mutlu musun? Eğer kemküm ediyorsa, mutlu değilse, ona rahatlıkla diyebilirsiniz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. O da diyebilir ki nereden biliyorsun? İşaretleri açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip,

Açlık uyandırmıyor mu? Uyandırmıyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ama durum eskisi gibi ise, oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi hissediyorsa kendisini, hayır, o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiştir. Sözle dilemiştir. O da bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, zikrini yapabiliyor mu kişi? Biliyorsunuz ki zikrin ilk kademesi 7000 zikirdir. 7000 zikirden zikre başlanır. Onu çekerken zorlanıyor mu kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zorlanmak şöyle dursun. Onları çekerken ferahladığını, huzura kavuştuğunu, sulh ve sükun bulduğunu yaşayacaktır. Ama kişi aslında kalbinden değil de, buradan kalbinden değil de, dilinden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demişse, ama kalbi bu konuda talep sahibi değilse, kalbinden bir dilek yoksa, o zaman o kişi oruçları eskisi gibi tuttuğu zaman açlıktan sıkıntılar yaşar. Namazı kılmak onun için bir angaryadır, huzursuzluktur, sıkıntıdır. Eğer kılarsa bir an evvel kılıp o yükün üzerinden gitmesini, aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün diye düşünür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar hep Allah'ın işaretleridir. Zikir yaparken kişi zikri de bir angarya gibi mütalaa eder. Öyleyse herkes Allah'a ulaşmayı diler diliyle, ama herkes kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemez. İşte kim kalbiyle dilerse, gerçekten bu dileği kalbinde hissetmişse, o derhal değişim gösterir. Derhal anlar ki, ha, demek ki ben sahiden kalben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Neden? Bakar ki namaz kılmak onun için bir zevk haline gelmiş. Bakar ki oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmiyor Allah Teala. Bakar ki zikir yaptığı zaman bundan büyük bir huzur duyuyor. Hayatının en huzurlu geçen süresi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini zikrettiği zaman o arada muhtemeldir ki Allah Teala ona cezbe verecektir. Vermezse de üzülmesin o kardeşlerimiz, Allah Teala cezbeyi dilediğine verir. Sevgili kardeşlerim, sahabenin de bir kısmı cezbeli değildi. Her ne kadar küçük bir kesimse de, ama bir kısmı cezbeli değildi. Öyleyse cezbe bir Allah'ın bu kişi benim yolumdadır işareti değildir. Allah'ın yolunda olup da cezbesiz olan birçok insan var. Her an onlar da yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi hayatının değiştiğini, şekil değiştirdiğini ve kendisinin ansızın onu yakalayan bir mutluluğun hiç onu bırakmadığını görecektir. Bu zikir müessesesi o kişiyi nefsinin kalbine Allah'ın nurları adım adım dolacağı için, mürşidine tabi olduğu noktada ruhu vücudundan ayrılacağı için ve nefsinin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde bu kişinin ruhu bir gök katı aşacağı için, o kişinin mutluluğu her gök katında biraz daha artacaktır. Çünkü bir üst kata çıkabilmek için kişinin zikrini arttırması lazım. Daha üst kata çıkabilmek için daha çok arttırması lazım. Bir insanın ruhunun
Allah'a ulaşmak.

çalışması 33 bin zikir ile 41 bin zikir arasında bir değişiklik gösteriyor. Kişilerin hızlı veya yavaş zikir yapmalarına bağımlı olarak olabilir. Başka sebeplere dayalı olarak da olabilir. Ama bir vaka var sevgili kardeşlerim. Bu böyle. Öyleyse kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikir yaptığı zaman mutluluğu yaşayandır diledikten sonra. Mürşidine ulaştığı zaman gözyaşlarıyla bunu gerçekleştirendir. El öptükten sonra dünyasının değiştiğini görendir. Mutluyum diye bağırmak gelir içinden, pencereleri açıp da bağırmak gelir içinden. Huzurludur, hafiflemiş hissetmektedir kendisini. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci safhadadır ama cennete ehildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar cehenneme gidecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onu mutlaka cehennemden kurtarır. Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar cehenneme gidecek olanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı ne olurdu? Çok basit. O zaman bir taşla bir sürü kuş vurmak için hemen Allah'a ulaşmayı dilerlerdi. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş. 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş ve ibadetlerini yapmaya başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 yıl yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. 65 yıl yapmış, 15 yaşında başına göre 80 yaşında da ölmüş. Adam diyor ki, yahu diyor ben bütün ömrüm boyunca hamdolsun ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ben 65 yıl bunların hepsini evvelallah becerdim. Öyleyse benden daha çok cenneti hak etmiş kim olabilir ki? Bakalım Allah Teala beni cennetlerden hangisine koyacak diye düşünen bu insanın cennete girmesi imkansızdır. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi canım sen de, yahu bu adam 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Daha ne yapması gerekiyordu ki cennete girmesin? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi gerekiyordu. Dilemiş olsaydı ne olurdu? Dilemiş olsaydı, bakınız neler oluyor. Allah Teala onun üzerinde derhal tecelli edecekti. Ve o kişiye namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti, zikir yapmayı mutlaka sevdirecekti. Aslında İslam'ın şartı 5 değildir. Kur'an-ı Kerim 5 rakamıyla konuşmaz. Kur'an-ı Kerim 7 rakamıyla konuşur. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı. Allah Teala'nın temel dizaynıdır. 7 hidayet kademesi. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. 3. basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 2. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3.
21 ve 22. basamaklar. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek, 26. basamak, ullerbap olmak. 6. Muhlis olmak, irşad olmak. 27. basamak ve iradeyi Allah'a teslim edip irşad makamını Allah-u Teala tarafından tayin edilmek 28. basamak. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi birer vakadır ve bunlar 28 basamaklık bir dizaynı ifade eder. Ama 7 rakamına göre kurulmuş sistem. 7 tane gök katının her birisi bir makamla aşılır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır ve mutlaka tabi olacaktır. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan da seyri sülük isimli bir yolculukla aynı devrede yaşayan diğer Allah'a doğru yolculuk yapan ruhlarla birlikte vücutlardan ayrılan ruhlar ana dergaha ulaşır. Oradan Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Bu yolculuğun adına seyri sülük denir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculuk 7 tane gök katını aşar. Her kat farklı bir güzelliğin sahibidir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. 7 katın 7'sini de buraya kalbimize gösterdiği için Allah-u Teala, 7. gök katının 7 tane alemini gösterdiği için, Allah'ın zatını gösterdiği için, neden bu kadar mutluyuz? Bunca bize yapılan zulme, haksızlıklara karşı neden bu kadar mutluyuz sevgili kardeşlerim? Arkasında sadece Allah'ın bize karşı olan sevgisi var ve bize mutluluğu yaşatması var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan dizaynınızda bir muhteşem olay görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz hiçbir şey görmezsiniz. Mutlu da olamazsınız. Hep mutsuz bir insan olursunuz. Ve düşünürsünüz kendi kendinize, yahu ben biliyordum ki insanları mutluluğa ulaştıran şey paradır. İşte şimdi para kazandım. Evim var, arabam var, her şeyim var ama mutlu değilim diyor kişi. Mutluluğun parayla, zenginlikle yaşandığını da nedenlere ithaf olunur. Hayır sevgili kardeşlerim, mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'la öyle bir ilişkiler dizisidir ki bunun yarısı kişiye Allah-u Teala tarafından bedava verilir. Allah-u Teala o kişiden sadece bir tek şey ister, o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalanı üçüncü kat cennete kadar Allah'a aittir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'ın zatına ruhen ulaştırılır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diler, üçüncü basamaktadır. Mürşidini Allah-u Teala'nın istediği yer 13. basamaktır. İster 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an ikinci cennetin sahibidir. Ölse
ikinci kat cennete girer. Burada da bitmez Allah'ın yardımı. O kişinin şeytanla ilişkisini keser. Şeytanın onu ruhunu Allah'laştırıncaya kadar mutsuz etmesine kesinlikle imkan vermez. Şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim. Şeytan o kişiye huzursuzluk veremez. Ve bu kişi namaz kılmayı seven, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmayan, zikir yaptığı zaman bundan zevk alan, Allah'ın bütün ibadetlerini sevgiyle, zevkle gerçekleştiren birisi olur. Aslında böyle olmadığını o kişi bir süre sonra anlayacaktır. Allah'ın kendisine bu zevkleri verdiğinin bittiği noktada. Ne zaman biter? O kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Yedi kademede ruh yedi tane gök katını aşar. Yedinci gök katının sonunda Sidret-i Müntaha'ya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. O zaman Allah-u Teala'nın yardımı sona erer. Şeytanla kişinin arasındaki perde Allah-u Teala tarafından kaldırılır. Ve kişinin bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi, o güne kadar ulaştığı 37 bin, 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ikisinin arasındaki bir denge söz konusudur. O kişinin zikrini böyle 2 saatlik, 3 saatlik bir zikirden 18 saate falan çıkarması gerekir fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Bunu yapabilmek için kişinin çok büyük bir gayretin sahibi olması lazım. Bu bir dik yokuştur. Kur'an-ı Kerim buna dik yokuş diyor. Sevgili kardeşlerim, biz sadece şunu söylüyoruz. Mutlu olmak isteyen bir insan, mutlu olabilir. Bu mutluluk ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah-u Teala tarafından verilen bir nimettir. Herkes bunu yaşar. İstisnasız Allah'a gerçekten kalben ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala bu nimeti verir. O kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mürşidine ikinci kat cenneti, o noktada vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada üçüncü kat cenneti Allah-u Teala mutlaka bir nimet olarak o kişiye verir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı o kişinin mutluluğu konusunda farklı bir dizayndır. Kişi bu noktadan sonra eğer etrafında yeniden dolaşmaya başlayan şeytanı devre dışı bırakamıyorsa, şeytanı devreden çıkartamıyorsa, şeytan ona tesir edebiliyorsa, ki Allah Teala şeytanla arasındaki barikatı kaldırmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırınca Allah'ın o kişiye verdiği söz sona eriyor. Sen bana ulaş, ben seni cennetime ulaştırayım, mutluluğa ulaştırayım sözü orada sona eriyor. O noktaya kadar koruma altında olan şeytanın o kişiye karşı hiçbir tesir edemediği bir noktada bulunan insanoğlu için Allah-u Teala'nın dizaynı farklı bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyinizi en güzele ulaştırabilmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlıdır.
Böyle bir dileğin kişiye ulaştıracağı yer mutlaka ruhunu Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırmaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla bezenmiştir. Peki bunun manası nedir? Bunun manası o kişinin fizik hayatında, dünya hayatında %51 mutluluğu yaşamasıdır. %49'da huzursuz bir hayat olacaktır. Ama bu az bir şey değildir. Neden az bir şey değildir? Bir hiç karşılığı verildiği için. Sadece bir dilekle Allah Teala bunu ona sağlamıştır. Belki de denecektir ki iyi ama bu kişi bunun için her gün 7 vakit namaz kılmış. Zikir yapmış, zikrini 33 bine çıkarmış, 40 veya 43 bine çıkarmış. Bu kişi bunca emeği var. Evet ama o kişi bunu kendisi yapmak isteseydi yapamayacaktı. Çünkü ona bu hedeflere varmakta Allah'ın yardımı kesin olarak gelmiştir. Gerçek mi bu? Yaşayan bilir. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hiçbir sıkıntı çekmemiş olan bu kişi, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra yavaş yavaş ibadetlerden soğumaya başlar. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı yoktur üzerinde. Şeytan o kişiyi karata almaya çalışır ve o kişiyi negatif bir tesir için şeytanın bütün telkinlerine artık açıktır. Ve şeytan bundan faydalanıp birçok insanı Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın yolundan men etmeyi başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytanlar sizi alaşağı etmekten hiç vazgeçmezler. Çünkü siz onların karşılarında olan en büyük kuvvetsiniz. Devrin imamına bağlı olanlar. Sizi çökertmek için çalışırlar. Aranıza hainleri sokarlar. Sevgili kardeşlerim, hep kaybedenler onlar olur. Bütün güzellikleri, mutlulukları o insanlar, şeytanla işbirliği yapanlar hiçbir zaman yaşayamazlar. Onlar niçin yaşadıklarının farkında bile değillerdir. Paramı istiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu zannediyorlar. Onları sorarsanız bunun cevabını veremezler. Mutlu olmadıkları da her hallerinden bellidir. Böyle zavallı olan insanlar, kendilerini şeytana satanlar, gerçekten sevgili kardeşlerim, belki de hiçbir zaman başkalarına değil, Allah'a değil, kendilerine ihanet ettiklerinin farkına varamayacaklardır. Ta ki cehenneme gitsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk mu diyorsunuz? Karşılığı sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakın gemi iskeleden demir alsın. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Gemi demir alır. Birinci durak mürşidinize ulaşmaktır. Bulunduğunuz liman da dahil olmak üzere 7 tane noktada bulunacaksınız. Birinci uğrayacağınız iskele mürşidinize tabiyet noktasıdır. İkinci uğrayacağınız iskele ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Evvela Allah'a ulaşmayı denediniz, bir. İkincisinde mürşidinize ulaştığınız tabi oldunuz, iki. Üçüncüsünde ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, üçüncü limandasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz, dördüncü limandasınız.
Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci limandasınız. İrşad oldunuz. Tövbe-i Nasuh'la tövbe ettiniz. Altıncı limandasınız. İradenizi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındınız. Yedinci kademedesiniz. Sevgili kardeşlerim, irşad yetkisi insanların ben mürşidim demesiyle olmaz. Allah'ın o kişiye irşad yetkisini vermesi gerekir. Hiç kimse ben mürşidim dediği için mürşit olamaz. Allah onu irşad makamına ulaştırdığı takdirde Allah'ın katında o bir mürşittir. Ve bunun işareti irşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümlenin sahibi Allah'tır. Kişinin kalp kulağına bunu açık ve kesin bir ifadeyle söyler Allah-u Teala. İrşada memur ve mezun kılındın. Ne demek bunun manası? Yani emirleri biz veririz diyor Allah-u Teala. Sen mürşid olarak sadece bizim verdiğimiz emirlere itaat edeceksin. O emirleri yerine getirmeye memursun. Amir emredendir, memur emri yerine getirendir. İşte bu sebeple Allah emreden amirdir. İrşad makamını Allah'ın getirdiği o kişi ise memurdur. Devamlı olarak Allah ona emirler verecektir. İradesini de Allah'a teslim ettiği için hep emirleri alarak yaşamak mecburiyetindedir. Ve hep böyle gider. Nereye kadar? O kişi bir ömür boyu böyle yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından en güzel ulaştırıldığı bir dünya düşünün. Mutlu olduğunuzu yaşadığınız bir dünya, ruhunuz Allah tarafından Allah'a ulaştırıldığı güne kadar bu mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz günden ruhunuz Allah'a ulaştığı güne kadar. Sonra, o noktadan sonra Allah'ın koruyuculuğu kalkar. Şeytanın size olan tasallutu yeniden başlar. Ve o noktadan sonra mutluluğunuzu önleyecek olan birçok şey birden devreye çıkar. Artık Allah koruyucu kalkanın alınmasıyla sizi şeytana karşı korumasını kaldırarak fizik vücudunu teslimi için daha çok zikre ulaşmanız için bırakmıştır. Bu güzelliği yaşamak buraya kadar olanı Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir hediyesidir. Herkese açıktır kapıları. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır. Ne yaptı kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kat cennetin sahibi. 14. basamakta mürşidini gösterdi Allah-u Teala. Kişi ulaştı, teslim oldu. Tabi oldu. İkinci kat cennet. Ruhu vücudundan ayrıldı. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştığı noktada üçüncü kat cennetin sahibi oldu kişi. Bu noktadaki zikrini koruyabilirse bir ömür boyu dünya hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir. Ve mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Ama şeytan o kişiyi o çıktığı yerden düşürmek için akla gelmez cambazlıklar kullanır. Başarabilirse kişiyi mutlaka cennetten ayağını kaydırır, düşürür. Kişi fıska düşer. %51 nurla dolan kalbi kararmaya başlar. Kişi zaten mutluluğu yaşadığını bilir. Nasıl mutluluktan tekrar mutsuzluğa dönüştüğünü günler geçtikçe daha çok yaşar. Ve
Eski şevki, heyecanı kalmaz. Peki bu kişinin bunu devam ettirmesi için ne yapması lazım? Devam ettirebilmesi için zikrini en az o seviyede devam ettirebilmesi lazım. Yapabilirse asla düşmez. Ömür oldukça günün yarısını mutlu olarak geçiren bir insan olur. Üçüncü kat cennetinde sahibi olarak ölür. Sevgili kardeşlerim, daha ötesi fizik vücudun teslimi, dördüncü kat cenneti ifade eder. Daha ötesi nefsin teslimi, beşinci kat cenneti ifade eder. Daha ötesi irşad olmak, tövbe-i nasuhla tövbe etmek, altıncı kat cennetin sahibi kılar kişiyi, irşad makamına tayin edilmek, yedinci kat cennetin sahibi kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi yedinci kat cennetin sahibi kılması ve bu dünya hayatında da nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için %100 dünya saadetini yaşayan bir insan olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek mutluluğun ne olduğunu size bir defa daha anlatmanın hazzını yaşattığınız için hepinize teşekkür ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Allah'ı zikretmek üzere Allah'tan bahsetmek üzere. Allah ki kainatı yaratmış. Bir sonsuzluk sevgili kardeşlerim. Bu sonsuzluğun içinde dünya adı verilen bir gezegende bizler bu zaman parçasında dünyaya gelmişiz. Hayattayız, yaşıyoruz. Allah'tan bahsetmek gibi bir güzelliği yaşamak imkanının da sahibiyiz. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. O hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. İstiyor ki herkes cennetine girsin. Ama insanları serbest iradeyle yaratmış. Ve Allah'ın yaratmasında bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücut olmak üzere bir üçlü söz konusu. Ruh, baştan aşağı faziletlerle dolu, güzelliklerle dolu Allah'ın emirlerini yapmaya yönelten, yasaklarını da işlememeye icbar eden bir hüviyet taşıyor. Nefsimiz ise başlangıç itibariyle Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlememizi isteyen bir hüviyetle çıkıyor karşımıza. Bütün afetler onda. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire vesaire. 19 ayrı cins afet nefsimizin afetlerini teşkil ediyor. Bunların hepsi Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri bize işletmeye çalışan bir hüviyet taşıyor. Ama Allah'ın üfürdüğü ruh dengeyi kuruyor. Ruhsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi, yasak ettiği fiilleri asla işlemememizi emrediyor. Hasletler de buna dayalı. Allah ile olan, bir yaratık olan insanın ilişkileri, Allah-u Teala'nın dizaynına uyabilse kişiler, onları en üst seviyede mutlu edebilecek bir özellik taşıyor. Ama nefsin afetleri, Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmamızı istiyor bizden, emrettiklerini de yapmamamızı. Şeytan istiyor ki Allah'a karşı bir savaş verelim. Allah'ın emirlerini asla gerçekleştirmeyelim. Yasak ettiği fiilleri de işleyelim. Ve böylece mutluluktan onu asla yaşayamayacak kadar uzak olalım. İşte kainatı ve bizleri yaratan Allah'ın istediği bizim mutluluğumuz, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamamız ve kıyametten sonra da sonsuza kadar ve ölümden sonra da sonsuza kadar Allah'ın cennetinde yaşayalım. Sevgili kardeşlerim, ikisi de mümkün mü? Evet, ikisi de mümkün.
İnsan Allah'ın söylediklerine bakarsa, Tevrat'ta da, Kur'an-ı Kerim'de de, İncil'de de aynı esasların mevcut olduğunu görecek. O zaman aradaki yüzyıllar süren mesafe sebebiyle yüzlerce yıl sonra Musevilikten, yüzlerce yıl sonra Hristiyanlık geliyor. Hristiyanlıktan yüzlerce yıl sonra Müslümanlık geliyor. Aradan geçen yüzyıllar sebebiyle farklılaşmalar oluşmuş. Ama realiteye bakarsak, zaman itibariyle konuşuyoruz. Tevrat'a baktığımız zaman da Allah'a ulaşmayı dilemenin varlığını görüyoruz. Tevrat'ta mürşide tabiyeti görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, muhlis olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi yedi etti. Hepsini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu asli unsur itibariyle hiç değişmemiş. Yedi tane safha var. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin tesliminde son bulan. Ve dört tane de teslim. Ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte dinler isimler almış. İslam dinine baktığımız zaman da bunun adının İslam olduğunu görüyoruz. Yani teslimlerden oluşan bir din. İslam kelimesi de teslim kelimesi de silim kökünden gelir. Sin, lam ve mim bunun üç tane değişmez harfidir. İslam kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse selam kelimesi, selamet kelimesinin de muhtevasını alan bu dizaynda İslam'ın ulaştıracağı yerin selamet olduğu ortaya çıkıyor. Selamete çıkmak. Cennete giden insanlar selamete ermiş olanlardır. Cehenneme giren insanlar da selamete erememiş olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala evvela bizden ne istiyor diye düşünmeliyiz. Yaşamak, Allahsız bir yaşantı hüviyetinde ise o zaman insanları mutlu etmesi elbette mümkün değildir. Normal statüde insanlar ihtiyaçları yerine getirildikçe ondan haz duyacaklardır ve onun dışında hep huzursuz bir dünya hayatı geçireceklerdir. Ama eğer devreye Allah girerse, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir devrenin sonuna kadar geçen zaman parçasında bu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşayacaktır. Ta ki ruhunu Allah'a teslim etsin. Ta ki Allah onun ruhunu kendisine ulaştırsın. Birinde teslim etsin diyoruz, ötekinde de Allah'a ulaştırsın diyoruz. İkisi de doğru. Hem ruhumuzu Allah'a kendisi ulaştırıyor, Yüce Rabbimiz, hem de
bunu gerçekten biz ulaştırmışız gibi bizleri mükafatlandırıyor. Daha bir insanın Allah'a ulaşmayı dileme noktasında cennetin birinci katına ulaşması söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer, Allah'a ulaşamadan ölse de onun gireceği yer mutlaka cennettir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka hacet namazını kılmak gelecektir içinden. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi gidip mutlaka ona tabi olacaktır. Önemli mi? Son derece önemli bir konu. Çünkü hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşmadan vücudu terk etmez. Tabiyet ruhun vücudu terk etmesiyle noktalanır. Ve bundan sonra kişinin yapacağı şey ruhunu 7 tane gök katından aşırıp nefsinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini gerçekleştirmesini temin etmektir. Başlangıçta %2 rahmet nuru alır fizik vücut. Ondan sonra 7 defa %7'lik fazıl nurlarını alır. 7 kere %7 %49 eder. %2 de başlangıçta alınan rahmet nurunu buna eklediğiniz zaman nefsinizin kalbi %51 nurla dolar. Yani baştan aşağı karanlıklara dolu olan, sadece afetlerden oluşan öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi sadece afetlerden oluşan nefsin kalbi artık nur dolmaya başlamıştır. İşte sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki denge neydi? Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge, başlangıçta tam bir denge söz konusu. Hem nefsimiz var, bizi devamlı kötülüklere davet ediyor. Hem de ruhumuz var, bizi devamlı derecat kazanacağımız güzelliklere doğru sevk ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bu muhteva, nefsimizin kalbindeki bu afetler, %100 afet, insanları hep Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye, Allah'ın emirlerini gerçekleştirmekten uzaklaştırmaya çalışır. Ruhun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi ister. Ve iç dünyamızda devamlı bir çatışma süreç eder. Allah Teala'nın istediği sonuç nedir? Nefsimizin kalbinin %100 nurlarla dolması. İşte bu
%49 nurdan %100 nura ulaşabilmek. %2 rahmet nurunu da başlangıç için devreye koyarsak %51 bir aydınlığın kişi Allah'a ulaşma dilediği takdirde kalbinde var olması sonucuna ulaşırız. Mutluluksa nefsin kalbinin daha çok nurlarla dolmasıyla hedefe ulaşacaktır. Hedef nedir? Nefsin kalbinde hiç afetin kalmadığı bir yeni sonuç. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde afetlerin azalabilmesi bir şarta bağlıdır. Allah kelimesi nefsimizin kalbindeki afetleri devre dışı bırakacak olan ve yerine Allah'ın katından gelen, Allah'ın kalbimize gönderdiği nurları oraya ulaştıran bir hüviyet taşıyacaktır. Mürşide tabi olmadan Allah kelimesinin tekrarı insanlara fazla bir şey sağlamaz. Ama insanın zikirde olması onun en azından zikirde olduğu sürece huzurlu olması demektir. Bu nefsin kalbinde bir değişiklik yapmaz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı denememişse ve tabiatıyla mürşidine de ulaşmamışsa Allah'ın katından nur gelmesi söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirirse, bu noktadan itibaren o kişinin zikretmesi, o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının gelmesini intihac eder, sonuçlandırır. Bu nurlar o kişinin kalbine gelecek ve kalpteki karanlıkları, yani afetleri oluşturan statüyü, afetleri oluşturan muhtevayı adım adım kapı dışarı edecektir. Allah ile olan ilişkilerimizde sevgili kardeşlerim, her zaman Allah'ın bizden ne istediğine bakmalıyız. Allah Teala bizden cemaat halinde yaşamamız itibariyle başka insanlara yardım etmemizi ister. Allah Teala bizden etrafımızdaki insanları mutlu etmemizi ister. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa, bunun ne kadar muhteşem bir sevinç verici muhteva taşıdığını yaşayacaktır kişi. Adım adım güzellikler onu saracaktır. Allah'ın dostu olan kişi Allah için yaşayan kişidir. Allah için yaşayan kişi ise başkaları için yaşayan kişidir aynı zamanda. Kim hayatını başkalarına adamışsa, hayatını başkalarının mutluluğu için sürdürüyorsa, her açıdan bunu gerçekleştirmeyi bir vazife telakki etmişse, o zaman
Bu kişi için dünya yaşanmaya değer bir yerdir. O dünya üzerinde yaşarken mutlu bir hayat onu saracaktır. Başkalarına hizmeti çoğaldıkça mutluluk da artacaktır. Zikri çoğalacaktır. Zikri çoğaldıkça nefsinin kalbine girip yerleşen nurlarda daha çok daha çok yer tutacaktır nefsinin kalbinde. Ve kişi daim zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbi hiçbir karanlığı kalmayan %100 aydınlığa ulaşacaktır. İşte bu kalbin nurlanmasıdır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalbi %100 nurla dolar. Bunun anlamı artık o kişide afetler ona hakim olamaz. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Bu istikamette iç dünyası ona bir talep getirmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların yaşamasını istiyor ve insanların mutlu bir hüviyette yaşamasını istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanları bu hedeflere ulaştırmak üzere Allah Teala tarafından ayrı ayrı peygamberlere indirilmiştir. Hazreti Musa kendisine Tevrat indirilen bir peygamberdir. Hazreti İsa kendisine İncil indirilen bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine Kur'an-ı Kerim indirilen bir peygamberdir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir şeriat kitabıdır. Şeriat kitapları nebilere yani peygamberlere indirilir. Bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama bütün resuller peygamber değildir. Bir, peygamber resuller var. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed bir peygamber resuldür. Bir de veli resuller vardır. Her devirde o devrin imamı resuldür. Bu risalet peygamberlerin olduğu devirde o peygamberin ikinci vasfıdır. Ama peygamberlerin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona erdiğini biliyoruz. O son peygamberdir. Yani Hatem'in Nebiyindir. Nebiyin, nebiler demek, nebilerin hitam bulduğu peygamberdir. Hatem kelimesi ve hitam kelimesi aynı kökten gelir ve sona ermek manasını taşır. Peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Bu sebeple ona Hatem'in Nebiyin denir. Nebilerin itham olduğu kişi, nebilerin sonuncusu olan kişi.
Ve devrin imamlığı müessesesi peygamberlerin hayatta olduğu devirlerde mutlaka peygamberler tarafından yürütülmüştür. Mutlaka peygamberlerden oluşur. Ama peygamberlerin devre dışı kaldığı zaman parçaları Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar, Hazreti İsa'dan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar. Bir açıklık görüyoruz. Bir devre, peygamberlerin olmadığı devre. Bu devreler fetret devridir. Peygamberler arasındaki o devrelerde de devrin imamları hep görev yapmışlardır. Ama peygamber değillerdir. Yani nebi değillerdir. Onlar resullerdir. Öyleyse bir tarafta nebi olan peygamberler var. Nebi olan devrin imamları var. Bir tarafta da veli olan devrin imamları var. Üstün olanlar nübüvvetin sahipleridir. Yani peygamber olan resullerdir. Risalet hiçbir devirde bitmeden kıyamete kadar devam edecektir. Ama nübüvvet hem aralıklı olarak tahakkuk etmiştir. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti İbrahim'le başlıyor olay. Nihayet son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, ama arada bir hayli boşluk var. Bu boşluklarda devrin imamı var olmak mecburiyetindedir. Olmaması mümkün değildir. Çünkü huzur namazını Allah'ın huzurunda kılınan namazı kıldıran bir kişi vardır. O devrin imamıdır. Mutlaka bütün devirlerde bir devrin imamı mevcuttur.

tarafından değil, Nebi olan Resuller tarafından değil, Veli olan Resuller tarafından idare edilecektir. Görev deruhte edilecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olması asli hedefimiz olmalıdır. İnsanların mutluluğuna hepimiz zemin hazırlamak üzere kendimizi teçhiz etmeliyiz. Kim başka insanlara ne kadar mutluluk verebilirse, kendisi onlara verdiği mutluluğun toplamı kadar mutlu olur. Bu Allah'ın öyle bir güzelliğidir ki, Allah bu standartları koyarak insanları, başka insanları mutlu etmeye yöneltmiştir. Bir insana ne kadar mutluluk verirseniz, siz de o kadar mutluluğu yaşarsınız. Ama iki insana mutluluk verirseniz, ikisine verdiğiniz mutluluk kadarını yaşarsınız. 3, 4, 5, 6 veya çok sayıda insana mutluluk vermeyi başarırsanız, hepsine verdiğiniz mutluluk kadar, onların toplamı kadar mutluluğu gene siz yaşayacaksınız. Allah Teala'nın ne kadar muhteşem bir kanun koyduğunu belirtmek istiyorum. Allah Teala istiyor ki herkes bu nimetten faydalansın. Herkes başkalarını mutlu etsin. Ne kadar çok insanı mutlu ederse o kadar çok kendisi mutlu olsun. İşte bu dizayn ilahi dizayndır. Allah'ın dizaynı. Öyleyse bizler hasbelkader dünyaya bu devrede gelenleriz. Bu devrede dünyada verilen bu gezegende hayatlarını yaşayanlarız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hayatımızı boş geçirmemizi uygun görmüyor. Bizi, hepimizi bir amaca yöneltiyor Allah Teala. Bu amaç başkalarını mutlu etmektir. Ama sonuç, başkasını hangi ölçüde mutlu ederse, mutlu eden kişinin o kadar mutluluğu kendisinin de yaşaması vakasıdır. Kim başka insanları mutlu edecek bir güzelliği oluşturmuşsa, ona verdiği mutluluğun aynını Allah Teala mutluluğu veren kişiye de mutlaka yaşatacaktır. Bu Allah'ın temel kanunudur. Niçin Allah Teala böyle bir statüyü koymuş uygulamaya ve insanlara açıklama yapmış bu istikamette? Bu açıklamayı yapmış ki insanların hepsi başka insanları mutlu etmek istikametinde çalışsınlar da kendileri mutlu olsun diye. Hem başkalarını mutlu etsinler ama hem de kendileri mutlu olsunlar diye. 10 kişiye mutluluk veren bir insanla 100 kişiye mutluluk veren bir insan arasında büyük mutluluk farkı vardır. Kim ne kadar çok insanı mutlu ettiyse o da Allah Teala tarafından o kadar çok mutlu edilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatımızı eğer biz başkalarının mutluluğuna adarsak, hayatımız boyunca başka insanları mutlu etmeye çalışırsak, o mutluluğu hangi ölçüde başarmışsak, ne kadar çok insana

Mutluluk vermişsek, onlara vereceğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize de yaşatacağı için o muhteşem kalabalığa verebildiğimiz mutluluğu toplam olarak biz de yaşarız. 10 kişiye mutluluk veren bir insanla 100 kişiye mutluluk veren bir insan aynı boyutta mutluluğu yaşayamaz. Allah Teala'nın kanunları adaleti tam olarak aksettirir. Allah el-adildir. Adil sıfatı Allah'ın temel kanununu oluşturur. O adaletin gerçek sahibidir. Ne ister? İster ki herkes mutlu olsun. İster ki bu sebeple insanlar başkalarını mutlu etsinler de her birine verdikleri mutluluk kadar kendileri de mutluluğu yaşayacakları için daha çok, daha çok, daha çok insana daha büyük, daha büyük mutluluk versinler. Böylece onları mutlu ederek kendileri de mutlu olsunlar. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah kanunu ne kadar güzel koymuş değil mi? Hani bir zamanlar ne söylüyorduk? Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar çok insanı mutlu ederseniz o kadar çok siz mutlu olursunuz. Etrafınıza sizden hangi ölçüde mutluluk yayılıyor? İşte sizin mutluluğunuz o etrafa ulaştırdığınız mutluluk kadardır. Ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz o kadar çok mutluluğu kendiniz yaşarsınız. Ve yaşadıkça aynı şarkıyı beraberce söyleriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutlu etmek ve neticede kişinin kendisinin mutlu olması mümkünken neden başkalarına huzursuzluk verelim de biz de onlara verdiğimiz huzursuzluk kadar huzursuzluğu yaşayalım? Bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey değil mi? Bunu yapmak huzursuzluğu satın almak demek. Başkalarını mutsuz etmek kişinin kendisinin mutsuz olmasına sebebiyet veren önemli olaydır. İşte İnsanlar bunun farkına varacak diye şeytanın ödü kopuyor. Ama Allah Teala da bize öğretiyor. Biz de sizlere öğretiyoruz sevgili kardeşlerim. Hiç korkmayın. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adayın. Görün bakalım hangi ölçüde mutlu oluyorsunuz. O zaman Allah Teala'ya beraberce hamd edeceğiz ve şükredeceğiz. Allah Teala istiyor ki herkes başkalarına mutluluk versin. Hayatını buna göre tanzim etsin. Hayatı boyunca hep bu istikamette gayret etsin. Hep başkalarını mutlu etmeye çalışsın da asıl kendisi mutlu olsun. İşte dünya adı verilen bir gezegende hayata Allah Teala bizi ulaştırmış. Bu dünyada doğmuşuz. Ve Allah Teala hepimizi başka bir hedefe yönelik olarak değil, mutlu olalım diye yaratmış. Allah'a yaklaşamayan bir insan, Allah'ın kendisine verdiği görevleri yerine getiremeyen bir insan,
Başka insanları sevemez sevgili kardeşlerim. Sevgi onun yüreğine lazım gelen boyutta yerleşemez. Allah Teala onun için seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. O zaman hem biz bu lazımeye riayet etmek mecburiyetindeyiz, hem de etrafımızdaki insanların bu istikamette yanlış yapmalarına mani olacak sözleri onları kırmadan söylemeliyiz, anlatmalıyız. Herkes hayatını başka insanların mutluluğuna adadığı takdirde bütün dünya süt liman mutluluktan ibaret bir dünya olacak. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın hedefi bu olsun. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı kendinize şiar edinin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın huzurunda sizlerle beraber olmak, selamlaşmak ve sizlere mutluluktan bahsetmek, işte bir güzelliği daha yaşamak üzere birlikteyiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutlu musunuz? Kendinize sorun bakalım. Mutlu musunuz? Her açıdan o Allah'ın mutluluğunu yaşıyor musunuz? Yoksa engeller sizi mutluluktan uzaklaştırabiliyor mu? Sevgili kardeşlerim, nedir mutluluk diye gelin beraber bir bakalım. İnsanlara soruyorsunuz mutlu musun diye, mutluyum diyor. Emin misin diyoruz, eminim diyor. Peki mutluluğun ne olduğunu biliyor musun diyoruz. Elbette biliyorum diyor. Mesela diyor ben şu anda mutluyum. Sevgili kardeşlerim, iki fazla ayrılan mutlulukta dünya saadeti adım adım yavaş yavaş kazanılır. Ama bu dünyada yaşanır. Cennet saadeti ise bir anda kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Mutluluk nedir? O mutluyum diyen insanlara sorun. Her zaman mutlu musun? Mesela bugünlerde mutsuz olduğun birkaç olay olmadı mı? Eğer samimi ise size mutlaka oldu diyecektir. O zaman sadece bu kadarı bile onun mutlu olmadığına bir işarettir. Ak ile kara kadar mutluluk ve mutsuzluk birbirinden ayrı iki mefhumdur. Mutluluk nedir? Bir uyum halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk nedir? Hem iç aleminizde mutluluğu yaşamaktır, hem dış aleminizde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamaktır, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bir sulh ve sükun hali, savaşın bittiği bir nokta söz konusu. Ve iç alemimizde de dış alemimizde de, yani başka insanlarla olan ilişkilerimizde de, Allah ile olan ilişkilerimizde de bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşamamız lazım. Yeter mi? Gene yetmez. Üçüncü bir faktör daha girer mutluluğa. Mutluluğun devamlılık vetiresi. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutluluk Kur'an'ı yaşamakla elde edilebilir. Sadece onu yaşamak nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceği için, yerine ruhunuzun hasletlerine paralel olan fazılları, faziletleri getireceği için.
Nefsiniz ruh hüviyetine bürüneceği için nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitişini ifade eder. Bu dış aleminize yansıyacaktır. Bu Allah ile olan ilişkilerinize yansıyacaktır. Ve hepsi beraber çözülecektir. Öyleyse hisseder misiniz sevgili kardeşlerim? İç dünyanızda devamlı bir çatışma var. Nefsiniz afetlerden oluşuyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar ve bunun gibi şeyler. Ama ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Sevgi, itaat, cömertlik, ve bütün güzellikler ruhunuzun hasletlerini donatmıştır. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özelliği temsil eder. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özellik. Bütün hasletler buna göre dizayn edilmiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. İşlemek istemezler. Öyleyse nefsinizin afetlerine beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yapmak istemeyen, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen afetlerle donatılmıştır nefsiniz. Öyleyse nefsinizle ruhunuz iki zıt kardeştir. Ters bir davranışı ifade eder. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yapmak isteyecektir. Ve vücudun kumandanı olan akla bu istikamette taleplerle ulaşacaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlemek istikametinde. Yapısı buna göredir. Tekamülün son safhasına göre yaratılmıştır. Tekamül insanı ruhunun hasletiyle bezenmiş, nefsindeki afetleri tamamen yok etmiş bir noktaya ulaştırmanın adıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi şeytana gelin beraberce bakalım. Şeytan ne ister? Şeytan Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Yerine getirmemenizi ister. Şeytan Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi ister. Bu tarif yabancı değil.
Çünkü demin bu tarifi yaptık yine biz. Nefsin özelliklerini verirken bu tarif geldi. Öyleyse şeytan tam nefsinizin standartlarına uygun şeylerin yapılmasını ister. Yani Allah'ın yasak ettiği fiillerin ve yine nefsin standartlarına uygun şeylerin yapılmamasını ister. Allah'ın emirlerinin. Bu durumda görüyorsunuz ki şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri aynı. Karşı koyacakları, istemedikleri hususlar da aynı. Öyleyse şeytan nefsinize kendi istikametinde neyi emrediyorsa nefsiniz zaten ona teşne, zaten onları işleyecek şekilde yaratılmış. Öyleyse şeytan nefsinize tesir sadedinde hiçbir güçlüğün sahibi değildir. Allah Teala ona bir nefsinize tesir etme konusunda bir sulta, bir hakimiyet, zorla yaptırım gücü vermemiştir. Ama şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri tamamen aynıdır. İçinizde iki sesi hep duyarsınız. Bir tanesi Allah'ın emirlerini işlemenizi ister. Bir tanesi işlememenizi ister. Bir tanesi Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmamanızı, diğeri yapmanızı ister. Nefsiniz ve ruhunuz. Nefsinizin sesini duymanız gerekmiyor. Çünkü onun yerinde zaten iblis var. Ve sesini size gayet rahat bir şekilde duyurur. Üstelik meşhur üç kağıtçılığıyla söylediklerini sizin düşüncelerinizmiş gibi, size ait düşüncelermiş gibi size yutturmasını da başarır. Öyleyse eğer nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri birbirine taban tabanızsa aralarında devamlı bir çekişme olması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Bu sebeple hiç dünyanızda ardı arkası gelmeyen kesintisiz bir savaş cereyan eder. Nefsinizle ruhunuz arasında bir diyalektik kavga. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır ve mutsuzluk vardır. Öyleyse bir insan iç dünyasında neden mutsuzdur? Nefsiyle ruhu arasında devamlı kavga olduğu için mutsuzdur. İç dünyasında mutsuzdur. Kesintisiz bir kavga devam ettiği için. Nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir kavga devam ettiği için. İç dünyanız devamlı bir kavga müessesesini ortaya koyar. Öyleyse bir insanın bu kavgadan kurtulması mümkün müdür? Mümkündür. Allah-u Teala bir formül koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Nefsin afetlerini yok etmek.
kim nefsinin afetlerini yok ederse, onun yerini fazıllar alır. Fazıllar Allah'ın katından gelen nurlardır. Nefsinizin kalbine gelip yerleşeceklerdir. Öyleyse Allah Teala'nın adını tekrar etmek, Allah Allah Allah Allah diye 14. basamağa yükselmiş bir Allah dostu olmaya namzet kişi için, bir evliya namzedi için bir dönüm noktasıdır 14. basamak. Orada mürşidinize tabi oluyorsunuz. Tabi olduğunuz zaman Allah-u Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların diyor Allah-u Teala üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor.

Bu nokta 14. basamak nefs tezkiyesine başladığınız noktadır. Yani nefsinizin kalbindeki afetleri azaltmaya başladığınız nokta. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah Teala'nın kalbindeki küfrü almasıyla mümin olur. Bütün günahları örtülür. Huşu sahibi olur. Allah ona mürşidini gösterir. Allah'ın bütün ibadetlerini sever hale getirir kişiyi. Ve

O kişi Allah-u Teala'dan mürşidini isteyecektir. Ona olacak, tabi olacaktır. İşte tabiyeti üzerindedir ki kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar onun kalbinin içinde yerleşmeye başlayacaktır. Neden yerleşiyorlar? Çünkü Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesi bir çekim alanının sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen fazılları nefsinizin kalbine yerleştirir. Nefsinizin kalbindeki afetler yerleşen fazıllar kadar azalır. Mutlulukla alakası ne? Gelen fazıllar ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Yani ruhunuzun hasletlerinin tam paralelindedirler. Kişinin nefsinin kalbinde bunlar adım adım yerleşirler. Nefs kalbi onlarla dolmaya başlar. Ve ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman kişinin vücudundan ayrılmış olan ruhu tabiyet sırasında ruh vücuttan mutlaka ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru yola çıkar. 207 nur birikiminde birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa 107 nur birikimlerinde Allah'a ulaşır.

Bu arada nefsin kalbinde her seferinde %7 fazıl birikimi olduğu için 7 defa da bu %49 eder. 2 de başlangıçta rahmet girer nefsinizin kalbine bu işlevlerden evvel. Nefsinizin kalbindeki nurlar böylece %51'i bulur. Böylece nefsinizin kalbi başlangıçta %100 Allah'ın emirlerine karşı geliyordu. %100 Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordu. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin hepsi bu istikamette bir özelliğin sahibiydi. Çünkü Allah Teala öyle yaratmış. Şimdi nereye ulaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Nefsinizin kalbinin yarısı afetlerden kurtulmuş, fazıllarla donatılmış. Öyleyse bu fazıllar şeytanın hüküm ferma olamayacağı bir özellik taşıyor. Şeytanın hakimiyet kurduğu alan %100 iken nefsinizin kalbinde %49 kalmış. Bu nokta yarı noktadır, yolun yarısını ifade eder. Dünya mutluluğunuz da ancak yarı yarıya yaşanabilir. Başlangıçta hiç mutlu değildiniz. Sadece geçici zevkler yaşamaktaydınız. Ve o zevkleri yaşadığınız zaman siz sadece o zevk kadar süren hoşnutluğu mutluluk olarak değerlendiriyordunuz. Oysaki mutluluk devamlı bir vetiredir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse nefsinizin kalbi %100 afetlerden oluşuyorken artık %51'i Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir niyet kazanmış durumdadır. Öyleyse daha ötesi var mı? Evet. Zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki fazıllar artacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. İşte o tamamen dolduğu zaman var ya, o zaman dünya saadetini, dünya mutluluğunu yaşayacaksınız. Neden? Ruhunuzun %100'ü hasletlerle donatılmış. Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Nefsiniz ise onun tam zıttıydı başlangıçta. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Yerlerini fazıllara terk etmiştir. Fazıllarsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşır. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi fazıllarla dolu. Ruhunuz da hasletlerle dolu. Hem nefsiniz hem ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek.
yasakladığı hiçbir fiili asla işlemek istemeyecektir. İşte bu noktadan itibaren siz meselenizi çözdünüz. Dünya mutluluğunu iç dünyanızda bütünüyle yaşamaya başladınız. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyor. Öyleyse nefsiniz de ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, ömrünüz boyunca devam eden kavga bitmiş, savaş sona ermiştir. Nefsinizin kalbi sulh ve sükuna ulaşmıştır. Bu iç dünyanızda sulh ve sükunu yaşamaktır. Artık şeytanın söylediği hiçbir şey tatbik edilmez. Allah'ın emirleri yerine getirilir. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenmez. O yasak ettiği fiilleri arzu edecek olan afetlerden oluşan bir nefs tarihe karışmıştır. Artık yoktur. Ne nefs ne de ruh o kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek imkanını vermediği gibi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak imkanını da vermez. Yani o kişi artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdiği için iç dünyanızda sulh ve sükun tesis etmiştir. İç dünyanızda Allah'ın bütün emirleri yerine getirilmekte, yasak edilen hiçbir şey yapılmamaktadır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermiştir. Savaş bitmiştir. Sulh ve sükuna, yani mutluluğa iç dünyanız ulaşmıştır. Şimdi geliyoruz dış dünyanıza. Dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Neden insanlar mutsuzdur? Dış dünyalarında Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerler. İnsanların mesela kalplerini kırarlar. İnsanlara kötü davranırlar. Nefsler üstün olmak, en azından üstün görünmek isterler. Böyle bir şeyin tahakkuku ise başkalarına üstünlüğü kabul ettirmekten geçer. Nefsinizdeki afetler sebebiyle bencilsiniz, ego sahibisiniz, afetlerle dolu içiniz ve başkalarına yanlış davranışlarda bulunursunuz. Nefsiniz ve şeytan, nefsinizdeki afetler size ne söylüyorsa onların gereğini telkin ederler ve size yaptırmaya çalışırlar. Eğer böyle bir dizaynda mutlaka etrafınızdaki insanların kalbini kırarsınız. Tabii onlar da sizin kalbinizi kıracaklardır. Öyleyse dış dünyanızda başka insanlara
kötü muamele ettiğiniz için, onların kalbini kırdığınız için siz mutsuz bir insansınız. Neden? Çünkü başkalarına yaptığınız her yanlış davranışın arkasından Allah Teala size azap eder. Ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Huzursuz olursunuz. Yaptığınız her yanlış davranışın arkasından huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. Öyleyse başka insanlarla olan ilişkilerinizde, dış dünyanızda mutsuz bir insansınız. Nefsinizin afetleri size hüküm ferma olduğu sürece dış dünyanızda mutsuzsunuz ve huzursuzsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirip başkalarından yana olmuyorsunuz. Şeytanın emirlerini yerine getirip kör nefsinizden yana oluyorsunuz. Ve üstünlük davasındasınız. Herkese üstün olduğunuzu kanıtlamak istiyorsunuz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka insanların kalbini kırdığınız sürece siz mutsuz bir insansınız. Ama konu orada bitmiyor. Başka insanların kalbini kırdığınız zaman mutsuz oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın azabına uğruyorsunuz mutlaka. Dünyadaki azap. Huzursuz oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın azabı sizi rahatsız ediyor. Yeter mi? Yetmez. O kendilerine kötülük ettiğiniz, kötü davrandığınız, hakaret ettiğiniz insanların size karşı intikam alma isteği oluşuyor. Fırsat bulurlarsa mutlaka intikam alacaklardır. Siz onlara sizden intikam almalarını gerektiren yanlış davranışı yaptığınız zaman bundan huzursuzluk duymuştunuz. Allah-u Teala'nın size azabı ruhunuzun nefsinize sıkıntı vermesi sebebiyle şimdi yeni bir sıkıntıyla karşı karşıyasınız. Sizden intikam alıyor insanlar. İntikam aldıkları zaman siz hiç onlara yaptığınız kötülüğü değerlendirmiyorsunuz. Size göre size yapılan bir haksız davranış vardır. İntikam alan kişi size karşı haksız bir davranış yapmıştır. Ve bundan üzüntü duyarsınız sadece. Bu sizi İkinci defa huzursuz eder. Evvela siz onlara kötülük ettiğiniz zaman, onlara kaba davrandığınız zaman, onları aşağıladığınız zaman, huzursuz oldunuz. Allah-u Teala'nın size anında verdiği azap sebebiyle, bir de sıkıntının sebebiyle, ondan sonra da siz onların sizden intikam alması sebebiyle üzülmekle kalmıyorsunuz, huzursuz olmakla kalmıyorsunuz, siz de onlardan intikam alma sevdasına kapılıyorsunuz. İntikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız. Bir haksız fiil işlediğiniz için yeniden Allah-u Teala size huzursuzluk verecek. Allah-u Teala size azap verecek. Ruhunuza, nefsinize sıkıntı. Eğer intikamınızı alamazsanız alınamamış intikam kine dönüşecek ve devamlı sıkıntı verecek içinize bu alınamamış intikam. Yani kin devamlı size rahatsızlık verecek. Öyleyse görüyorsunuz ki dış aleminizde ayrı ayrı cephelerden sıkıntıyla karşı karşıyasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhteva farklı bir hüviyet taşır. Ama sizin fizik vücudunuzla
iç dünyanızda ve dış dünyanızdaki olaylarda görüyorsunuz ki mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başkalarına kötülük ettiğiniz için mutsuzsunuz. Onlar sizden intikam aldığı için mutsuzsunuz. Bu intikamı siz de onlardan intikam alabilirsiniz. Onlara bir kötülük ettiğiniz için mutsuzsunuz. Eğer alamazsanız şuur altı bir kimseye bile mutsuzsunuz. Ama hep mutsuzsunuz. Hep mutsuzsunuz. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Emirler cephesi. Nefsinizdeki afetler size ve şeytan size Allah'ın emirlerini yaptırmıyor. Allah'ın emirlerini yapmanıza mani oluyor. Allah emretmiş ama siz Allah'ın emrettiği şeyleri yapamıyorsunuz.

namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin diyor, kelime-i şehadet getirin diyor ve özellikle zikir yapın diyor ve özellikle zikir yapın diyor ve özellikle zikir yapın diyor. Bu en önemli işlevi de yapmıyorsunuz. Yapmadıkça Allah Teala'nın size azap etmesi söz konusudur. Ve Allah Teala azap ediyor. Huzursuz oluyorsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için ve yasakları işlemekte de bir sıkıntınız yok. İşliyorsunuz ama işledikten sonra da huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Hem emirler cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için huzursuzsunuz, hem yasaklar cephesinde Allah'ın yasaklarına riayet etmediğiniz için huzursuzsunuz. Öyleyse iç dünyanızda da huzursuzsunuz, dış dünyanızda da huzursuzsunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde huzursuzsunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri rahatlıkla işliyorsunuz, emrettiklerini de yerine getirmiyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir insan eğer Allah'ın yolunda değilse, o insan iç dünyasında huzursuzdur, dış dünyasında huzursuzdur, Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde huzursuzdur. Bu insan mutsuz bir insandır. Peki bu dünyada mutlu olan insanlar kimler? Ne yapmışlar da mutluluğa ulaşmışlar? Bir tane çözümü var. Daimi zikre ulaşmak, %100 dünya mutluluğunu yaşamaktır. Ulaştı kişi, nefsindeki bütün afetler yok oldu, afetlerin yerine fazıllar aldı. Ruh %100 hasletlerle dolu, nefs %100 faziletlerle dolu. %98 fazilet, %2 rahmet, %100 nurlarla dolu. Her ikisi de ruhta nefste Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Şimdi mutluluğa ulaştık. Eğer biz nefsimizdeki bütün afetleri yok edebilmişsek, o zaman biz oraya nefsimizin afetlerinin yerine fazılları yerleştirmişiz demektir. %98, %2 de rahmet nurunu yerleştirmişiz demektir. Ama %100'ü de nefsimizin kalbinin Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse iç dünyamızdaki kavga bitti. Eskiden nefsimiz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyordu. Emrettiklerini de yapmamak istiyordu. Ve bu sebeple ruhumuzla devamlı bir çatışma halindeydi. Ama nefsimizin kalbi fazlalarla dolduğu zaman nefsimiz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Ruhumuz da aralarındaki anlaşmazlık sona erdi. Nefsimiz de ruhumuz arasındaki savaş sona erdi. İç dünyamızda Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiiller işlenmiyor. İç dünyamızda kavga bitmiş. Nefsimizle ruhumuz arasındaki o diyalektik kavga, devamlı bir unsur olan kavga sona erdi. Ve mutluluğu yaşamaya başladık.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsle ruh arasındaki kavganın bitirilmesi, ruhumuzun afetler yerine, ne affedersin nefsimizin, afetler yerine fazıllarla donatılması, şeytanın hakimiyetinden bizi tamamen çıkarır, Allah'ın hakimiyetine alır, Allah'ın iç dünyamızda sağladığı sulh ve sükunu yaşamaya başlarız. Çünkü nefsimizle ruhumuz artık kardeş olmuşlardır. Nefsimiz Allah'ın emri gereğince değişmiştir. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah Teala. Ahseni oluşturacak bir güzellik içinde, belli bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan özellikte yarattık diyor. İşte nefsiniz ahsen olduğu zaman iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Artık nefsiniz de ruhunuz gibi davranacaktır. Bu noktadan itibaren nefsiniz de ruhunuz gibi davranacaktır. Peki dış dünyanızdaki kavga ne oldu? Demin söylediğimiz gibi başkalarına zarar veriyordunuz, huzursuz oluyordunuz. Onlar sizden intikam alıyorlardı, huzursuz oluyordunuz. Siz onlardan intikam alabilirsiniz, intikam aldığınız için huzursuz oluyordunuz. İntikam alamazsanız şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuz oluyordunuz. Ama hep huzursuzdunuz. Şimdi ne oldu, değişen ne? Şimdi değişen bir şey var. Nefsinizin afetleri yok olmuş. Öyleyse siz hiç kimseye zulmedemezsiniz. Hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Böyle olunca da başka insanlarla ilişkilerinizde siz daima kendine düşeni yapan birisiniz. Ve etrafınızdaki insanlara karşı olan bütün davranışlarınız onların beğeneceği türde, onları kırmayacak, onları mutlu edecek türde.

mutluluk verir. Ruhunuza, nefsinize huzur verir. Başkalarını mutlu ettiğiniz sürece. Öyleyse hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Her olayın arkasından devamlı bir huzuru, mutluluğu yaşıyorsunuz. Böyle olduğu için de hiç kimse sizden intikam almayacaktır. Kendisinden intikam alınan kimselerin yaşadığı huzursuzluğu yaşamayacaksınız. Tabiatıyla sizden intikam filan alınmadığı için siz de kimseden intikam almak gereğini duymayacaksınız. İntikam almayacaksınız. Ne olur intikam almazsanız? İntikam almazsanız eğer, intikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu yaşamazsınız. Çünkü yaptığınız şey yanlıştır. Başkalarına huzursuzluk vermektir. Arkasından mutlaka Allah-u Teala sizi azap edecekti. Ruhunuz, nefsinize sıkıntı verecekti. Ama yapmıyorsunuz. Başkalarından intikam almıyorsunuz. Başkalarını huzursuz etmediğiniz gibi başkalarından intikam da almıyorsunuz. Çünkü onlar da size bir kötülük etmiyor. Siz de onlara kötülük edemezsiniz. Öyleyse böyle bir ortamda dış dünyanızda da hem onlara zulmetmediğiniz için mutlusunuz, hem onlardan size negatif davranışlar dönmediği için mutlusunuz, hem kimseden intikam almak gereğini duymadığınız için, böyle bir sebep vücut bulmadığı için mutlusunuz. Böylece dış ilişkilerde, başka insanlarla ilişkilerinizde ne başkalarını huzursuz etmekten dolayı, ne onların sizden intikam almaları sebebiyle, ne siz onlardan intikam almanız sebebiyle huzursuzlukları yaşamazsınız. Ne başkalarının kalbini kırarsınız, onları rencide edersiniz, ne başkaları sizden intikam alır, ne de siz onlardan intikam alırsınız. Hep huzur içinde bir hayat geçirirsiniz. Daimi zikre ulaşan bir insanın Allah ile olan ilişkileri de hep en güzeli içerir. Neden? O kişi Allah-u Teala kendisine hangi emirleri vermişse onları büyük zevkler olarak yapıyor. Namaz kılmak onun için büyük bir zevk. Kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış. Allah'ın söylediklerini işitiyor ve göklerin ve yerin melekutunu seyrediyor. Namaz emrini büyük bir zevkle yerine getiriyor. Oruç emrini bir emir olarak değil, bir zevk olarak yaşıyor. Çünkü Allah-u Teala ondan daha tasavvufa adım attığı gün açlık hissini kaldırmıştır, oruç tuttuğu günler. Ve böylece bu kişi mutluluğu yaşıyor. İç aleminde mutlu, dış aleminde mutlu, Allah'ın emirler cephesinde de mutlu. Hangi emri yerine getirse bundan sadece zevk alıyor. O zevki almak için namazını kılmak istiyor, orucunu tutmak istiyor, zekatını vermek istiyor. Hepsini de Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yapıyor. Özellikle zikir onun için vazgeçilmez.

değerli bir müessese. Kişi daimi zikre ulaşmış. Peki Allah'ın yasakları cephesinde durum ne? Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemesi mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü bu kişi daimi zikre ulaşmış. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış. Afet kalmadığı için de Allah'ın yasak ettiği fiilleri hiçbir zaman işlemiyor. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bu kişiyi mutsuz edebilecek hiçbir şey yok. Bu kişi iç dünyasında bir sulh ve sükunun içinde nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için iç dünyasında kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. İç dünyasında kavga bittiği için. Dış dünyasında kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Dış dünyasında kavga bittiği için. Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde. Allah ona o ibadetleri yaparken o ibadetlerin huzurunu ve mutluluğunu yaşattığı için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki dünya mutluluğu da dört başı mamur olarak yaşanabilir. Yaşanması için dünya saadetinin yaşanacağı noktaya daimi zikre ulaşmanız Allah'ın hedefidir. Hepinizi orada görmek ister daimi zikirde. O zaman o kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir saadeti, mutluluğu yaşayacak olan kişidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözlerime hepinizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek başlamak istiyorum. Allah'ın en büyük emri sevmektir. Seviniz diyor. Öyleyse tabiatıyla sevmeyi öğrendiğiniz zaman en çok sevdiğinizin Allah olduğunu göreceksiniz. Sevmek Allah ile özdeş bir anlam taşır. Sevgi varsa orada ruhunuz vardır. Ruhunuzun bir hasletidir sevgi. En büyük hasletidir. Ve sevgi varsa, ruhunuz varsa orada Allah vardır. Öyleyse etrafınızdaki insanları seviyorsanız, bilin ki Allah'ı da seviyorsunuz. Eğer etrafınızdaki insanlardan nefret ediyorsanız, Allah'a olan sevginiz az demektir. Ne zaman ki çevrenizdeki insanlara karşı onlar size nasıl davranırsa davransınlar, sempatiyle yaklaşıyorsunuz. Onlara karşı duyduğunuz sevgiyi hissediyorsunuz kalbinizde. Onlar size kötü davranabilirler, yanlış yapabilirler. Buna karşı, buna rağmen o insanları sevebiliyor musunuz? İşte o zaman siz Allah'ı seven ve Allah tarafından sevilen birisisiniz. Bu sevginin dışa vuruşudur. Sevgili kardeşlerim, onun için seviniz diyoruz. Allah Teala sevmenizi istiyor, nefret etmenizi değil. Allah'ın yolunda sevgi vardır. Kinin, nefretin, düşmanlığın kalbinizden sökülüp atılması Allah'ın temel emridir. İnsanların kalbinden kini, nefreti, buğzu aldığını söylüyor. Aldığı seviyeye ulaşmış olan bir kişinin kalbinden bunların hepsinin alındığını söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hadi bir defa daha söyleyeyim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak doyulmaz bir zevk, bir güzellik, bir sevgi çağlayanının Allah Teala'dan bana ulaştığını, benden de sizlere ulaştığını yaşıyorum. Ve geri dönen de aynı şey. Hepinizden geri dönen muhteşem bir olay. Bir sevgi çağlayanı, bir güzellikler demeti. Öyle bir duygu ki sevgili kardeşlerim, demeyin gitsin. Her şey, ama her şey onun tarafından öyle güzel yaratılmış ki nasıl hayran olmazsınız? Var olan her şey sadece onun yaratığı. Her şey. Hepimiz netice itibariyle bir yaratıkız. Yaratılışınızın o büyük sırrının temelinde yatan en büyük hakikat sevgidir. Allah Teala sizi sevmiş, yaratmış. Kuvveden, düşünce platformundan hayata geçirmiş sizi. Allah'ın indinde varsınız ve sizi seviyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yapmanız lazım gelen ne? Daha çok sevmek.
ve Allah-u Teala tarafından daha çok sevilmek. Allah'ı daha çok sevmek ve Allah-u Teala tarafından daha çok sevilmek. İnsanları daha çok sevmek, onlar tarafından daha çok sevilmek. İşte her şeyin böyle bir dizaynla sizi muhteşem bir kubbenin altında mutlu bir insan kılması. İşte bu sevginizin dışa taşması halidir. İç dünyanızdan fışkıran bir sevgi çağlayanı, bir sevgi deryası, bir sevgi nehri başka insanları kucaklamalı. Sevmelisiniz. Onlar için fedakarlıklar yapmalısınız. Onlar mutlu olsun diye her şeyi yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi insanların mutluluğuna memur ederse, onlar için yaşamaya başlarsınız. O zaman o insanların mutluluğu için her şeyi yaparsınız. Yeter ki onlar mutlu olsunlar. Biliyor musunuz, insanı asıl mutlu eden nesne, başkalarının size karşı gözlerinde okunan sevgisidir. O sevgi, o gözlerdeki sevgi, hakiki sevgi mi değil mi, o gözlere bir baktığınız an derhal anlarsınız. İşte Allah'tan gelen bir sevgi halesi, o kişinin gözlerini gerçek sevgiyle doldurur. Sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'ın bir muhteşem nimetidir. Sevgiyi geliştiren temel faktör Allah'a karşı onun var olması. Allah'ı seveceksiniz, daha çok seveceksiniz, daha çok seveceksiniz. Hoşlanmadan başlayan bir merdiven üzerinde, hoşlanmadan sevgiye, sevgiden aşka, aşktan hayranlığa yürüyeceksiniz. Allah'a karşı bunu duyarsınız. Sonunda duyacağınız şey hayranlıktır. Küçüğün büyüğe hayranlığı söz konusudur. Aşağıda olanın yukarıda olana hayranlığı söz konusudur. Rütbesi küçük olanın rütbesi büyük olana hayranlığı söz konusudur. Hayranlıkta eşitlik yoktur. Öyleyse Allah'a karşı son duyacağınız his en üst noktada hayranlıktır. Onun her şeyine hayran olursunuz. Size yaptığı, sizin üzerinizde vücuda getirdiği her şeyin muhteşem bir dizayn olduğunu ve sadece sizi mutlu etmeye yönelik olduğunu yaşarsınız. Tek bir hedefi vardır. Hepinizi ayrı ayrı mutlu kılmak. Ama dikkat edin ki size ulaştıracağı her şeyi sizin iradenizle, sizin talebiniz üzerine ulaştırmak ister. Sebepleri o halk eder. Sebeplere sarılmak ve güzeli aramak, sevgi o sizin seçiminizdir. Sevmeyi iç dünyanız istemelidir. Dikkat edin. Sakın sevgiyle arzuyu birbirine karıştırmayın. Sevgi ruhunuzun hasletidir. İhtiras nefsinizin afetidir. Arzunun şekillenmiş bir dizaynı. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah yolunda geçerli olan ruhunuzun hasletleridir. Ruhunuzun hasletleri. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki Allah'ı sevdiğiniz zaman bütün perdelerin adım adım kalkacağını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Sevginiz zikrinize paralel bir seyir takip eder. Zikrinizin artışı sevginizin artışıdır. Zikrinizin artışı Allah'a karşı duyduğunuz sevgiyi mutlaka artıracak olan bir özelliği taşır. Bu ise Allah'tan yansıyarak, reflekte edilerek başka insanların üzerine dönüşür. Onları da seversiniz. Bir gün göreceksiniz ki sizi sevmeyenleri de sevmişsiniz. Bir gün göreceksiniz ki sizden nefret edenler de sizin sevginizin içinde yer alır. Onları da seversiniz. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir dizayn ki sevdikçe sevilirsiniz. Sevgi sizden çevrenize pozitif dalga boylarının yayılmasını oluşturur. Bu Rabbani bir olaydır. Nefret sizden çevrenize negatif dalga boylarının yayılmasını oluşturur. Bu zulmani bir olaydır. İki olay arasında büyük bir farklılık vardır. Birinde Allah, siz ve sevgi duyduğunuz kişi beraberdir. O kişi için de siz, Allah ve kendisi beraberdir. Sevgi duyduğu sizsiniz, sevgi duyduğu Allah'tır. Sevgi varsa orada ruh vardır. Ruh varsa Allah da vardır. Ruhunuz tamamen hasletlerden oluşur. Ne zaman ruhunuzla hareket ederseniz mutlaka derecat kazanırsınız. Mutlaka mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bırakın yanlışlıklar başkalarının olsun. Bırakın nefret edenler olsunlar onlar. Bırakın size kötülük yapmaya çalışsınlar. Ama onların hiçbirisinin hedefe ulaşamadıklarını göreceksiniz. Uzun devrede geriye kalan sizden nefret edenlere de duyduğunuz o sonsuz sevgidir. Sevgili kardeşlerim, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Sevin. Fedakarlıktan çekinmeyin. Sevginiz, fedakarlığınızın ölçüsünü teşekkül ettirsin. Her davranışınız başka insanlara bir nebze mutluluğu yaşatmak için olmalı. Her an onlar için olduğunuzu onlara ispat etmek sadece sevginin var olduğu bir ortamda mümkündür. Onları sevebilirseniz onların mutlu olmasını sağlamak için her şeyi feda edebilirsiniz. Hedefiniz sizden mutluluğu bekleyen insanlara o mutluluğu onların istediği dizaynda ulaştırmaktır. Severseniz bunu yapmak size hiçbir zaman ağır gelmez. Her mutluluk ulaştırdığınız insanda onların yaşadığı mutluluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala Birleşik Kaplar Kanunu'yla muhteşem bir değerlendirme tablosu çiziyor. Ya sizden sevgi akar etrafa ya da sevgisizlik. Bunun adı mutlaka nefret değildir. Sevgisizlik de değişmesi lazım gelen bir müessesedir. İnsanlar vardır. Onlara karşı başlangıçta sevgi duyamazsınız. Her davranışlarıyla sizin
onları sevmenizi nefsani davranışları sebebiyle engellerler. Ama bunlar sizi yıldırmamalı. Onları da sevmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten o kadar güzel mi? Buradan öyle görünüyor. Ne diyorsunuz? Bunca güzellik insanların mutluluğu içinse, Allah-u Teala bütün bu kainatları biz insanlar için yaratmışsa, 6 tane alem, 3 asıl, 3 suret. 3 asıl, 3 zıt alem. Karşıt alem. Oralarda da yaşayanlar var. Zahiri alemde yaşayan biz insanlarız. Gâb aleminde yaşayan cinler. Emr aleminde yaşayan ruhlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, sevebilirseniz tabii, neden denemiyorsunuz? Hadi bugün gidin bir kardeşinize, sizinle beraber olan ama bir davranışıyla sizi üzen bir kardeşinize, kırgın olduğunuz bir kardeşinize gidin, onu çok sevdiğinizi söyleyin. O size bir kötülük yapmış olsun ama siz ondan af dileyin. O bunun ne kadar müstesna bir olay olduğunu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu istiyor. Dostluk, sevgi, insanların birbirinden nefret etmesi değil, birbirlerini sevmesi. Bundan 14 asır evvel sahabe öyle bir sevgi halesinde hayatlarını tamamladılar. Severek yaşadılar, severek öldüler. Onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı. Yani ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Öyleyse sevgi boyutları giderek büyümüştü. Kitabın bütününe iman ettikleri zaman, ona tabi oldukları zaman müstesna insanlar oldular. Sevginin en üst boyutta yaşattığı insanlar oldular. İşte asr-ı saadeti onlar yaşadılar. Gelecek yıllarda sizler de yeni bir asr-ı saadet yaşayacaksınız. Hidayet çağının sizi ulaştıracağı yer odur. Her teslimde biraz daha artan bir sevgi, sevginin etrafında oluşan biraz daha büyümüş bir mutluluk. Mutluluk mu? Mutluluğun yolu Allah'tan geçer. Allah'ın yolu sevgiden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu sevgimiz bizden direkt olarak size ulaşmaz. Sevgi Allah'tan geçerek size ulaşır. Bizim sevgimiz sizlere Allah'tan ulaşır. Öyleyse sizden bize dönen sevgi de gene direkt olarak bize gelmez. Allah'tan dolaşarak gelir. Güç kazanarak gelir. Bu Allah'ın dostlarının sevgisidir. Öyleyse sevgi mi diyoruz adına? Sevgi, Allah'ı sevenlerin birbirine karşı duyduğu sevgi,
pekiştirilmiş bir sevgidir. Allah'ın sizlere enam buyurduğu, nimet olarak verdiği bir Allah sevgisi, hidayet sevgisi ve Allah'tan dolaşarak iki tarafa ulaşan bir sevgi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse farklı bir toplum olduğunuzu, Allah'ın sevgisine layık bir toplum olduğunuzu hiç unutmayın. Allah'ın sevgisi daima sizlerle birlikte olacaktır. Sizin sevginiz arttıkça etrafınızdaki insanlara karşı ve Allah'a karşı, Allah'ın sevgisi de size karşı kat kat artacaktır. Sizinkinin çok katı. İşte mutluluk dediğimiz şey, cemaat halinde yaşamak üzere yaratılmış olan insanların toplumda yaşarken birbirleriyle olan sevgiye dayalı uyuşma halidir. Birbirinin karşısında olmayan, birbirinin yanında olan, bir kardeşinin yanlış yaptığını gördüğü zaman onun yanlışını düzeltmek üzere ondan yana çıkan insanların dünyası. Bu konuda çok başarılı değiliz sevgili kardeşlerim. Hep kardeşlerimiz bize sorarlar. Bir kardeşimiz yanlış yaptığı zaman ona söylememiz mi lazım, söylemememiz mi lazım? Her ifade anlayanın anlama kapasitesiyle sınırlıdır. Muhatabın anlama kapasitesiyle sınırlıdır. İki alternatif var. Birisi hata yapanın hatasını söylememek ve saklamak. Faydası, eğer hatayı çirkin bir tarzda söylerseniz o kişiyi üzme tehlikesini bertaraf eder. Peki negatif cephesi, o kardeşimiz o hatayı yapmaktan onu men edecek bir işaret almadığı için hatayı yapmaya devam eder. Peki ikinci alternatif söylemek. Hatayı yapmaya devam etmemesi için söylemek mecburiyetindeyiz. Şimdi burada olaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu konuda uyarma görevinizi yaparken çoğunuz büyük bir yanlışların içine düşüyorsunuz. Kardeşinizden yana olmuyorsunuz. Hatayı yapan kardeşinizin o hatayı sizinle beraber el ele göğüs göğüsüne el ele göğüslemesini, o hatanın üstesinden gelmesini temin edecek bir yardımı ona verecek yerde onun bilmediğini ima ederek, kendinizin bu konuda bilgili olduğunu ima ederek o kardeşimizi belki farkına bile varmadan küçültüyorsunuz. Nefsinizin ve şeytanın bir tuzağı sizi orada yakalıyor. Onun için sevgili kardeşlerim, çok dikkat edin davranışlarınıza. Evet, hata yapan bir kardeşimize hatasının ne olduğunu söylemek geçerli olan, gerekli olan budur. Budur. Ama nasıl söylemek? Karşınızdakinden yana olmak ne demek?
kendinizden yana olmak ne demek? Nefs, kibir atlığı, gurur atlığı bir duygunun sahibidir. Bir hissin sahibidir. Bir afetin sahibidir. Ve üstün olmak ister. Yetmez. Üstünlüğünün başkaları tarafından da kabul edilmesini ister. Ve bunun için çok şeyler yapar. İşte bir kardeşimiz bir yanlış yaptığı zaman, biz de doğruyu biliyorsak, bunu o kardeşimize öyle bir tonla söyleyenler var ki, öyle bir havayla söyleyenler var ki, kaş yapayım derken göz çıkartıyorlar. Sevgili kardeşlerim, karşınızdakinden yana olmak, ona hatasının düzelmesi konusunda destek olmak, omuz vermek, o hatanın yeniden yapılmamasını temin etmek üzere onu teçhiz etmektir. Öyleyse kardeşlerinizi sevin. Eğer seviyorsanız zaten onu üzecek olan bir davranış biçimi sergilemeniz normal standartlarda söz konusu olmaması lazım. Ama sevgi eksikliği sizi o hedefe giderken bir yanlışa ulaştırır. Kardeşinizin hatasını ona söylerken genel olarak karşı çıkarak söylemiş olursunuz. Yani bu senin yaptığın yanlış. Öyle yapmaman lazım, böyle yapman lazım. İşte bir kardeşiniz size kırıcı bir şey söyledi. Aslında sizi sevdiğini zannediyordunuz arkadaşınızın. Ama o kırıcı sözü söyledikten sonra ona gücendiniz. Yapabileceğiniz büyük yanlışlıklardan birisi bu. Gücenmek. Onun yerine kardeşinizin o kırıcı sözü size söylemesinin arkasında acaba sizin bir hatanız yatıyor mu? Yoksa hatanız yok da o mu size öyle söyledi? Nasıl karşınızdakinden yana olacaksınız? Arkadaşlarınızdan bir tanesi size sizi kıracak olan bir şey söyledi. Nasıl ondan yana olacaksınız? İki tane alternatifiniz var. Birincisi bu söze kızmak, öfkelenmek, ona sert bir cevap vermek veya küsmek. Bu negatif cephede bir olay vücuda getirmek. Ya ikinci yapacağınız şey ne olacak? Diyeceksiniz ki ona, bana böyle söylüyorsun. Muhakkak ki ben bunu hak ettim. Lütfen bana hatamı söyler misin ki Allah huzurunda senden af dileyeyim. Bunu söylediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, o sizi kıracak sözü söyleyen, o davranışta bulunan kardeşimiz bunda devam etmez, edemez. Karşısındakinin samimi olduğunu ve
karşısındaki kişinin nefsinin, kendi nefsinin kurbanı olmadığını fark eder. Nefsi ona hakim olsaydı, o kendisine daha ağır bir söz söyleyecekti. Anlaşmazlık devam edecekti. Belki kavgaya dönüşecekti. Kalp kırmalar husule gelecekti. Ama öyle olmadı. O kişi hiçbir hatası olmadığı halde, kendisi ona karşı sert davrandığı halde, arkadaşı ona en güzel şekilde davrandı ve hatasını sordu ki Allah'ın karşısında af dilemek istiyor. Hüsniyet sahibi olduğu kesin. O zaman size karşı sert davranmış olan o kardeşiniz bundan pozitif olarak etkilenecektir. O size sataştığı halde, o size yanlış bir söz söyleyip sizi üzdüğü halde, o size karşı haksız bir davranışta bulunduğu halde, siz ondan af dilemek nezaketini göstermişsiniz. Bu, onun doğruyu öğrenmesi için yeterli bir güzel davranıştır. Ne yaptınız o zaman sevgili kardeşlerim? O kardeşinizi o yanlış davranışı konusunda ikaz ettiniz. Ama ona demediniz ki, senin bu yaptığın tasavvufa sığar mı? Sen tasavvufu bilmeyen birisin, nefsinin esirisin. Ne biçim insansın be? Böyle mi davranılır? Vesaire vesaire. Bunları söylemediniz. Ona dediniz ki, sen bana bunu söylediğine göre ben mutlaka bunu hak ettim. Ve ben senden mutlak olarak af dilemek istiyorum. Bu söylediğin sözü mutlaka hak ettim. Senden mutlaka af diliyorum Allah-u Teala'nın huzurunda ki sana ne zaman hangi hatayı yaptıysam o konuda senden af diliyorum Allah-u Teala'nın huzurunda. Dilersen bana söyle, eğer söylemek istemiyorsan o da olabilir. Söylemezsin de. Söylememen de beni kırmaz. Ben senden şu anda sana karşı yaptığım hata her neyse o hata konusunda af diliyorum. Bu hatayı bilmeyen bir kardeşimizin davranış biçimi. Ama hatasını biliyorsa, o hataya karşı bu davranışa muhatap olmuşsa olay bellidir. O zaman bu kardeşimizin yapması gereken şey, sen bana bunu nasıl söylersin? Sen bu sözünde bana hakaret ediyorsun falan demek yerine, ben bu sözü hak ettim. Çünkü ben sana şöyle şöyle şöyle söylemiştim ve bu haksız bir davranıştı. O zamandan beri ben hep senden af dilemek için bir fırsat kolluyordum, bir imkan bekliyordum. Sen bugün bana bu sözü söylemekle bana bu imkanı verdin. Ben bugüne kadar senden af dilememekle büyük bir hata içerisindeyim. Sana karşı o davranışım yanlıştı. İşte şimdi o davranışımı düzeltmek için Allah senden razı olsun ki beni bu sözünle ikaz etmiş oldun. Yanlışım senin tarafından bana hatırlatılmadı. Bu sözüm bana yanlışımı hatırlatmak için değildi, biliyorum kesinlikle. Ama öyle olmasa da senin bana karşı yaptığın bu davranışa ben şu anda kesin olarak biliyorum ki sebep olan benim. Benim sana karşı yaptığım falanca yanlış davranış. Acaba sana karşı daha evvel veya o davranışından sonra yaptığım başka yanlışlar da var mı? Hepsi için ayrı ayrı senden af dilemek istiyorum. Çünkü ben sana karşı haksız bir davranışta bulunduysam, ben Allah'ın emrettiğinin tamamen tersini yapmış birisiyim o olayda. Ve Allah'ın huzurunda senden af dilemedikçe kendimi ben affedemem her şeyden evvel. İşte sevgili kardeşlerim,
bir çirkin davranışı bir güzel davranışa çevirmek ve barışmak, sulh ve sükun içinde kardeşlerimizin birbirini kucaklamasını oluşturmak, bunun arkasında ruhunuzun sevgi hasreti vardır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, sizinle konuşurken şu çaydan bir yudum almak, iki yudum, bu çay genellikle karanfilli çaydır. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu güzel yarenliği yaparken sizlerle böyle karşılıklı bir mutluluk dünyasında konuşurken bir yudum çay içmek, kötü bir şey olarak düşünülebilir mi? Belki. Birçok insan bunu kendisini izleyenlere karşı bir saygısızlık olarak değerlendirebilir. Hayır sevgili kardeşlerim, biz hiç öyle düşünmüyoruz. Biz sizlerle birbirimize o kadar yakınız ki, ben sizin karşınızda kahve içsem, çay içsem, su içsem, öksürsem, hiçbirinde beni kınamazsınız. Biliyorum. Bu bize karşı olan sevginizin kesin teminatıdır. Öyleyse bu sevgi bize sadece birbirimizi hoş göreceğimiz güzel sonuçlar doğurur. Allah-u Teala'nın emrettiklerine baktığımız zaman şeytanın emrettikleriyle ne kadar ters olduğunu görürüz. Ne diyordu Allah-u Teala? Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar münker ve fuhuşla emredilirler. İşte iki kaynaktan gelen emir, şeytan münker, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eder kişiyi, Allah'ın inkarını kişinin kalbine yerleştirmeye çalışır. Şeytanın bütün gayesi insanları kendisine tabi kılmaktır. Ne kadar hazin bir tecellidir ki kıyamet günü şeytan bunu başarmış olduğunu Allah-u Teala'ya haber verecek. Kur'an-ı Kerim bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Sebe suresinin 20. ayeti kerimesi diyor ki Allah-u Teala, şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsini kendisine tabi kıldı. Yetmiş üç fırkadan 72'sini iblis kendisine tabi kılacak. Sevgili kardeşlerim, onun için bizler mutlu insanlarız. Bizler Allah'ın kullarıyız. Onun birer yaratığı olmanın, mahluku olmanın bilinci içerisinde sahibimiz olan Allah'a hürmetle, tazimle ibadet ederiz. Onu kendimizden
çok daha fazla severiz. Hürmetin en yüksek derecesi O'nadır. Ve O bizleri sever. Bunu söylerken bundan ne kadar emin olduğumu görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın bizleri, bu camiayı en çok sevdiğinden ne kadar emin olduğumu görebiliyor musunuz? Nereden geliyor acaba bu emniyet? Bu duygu nereden geliyor? Bu duyguyu veren O'dur. Kalbimize bunu dolduran O, sevgi halesiyle bizi kucaklayan, sevgisiyle bizi kucaklayan, O'nun sevgisi tarafından kucaklanan bizleriz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, O Allah, bizi yaratan, yaratanımız, sahibimiz, her şeyimiz ve bizleri seviyor. En çok seviyor. Öyleyse söyler misiniz sevgili kardeşlerim, daha ne isteriz? Bu yaşadığımız devirde O'nun en çok sevdikleriyiz. Hidayet çağının ilk müntesipleri. Hidayet çağına kendisini adamış olanlar. Bütün dinler yok ama bugün insanların varsaydığı bütün dinlerdeki olanların mevcut, ne kadar din zannedilen ayrım varsa hepsinde olanların çok büyük bir kısmının unuttuğu hidayeti, yani bütün mukaddes kitapların temelini onlara anlatmakla, öğretmekle ve onları mutluluğa ulaştırmakla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, daha üst seviyede mukaddes bir görev düşünebilir misiniz? İşte bu devirde Kur'an'ı unutan insanların unuttukları temel faktör olan hidayeti onlara sadece söylemekle değil, öğretmekle vazifeliyiz. İttilalarına arz ederek. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, O'nun bayrağı altında, O'nun sevgisi altında, O'nun gösterdiği nurlu yolda hep beraber adım adım geleceğe yürümek, sadece nur saçmak, herkesin kalbine Allah'ın nurunun ulaşması için o insanlara Allah'ın Kur'an'daki temel dizaynını, unutulmuş olan Kur'an'ın temelini onlara anlatmak. Aslında ne kadar hazin bir dünyada yaşıyoruz biliyor musunuz? Hüznün oluşması için ne kadar çok sebep var. Bu dünyada yüzlerce üniversite var sevgili kardeşlerim. Din konusunda da dersler veren. Ama müfredat programlarına baktığınız zaman korkunç bir gerçekle karşılaşıyorsunuz. Müfredat programlarında hidayet yok. Kur'an'ın ruhu olan hidayet
ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a tesliminden ibaret olan hidayet, 7 tane safhadan oluşan hidayet, hayır yok. Bilinmiyor ki öğretilsin sevgili kardeşlerim. Asırlar evvel hidayetle insanlar arasındaki ip kopmuş. Asırlar evvel insanlar Kur'an'dan öğrenmeyi bir kenara bırakmışlar. Hep onlara aynı telkin yapılmış. Demişler ki, sen Kur'an'dan anlamazsın. Anlayanların yazdığı kitaplar işte burada. Bu kitapları oku. Kur'an'ı da birisi öldüğü zaman al Kur'an'daki Yasin suresini oku. Bunun için rahat rahat Kur'an'ı kullanabilirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu Kur'an'ı öğretmeye başladığı zaman bizim de çevremize bunları söylemeyi emrini bize verdiği zaman etrafımızdan birçok insan bize mani olmak için geldiler. Sen kim oluyorsun da Kur'an'ı anlatmaya kalkıyorsun dediler. Çarpılırsın dediler. Onlardan birazcık anlayanlara konunun temelini hidayeti anlattığımız zaman aldığımız cevabı çok iyi biliyoruz. Hidayet doğru yol değil miydi Kur'an-ı Kerim'de? Senin bahsettiğin hidayette doğru yol kelimesi hiç geçmiyor. 4 tane teslimden bahsediyorsun. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Biz böyle bir şeyi hiçbir üniversitenin müfredat programında görmedik. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Her şeyin en güzelini öğretmekle vazifeliyiz. O en güzel insanları iç dünyalarında, o en güzel insanları dış dünyalarında, yani başka insanlarla olan ilişkilerinde, o en güzel insanları Allah ile olan ilişkilerinde, bu ilişkinin üçüncüsünde Allah ile olan ilişkide, hem emirler cephesinde hem yasaklar, nehiler cephesinde mutlu kılacak olan bir sonucu içeriyor. Allah'ın emrettiği biçimde dizayn edilecek olan bir dünya hayatı sizi tahayyül edemeyeceğiniz bir mutluluğa ulaştırır. İmanınız geliştikçe mutluluğunuz gelişir. Sevgili kardeşlerim, saadetin yaşanmasındaki en büyük faktör imandır. Allah'ın size ne kadar yardım edeceğine iman edebilirseniz, o seviyede yardım alırsınız. Şeytanın bütün gayreti sizi Allah-u Teala'dan alabileceğiniz yardımın üst seviye bir imana ulaşarak sizin tarafınızdan temin edilmesine engel olmaktır. Bütün gayretiyle imanınızı sarsmaya çalışır. Kanunu biliyor. Ne kadar iman ederseniz Allah'tan onun karşılığını alırsınız. Yani Allah-u Teala'nın size hangi seviyede yardım edeceğinize iman ederseniz, inanırsanız Allah'tan da o kadar yardım alırsınız. Bunu aşmaksa iblisin telkinleri sebebiyle kolay bir şey değildir. Öyleyse burada dikkatle bakın.
Allah-u Teala'nın tevekkül dediği şey, sizin Allah'ın yardımına dayalı olan düşünce sisteminizdir. Allah'ın yardımının size hangi seviyede geleceğine iman ediyorsanız, Allah'tan o seviyede bir yardım alırsınız. Daha fazla değil. İşte neye inanırsanız o kadarı size gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl bir imanın sahibi olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ona şu ayı ikiye ayırırsan o zaman sana biz tabi oluruz diyenlerin o söylediği zaman da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben ayı ikiye ayıramam. Ama benim Rabbim ayırabilir. Benim görevim ona ulaşıp bunu talep etmektir. Ama ya benim sahibim ayı ikiye ayırırsa, o zaman gerçekten bana tabi olacak mısınız? Bu kesin bir işaret olduğuna göre. Dediler ki evet, tabi olacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o imanın sahibi

Mesela sizi yer çekimine, kuvvetine rağmen yukarıya doğru fizik vücudunuzu kaldırabilir mi? Kaldırmaz diye düşünürsünüz. Böyle bir şey yer çekimi kanununa aykırı. Ama inanabilirsiniz ki Allah Teala sizi dilerse, siz ona inanabilirseniz sizi bulunduğunuz yerde fizik olarak tavana kadar kaldırır. Tavana kadar mı? Hayır, kendisine kadar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imanı öyle bir imandı ki ben fizik vücudumla Allah Teala'nın zatına Rabbim bunu isterse mutlaka beni ulaştırır. Ben bu inancın sahibi olmalıyım diyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o inancın sahibiydi. Ruh olarak değil, fizik vücut olarak Allah Teala'nın huzuruna Allah'ın kendisini çıkaracağından emindi. O inancı Allah'ın onu oraya çıkarması için yeterli sebepti. Ve Allah'ın huzuruna çıkıp da oradan geri dönen tek peygamberdir. Hazreti İsa da Allah'ın huzuruna çıkmıştır ama orada kalmıştır. Hazreti Üzeyr de Allah'ın huzuruna çıkmıştır. Fizik vücuduyla ikisi de ama orada kalmıştır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkmış ve geri inmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevginizin dayalı olduğu şeyin adı imandır. Öyle bir imana sahip olmalısınız ki Allah'ın sizin için inandığınız her şeyi gerçekleştireceğinden emin olmalısınız. Ve Allah-u Teala'dan imanınızı genişletmesi için her zaman yardım istemelisiniz. İşte o Allah'ın sizin için yapacağına iman duyduğunuz her şey sizin Allah'a karşı tevekkülünüzdür. Onu onun gerçekleştireceğine dair duyduğunuz güveni ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizleri çok seviyor. O kadar çok seviyor ki her güzel şeyi sizin için vücuda getirmeye hazır. Yeter ki siz onun Allah Teala tarafından sizin için gerçekleştirileceğine iman edin. Kim o ruhlarını Allah'laştıranlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlar. Allah Teala huşu sahiplerinin tarifini veriyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum. Onlar yakin hasıl ederek mutlak surette inanırlar ki enne kullanmış Allah Teala muhakkak inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hepsinin ruhu mutlaka Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine muhteşem bir şey ki Allah'ın dostu olmak şerefi. Allah Teala'nın hepinizi o istikamette Allah'a duyduğunuz büyük sevgiyle, o büyük sevginin oluşturduğu o büyük güvenle, büyük imanla Allah'ın en yakın dostları yapması dualarıyla, niyazlarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Konumuz mu? Konumuz mutluluk. Sizlerle hep mutluluk konusunda haftada bir kere beraber oluyoruz. Neden öyle? Her hafta mutlaka mutluluktan bahsetmek niye? Çünkü Allah Teala'nın sizlerden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutlu oluşunuz. Başka bir şey istemiyor. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a bir kötülük de yapamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaparsanız kendinize yaparsınız. Ve bizleri yaratan Allah hepimizden sadece bir tek şey istiyor. Kainatta en üstün mahluk olarak yarattığı insanın mutlu olmasını. Hepsi bu kadar. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren mutluluk kervanına katılırsınız. Neden? Çünkü sizi mutsuz eden şey iblisin, yani şeytanın üzerinizdeki tesir sahasıdır. O nefsinizin afetlerine tesir ederek sizi Allah'ın yasak ettiği fiillere zorlar. Bir, Allah'ın emrettiği şeyleri de yapmamaya zorlar. İki, nefsinizin afetlerine tesir eder. Nefsinizin afetleri ise bu iş için biçilmiş kaftandır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yapmamaya programlanmıştır. Allah'ın yasaklarını da işlemeye programlanmıştır. Şimdi belki diyeceksiniz ki, öyleyse bu bir haksızlık değil mi? Hem mutlu olmamız isteniyor hem de mutlu olmamızı engelleyen şeylere donatılmışız. Haksızlık değil tabii. Çünkü bir de ruhunuz var. Ruhunuzda da hasletler var. Ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Nefsiniz ikisinde kalbi var. İkisinin de kalbi aynı büyüklükte. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu söylediğimiz standartlarda. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemeyen bir güzelliği temsil ediyor ruhunuzun hasletleri. Ve eşitlikle kulvara giriyorsunuz. Bütün insanlar ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlıkla mücehizdirler. Yani nefsinizin kalbi %100 kapkaranlık, afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbi %100 nurlarla dolu, pırıl pırıl. İşte böyle bir ortamda hayata geldiniz, dünyaya geldiniz sevgili kardeşlerim. Dünyaya gelmeniz bir kaderdir. Nasıl annenizin babanızın evlenmesi bir kaderse, dünyaya gelmeniz de bir kaderdir. Sizin hiçbir rolünüz yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın ve her şeyi yerli yerine oturtun. O Allah'tır. Ve sizden sadece sizin mutlu olmanızı ister. Sizin mutluluğunuz Allah'ı mutlu kılar. Öyleyse Allah-u Teala'nın kainatta en çok değer verdiği kul, mahluku acaba hangisidir diye sorarsanız cevap kesin olarak insandır. Melekler de cinler de insandan sonra gelirler. Melekler insandan sonra gelirler. Çünkü Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona hayat verdiği ruhundan da üfürdüğü zaman diyor ki, ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz onun önünde
secde edin. Ne demek bu? Yani o, sizde olmayan bir başka yapının sahibi. O, ruha sahip. Ve ona üfürdüğüm ruhla size karşınıza gelmiş durumda. Siz aslında ona secde ettiğiniz zaman onun fizik vücuduna değil, o fizik vücudun içinde aynı şekli almış olan o ruha secde ediyorsunuz demiş oluyor Allah Teala. Bunu açıkça söylemiyor ama söylediği bu. Ona hayat verdim, ayrıca ona ruhumdan üfürdüm, şimdi onun önünde secde edin. Yani o sizden farklı bir şey taşıyor. Benim ruhumu taşıyor. Yani beni temsil etmeye en çok yetki sahibi olan varlık, insan. Bütün melekler secde ediyorlar. Bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiklerine göre insan meleklerin hepsinden üstündür. Yaratılış itibariyle tabii. Yoksa insanların bir kısmı Allah'ın cennetine gidecektir. Ama büyük kısmı cehenneme gidecektir. Onların meleklerden de cinlerden de bir üstünlüğü söz konusu değil. Hatta Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki dizaynı cehenneme gidecek insanların hayvanlardan da daha aşağı olduğu. Araf 179. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ama onların gözleri vardır, bu gözleriyle göremezler. Onların kulakları vardır, kulaklarıyla işitemezler. Onların kalpleri vardır, kalpleriyle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha da aşağıdırlar. Acaba neden Allah Teala hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim incelediğimizde hayvanlara dair Allah'ın yazdıklarını görünce Kur'an-ı Kerim'de indirdiklerini hayrette kalıyorsunuz. Allah Teala diyor ki ne kadar hayvan türü varsa, uçanlar varsa, suda yaşayanlar varsa hepsinin mutlaka bir başkanı vardır diyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez. Hepsi diyor ibadet ederler diyor. Bütün hayvanlar Allah'a ibadet ediyor. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Bütün hayvanlar Allah'a ibadet ederken biz insanların çoğu Allah'a ibadet etmiyor. Etmedikleri için de mutsuzlar. Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için de mutsuzlar. Peki ne yapacağız bu insanlarla sevgili kardeşlerim biz? Ha? Tasavvuftan, tasavvufa adım attığımızdan bu tarafa tam 40 yıl geçmiş. Bunun 28 senesi hep size bir şeyler öğretmeye çalışmakla tüketilmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki ona sadece hayranlık duyabilirsiniz. Hayranlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve bize mutlu olabilmenin formülünü öğretti. Bir. Bu formülü sizlere öğretmemizi de emretti. İki. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğu. Üç. Sizler hangi ölçüde mutlu olursanız aslında o kadar kalite bir toplum çıkar ortaya. Bütün insanların mutlu olduğu bir toplum oluştu mu? Evet, oluştu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrindeki sahabe. Gene
bütün insanların mutlu olduğu bir devre, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde toplumun büyük kısmı. Bütün insanlar dediğimiz o büyük kısım. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yükselme devresine baktığınız zaman bunun merkezinde tasavvufu görürsünüz. Yani Kur'an'ı Osmanlı'nın sahabe gibi yaşamalarını görürsünüz. Tasavvuf, Kur'an'ı yaşamaktır. Tasavvuf, İslam'ı yaşamaktır. Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamaktır. Kainatta başka bir dinde hiç olmamıştır. İslam dini eşittir Hazreti İbrahim'in, babamız Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala sizden başka hiçbir şey istemez. Sadece sizi mutlu kılmak ister. Bu onu mutlu eder. Ve size bu konuda bütün boyutlarda yardım etmeye de hazır. İslam'da neden niyet amelden üstündür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Şimdi düşünün, Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tağutu kul olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibidir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayettedir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dalaletten kurtulur diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan kurtulur diyor. Daha bir tek dileğinizle her şey oluştu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Peki ne karşılığı sevgili kardeşlerim, bütün bunlar ne karşılığı? Size ait olan bir tek dilek. Şimdi ben size sorsam, cennete girmeyi istiyor musunuz? Hiç kimse cehenneme girmeyi istemez. Elbette istiyoruz diyeceksiniz. Peki, her kapıdan girmek için bir anahtar lazım, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Kapının kilidini açacak olan bir anahtar. Cennetin kapıları kilitli. Peki o kilidi hangi anahtar açacak? Bir dilek. Cehennemin kapılarında aslında realitede kilit falan yok ama kapılar gerçekten kapalı. Ne var ki bu kapılar şeffaf kapılar ve Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, eğer bu dileği diledikten sonra ölmüşse, kıyamet günü onlar o kapıdan içeriye uçarak girecek olanlardır. Ve o şeffaf kapılar onları geçirmemezlik etmez. Öyleyse anahtarı elde etmişler, şeffaf kapılardan uçarak girenlerin bir tek meziyetleri var, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki kapılar açılmıyor. Cehennem zebanileri, cehennem bekçileri kapıda bekliyor. Geliyor adam, içeri girecek ötekiler gibi o şeffaf kapılardan girmek istiyor. Ama kapının kendisini geçirmediğini görüyor. Oradaki elektronik sistemler
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi net olarak tespit ediyorlar. Bu kişinin kalbinde ekinnet var. Sevgili kardeşlerim, o zaman cehennem bekçileri kapıları açıyor. Yani yükseltiyor. Bir 30 santim veya biraz daha fazla, o kişi, cehennemde kalacak olan kişi, oraya vardığı zaman cehennemin, kıyamet günü cehennemin kapısından ayakta giremez içeriye. Mutlaka sürünerek girmek mecburiyetinde. Yüzü yere sürtülerek girmek mecburiyetinde. İşte bu kişi sürtünerek cehennemin içine girdiği zaman cehennem bekçileri onların hepsine birden soruyorlar. Size Allah'ın ayetlerini okuyan Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Ne demek istiyorlar? Allah Teala Resullerin vazifelerini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de, En'am suresi 48. ayet-i kerimesinde. Biz Resullerimizi amene olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler, cennetle müjdelesinler, mutlulukla müjdelesinler diye ve olmayanları uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye, onlara cehenneme gideceklerini ihtar etsinler diye göndeririz diyor Allah Teala. Allah'ın bütün resulleri amene olmayanları ikaz etmekle, onlara cehenneme gideceklerini ihtar etmekle vazifelidirler. Ama kim amene olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onları da müjdelesinler diye göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kafirlerin Allah'a inandıkları da kesin. İnanmalarına rağmen kafirler. Çünkü Mülk Suresinin 8-9-10. ayetlerinde Allah Teala cehennem kapılarında olan bu kişilerin Allah'ın Resulüne veya nezirine Allah hiçbir şey indirmemiştir dediklerini söylüyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir ifadesi kullanıldığı cihetle Allah'a inandıkları kesin. Ama Allah'ın hiçbir şey indirmediğine inanıyorlar. Öyleyse Allah inancı o cehenneme giren insanları mümin olmak seviyesine ulaştıramamış. Gene aynı açıdan mümin olmak onun ötesinde bir şey. Şimdi Zümer Suresinin 52. 72. ayet-i kerimesine tekrar dönelim. Ne diyordu? Size Allah'ın Resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve buraya, bugün buraya geleceğinizi, kıyamet günü cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse herkes tebliğe muhatap olmuş. Demişler ki onlara, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman da mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Böyle bir dizaynda aynı açıdan mülk 7, 8, 9, 10'a bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü kafirler cehennemin kapısına toplanırlar. Cehennemin kapısında kapıları açılır. Bölük bölük içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size kıyamet günü buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri size gelmediler mi? Ayetleri okuyup kıyamet günü bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Birinci faktör ama biz onlara inanmadık. İkinci faktör Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Nedir bu cehenneme gidenler? Allah'a inanıyorlar. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Öyleyse mümin olmak sadece Allah'a inanmak olsaydı o zaman bu insanların da Allah'ın cennetine gitmesi gerekirdi. Ama Allah'a inanan bu insanlar cehenneme gidiyorlar. Bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Orada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ve diyor, biz onlara dedik ki diyor, yani Allah'ın nezirlerine, buradaki nezir Resul istikametinde kullanılmış. Çünkü paralel. Demin söylediğimiz ayete, Zümer suresinin 72. ayet-i kerimesine paralel. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedikten sonra diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah'ın Resulüne onlar diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Her devirde Allah'ın Resullerine bu söz mutlaka söylenmiştir. Biz seni dalalette olarak görüyoruz dedik diyor. Ondan sonra diyor ki eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşte akletmek meselesi o Allah'a ulaşmayı dilemeyi akletmek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sadece onlar Allah'tan yardım alır. Sadece onlar Allah'ın cennetine girer. Sadece onlar dünya saadetinin sahipleridir. Ötekiler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir şekilde bu hedefe ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın. Konunun başı cehennemin kapısını açacak olan anahtar. Cehennemin kapısında bir defa daha söyleyelim. Kilit yok ki anahtar olsun. Ama bunu mecazi olarak söylüyoruz. Sizi cennete mutlaka ulaştıracak olan faktör o bir dilektir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişinin kişisel iradesine Allah Teala öylesine değer veriyor ki cezayı çekecek olan veya mükafatı alacak olan o kişi. Öyleyse kişi cezayı veya mükafatı Allah'ın ölçüleri içerisinde hak etmek mecburiyetinde. Böyle bir hak ediş meselesine baktığımız zaman o zaman farklı bir olay görüyoruz. Bir dilek meseleyi çözmeye yeterli.
bir insanı cennete mutlaka ulaştırmaya bir tek dilek yeterli. Belki birazcık Kur'an-ı Kerim okumuş, birazcık mürekkep yalamış olan birisi bizim karşımıza çıkacak ve diyecek ki hop hop dur bakalım arkadaş. Cennete girmenin yolunu sen daha evvel bize söyledin. Cennete girebilmek için mutlaka kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Ya bir insan düşünelim ki onun kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla ama Allah'a ulaşmayı dilemedi. Böyle olan insan madem ki Allah Teala'nın kanunu var. Kazandığı dereceler fazla olanlar ancak cennete gider. Kaybettiği dereceler fazla olanların ise gideceği yer mutlaka cehennemdir. Hadi bakalım şimdi cevap ver bize. Bir adam düşünelim ki bu adamın kazandığı dereceler kaybettiği dereceler fazla adam ömrü boyunca ibadet etmiş. Boyuna derece kazanmış. Ve ölüyor. Öldüğü sırada kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla. Ver bakalım cevabını şimdi diyorlar bize. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir. İşte ayet-i kerimelerin bütününü söyleyeyim. İki ayet-i kerime. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar ki kesin şekilde bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı onlar asla bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Sonuç. 8. ayet-i kerime. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Olay bitti. Demek ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onların dereceleri mutlaka kaybettikleri dereceler fazla, kazandıkları dereceler az olmak durumunda. Ama o kardeşimizin söylediği, demin bize hop hop diyenin söylediği bir vakadır. Adam öyle işler yapar ki bu kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olabilir. Böyle olduğunu kabul edelim. Ama Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse onların amelleri heba olur diyor. Habitat amalühüm diyor. Onların amelleri heba olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun sırrı burada. Eğer bir kişi sevapları günahlarından fazla biri olarak yaşıyor, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölüyorsa, öldüğü güne kadar onun dereceleri muhafaza edilir, kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazla görünür orada. Ama ölüm günü kiramen katibin melekleri o Allah-u Teala'yı dilemediği için amel defterinde düşünceler de görüldüğü cihetle dilemediği kesinleşiyor. Ve amel defterinden kazandığı, kendi iradesiyle yaptığı ameller sebebiyle kazandığı dereceler siliniyor sevgili kardeşlerim. Onların amelleri
heba oluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hüsrandadır. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde ameller açısından diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa, tekzip ederse onlar hüsranda olanlardır diyor ve onlar hidayette de değildirler diyor. Allah'a ulaşmayı yalanlayan ruhun Allah'a ulaşmasını yalanlayan kişi hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olan birisi. Yalanladığına göre Allah'a dünya hayatındaki insan ruhuna ulaşacağına inanmıyor kişi. O yalanlayan kişinin standardını veriyor Allah Teala. Onlar diyor hüsrandadırlar, hidayette de değildirler. Yani hem hüsrandalar hem dalaletliler Yunus 45'e göre. İşte bu hüsranda olan insanların durumu nedir diye bakıyoruz. Müminin 103'te Allah Teala diyor ki kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olsun, bu mümkün değil. O kişinin ölüm anında onun bütün amelleri sebebiyle kazandığı dereceler ifna oluyor, yok oluyor. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler heba oluyor sevgili kardeşlerim. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde de Allah Teala hüsranda olanların amelleri heba olur diyor. Peki amel olanlarınsa mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Vel Asr suresinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki Vel Asr'ı اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي هُسْرٍ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Asra, zamana yemin olsun diyor Allah Teala. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar ama aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Hüsranda olanların durumu neydi? Günahları sevaplarından fazla. Ama amin olanlar, onlar hüsranda olanlar gibi değil, onların da sevapları günahlarından fazla. İşte böyle bir dünya sevgili kardeşlerim. Laf aramızda, mutlu olmak mı istiyorsunuz, mutsuz olmak mı? Seçim sizin. Buyurun. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun, Allah'ın cennetine girin. Eğer siz mutsuz olmak istiyorsanız buna biz karışamayız tabii. Bizim görevimiz size doğruyu söylemek, göstermek. O zaman da buyurun, cehenneme girmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala bir tek dileğinizle sizi cennetine ulaştırmaya hazır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Hiç de amel etmeniz, ömrünüz boyunca bir kuruşluk ameliniz yok. Ne yazar? Cennet yazar. Ömrünüz boyunca 5 kuruşluk ameliniz yoksa, hiç ameliniz yoksa ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bırakınız ertesi gün olmayı, 10 saniye sonra ölmüşseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir.
Allah Teala mutlaka üzerinizde bir takım işlemler yapacaktır. Ne yapacak acaba Allah Teala? Gelin arayalım Kur'an-ı Kerim'i, ne yapacak? Hah. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi ne yapacağını gösterecek. Diyor ki ey amel olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Allah sizin günahlarınızı örtüyor. Ne yapıyor? Amel defterinizin sol tarafında yeşil rakamlar, affedersiniz, kırmızı rakamlar vardır. Burası nakıs tarafıdır. Burası negatif tarafıdır. Burası eksi tarafıdır amel defterinizin. Bu tarafta, sağ tarafta amel defterinizin pozitif tarafı, zayid tarafı, artı tarafı. Kazandığınız dereceler bu tarafta, kaybettiğiniz dereceler de bu tarafta yer alıyor. Ne kadar kaybedilmiş dereceniz varsa şu taraftaki derecelerin hepsi kadar dereceyi Allah Teala sağ tarafınıza kaydediyor. Günahlarınız böylece örtülüyor. Örtülünce oradaki diğer rakamlar sebebiyle daha evvel kazandığınız birkaç derece sebebiyle mutlaka amel defterinizin kazançhanesi, kayıphanesini açacaktır. Gideceğiniz yerse Allah'ın bu kanununa göre de cennettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gözlerindeki engel, görme hastasının üzerindeki engel, kulaklarındaki engel, işitme hastasının mührü, kalbindeki engel, kalbinin mührü açılacaktır ve kişinin kalbine ekinnet alınıp ihbat konulacaktır. Bu kişi bu 7 tane kendisine verilen furkan sebebiyle günahları tamamen örtülen bir kişi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte eğer söz konusu olan cennet mutluluğunuzsa tamam, sadece bir dileğiniz cennete mutlaka girmeniz için yeterli. İkinci basamakta Allah Teala tarafından seçilirsiniz. Herkes seçilir. Seçilmeyenler sadece başka insanları Allah'a ulaşmaktan men edenlerdir. Onları Allah'ın yolundan men eden, öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması falan diye bir şey yoktur diyenler, onlar seçilmeyenlerdir. Onun dışında herkes seçilir. Seçilenlerden de her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece onlardır. Ama Allah Teala size sadece cenneti garanti etmiyor. Ötesi var. Mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır. 14. basamakta ve mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. 21. basamakta ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Öyleyse ne olur sevgili kardeşlerim? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanla aranıza öyle bir perde çeker ki Allah Teala, şeytanın sizin üzerinizdeki bütün nüfuzunu kırar. Artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. Sizi üzemez, huzursuz edemez. Şeytani standartlar size tesir edemez. Ve mutlu bir insan olursunuz. Şeytanın hegemonyasından kurtulan herkes mutluluğu yaşamaya ehil olur. Çünkü sizi mutsuz eden asıl sebep şeytandır. Çünkü şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın yolunda en güzele ulaşmak söz konusuysa ve Allah'ın zatı
Allah'a ulaşacak olan bütün ruhlar için bir sığınaksa, Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Vallahu indehu hüsnül me'ab. Andolsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır, me'abtır. Öyleyse ruhunuzun ona ulaşması söz konusu. Allah Teala, üçüncü basamakta sizi seçen Allah Teala, 14. basamakta huşu sahibi kılar sizi, mürşidinize ulaştırır ve nefs tezkiyesine başlarsınız. 21. basamakta nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolar, ruhunuz da her %7 fazıl birikiminde bir gök katı aşarak 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar tamam olarak %100 Allah'ın garantisindesiniz. Siz ne yapmışsınız? Bir tane bir şey yapmışsınız, Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah ne yapmış? Allah Teala evvela sizi seçmiş. Sonra sizi Allah'a ulaşmayı diler dilemez üzerinizde Rahim Esması tecellisine başlatmış. Bu Rahim Esması tecelli kör, sağır ve dilsiz olan sizleri gören, işiten ve idrak eden insanlar hüviyetine getirmiş. Bunları yaparken de bütün günahlarınızı örtmüş, günahlarınızı sevaplarınızdan öteye geçirmiş. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün ölseniz, gideceğiniz yer mutlaka cennet. Çünkü sevaplarınız günahlarınızdan fazla. Ama hiç ameliniz yok. Olsun. Allah Teala size her şeyin en güzelini vermek üzere var. O kadar çok sizleri seviyor ki sizi hemen hemen hiç sayılacak olan bir tek sebeple, bir Allah'a ulaşma dileğiyle cennetini almaya hazır. Bütün kanunlarını ona göre koymuş ve her Furkan'da günahlarınızın bir kısmını sevaphanesine yazarak 7. Furkan'la günahlarınızı tamamen örtüyor. Bu sebeple sevapları günahlarından fazla olan bir insan oluyorsunuz. 7 saniyelik bir zamandan daha kısa bir zaman parçasında. Daha o zaman 1. kat cenneti hak ettiniz. Ama ömrünüz var. 5-6 ay hayattasınız. O zaman mutlaka sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Ulaştınız. Ulaştığınız an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Neden? Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip ruhunuza talepte bulunmuştur. Senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Yani vücudu terk et, Rabbine geri dön. Yani bu vücuda artık ben ruh olarak müdahil olacağım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni sohbette sizlere mutluluğu anlatıyoruz. Ve Allah Teala Allah'laşmayı dilediğiniz an şeytanla ilişkiyi kestiği için siz 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın size asla zarar veremeyeceği bir sağlam korunma altındasınız. 3. basamaktan 21. basamağa kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. 21. basamakta nefsinizin kalbinin durumu nedir? %51 nurla dolmuştur. Bunun %49'u fazıldır, %2'si de rahmettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah Teala sizi daha dilediğiniz anda Allah'ın cennetine ehil kıldı. Ama 5-6 aylık bir hayatınız daha vardı.
mutlaka sizi mürşidinize ulaştırdı. Arkadan da o 5-6 aylık hayatınız süresince nefs tezkiyesini yaptınız. Zikrinizi giderek arttırdınız. Nefsinizin kalbini %50'den fazla nur kapladı. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İşte buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında ne var? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra yolunuza devam etmek Allah'ın garantisinde değil. Allah garantiyi buraya kadar veriyor. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur var. Nurlar mutluluğunuzu yaşatır size. Karanlıklar da mutsuzluğunuzu yaşatır. Her gün yarıdan daha fazla mutluluğu yaşamaya hak kazandınız. Allah bunu size garanti etti, gerçekleştirdi. Bundan sonra ulaştığınız 33 bin zikri 35 bine, 37 bine, 39 bine yukarıya doğru çıkarmanız lazım. 47 bin zikre adım adım ulaşmanız lazım. Bu beyaz örtünün altında yapacağınız zikir, bir müessesesi sizin mutluluğunuzun en sağlam teminatıdır. Sevgili kardeşlerim, adım adım öteye geçersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutluluğunuz %80'e ulaşır her gün, %80'i aşar. Daha sonra daimi zikre ulaşırsınız. %100 mutlu bir insan olursunuz. Burada iç dünyanızda daha sülh ve sükun sağlanmıştır. Dış dünyanızda da sülh ve sükun sağlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de sülh ve sükun sağlanmıştır. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin onu mutsuz edebilecek olan bir davranışı, ona telkin edebilecek olan bir vazı artık yoktur. Zemin tamamen nurlardan oluşmuştur. Bütün ortam baştan aşağı %100 aydınlıktır. Bu kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir dizayn gelir onu sımsıkı sarar. Bu dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk vardır. Kişi daimi zikre ulaştığında iç dünyasında mutlak olarak saadet içinde yaşar. Çünkü içindeki kavga bitmiştir. Nefsin afetlerini oluşturan bütün afetler nefsi terk etmiştir. Yerini %98 fazıllar almıştır. %2 de rahmet nuru almıştır. Nefsin kalbi %100. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanmıştır. Peki sonra gelelim. Bu kişinin dış dünyasına, dış dünyasında da kavga bitmiştir. Mutluluk kavganın bittiği yerdedir sevgili kardeşlerim. Dış dünyasındaki kavga neden bitmiştir? Bu kişi artık kimseye karşı üstünlük iddiasında bulunmaz. Ondan üstün olduğunu diğerine ispat etmek gibi bir cehalet dizaynına girmez. Nefsinin tesirinden tamamen kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda bu kişinin dış dünyasına baktığımız zaman başka insanlarla arasında sadece dostluk vardır. Onunla başka insanlar arasında. Başka insanlar onu sevmeyebilir. Ona düşman da olabilir. Ama o onlara karşı düşman
olamaz. Onun dünyasında kin, nefret ve benzeri fiiller, düşmanlık artık bütünüyle yok olmuştur. O kendisine düşmanlık eden kişileri de kurtarmak için hayatını harcayacaktır. Cehennemden kurtarmak için, dünya mutsuzluğundan kurtarmak için. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi cennetine çağırıyor. Ve dünya saadetine çağırıyor. Öyleyse dünya saadeti üç ayrı cepheden oluşan bir vetiredir demiştik. İki tanesini söyledik. Birisi iç dünyanızda mutluluk. Kavganın bitmesi, sülfe sükunun yerleşmesi. İkincisi dış dünyanızdaki mutluluk. Başka insanlarla kavganızın bitmesi. İç dünyanızdaki mutluluk hangi kavganın bitmesi? Nefsinizle, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasındaki kavganın bitmesi. Kesintisiz bir mutluluğa ulaştırır sizi. İkincisi, nefsinizin afetleri yok olması sebebiyle dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızın bitmesi. Sizin kavganız bitmiştir. Kimseye düşman olamazsınız. Onlar size düşman olabilirler ama sizi kendilerine düşman yapamazlar. Onları kurtarmak için bütün gayretinizi harcamakta devam edersiniz. Sonra sevgili kardeşlerim, üçüncü cephesine bakıyoruz konunun. Allah ile olan ilişkiler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak. Nefs tezkiyesi yapmak. İşte bütün ibadetler sizin için büyük zevkler oluşturmuştur. Daimi zikirdesiniz. Her anınız mutlu anlar olarak yaşantınıza girecektir. Ve zamanı böyle aşacaksınız. İç dünyanızda mutlu, dış dünyanızda mutlu, Allah ile ilişkilerinizin hem emirler cephesinde mutlu, hem de nehiler cephesinde mutlu. Emirler cephesinde neden mutlusunuz? Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde mutlusunuz. Çünkü bütün emirleri, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zikir yapmak, hepsi sizin için birer zevk. Bütün yasakları, Allah neyi yasak etmişse hepsini uygulamak, aksi içinizden gelmediği için, hiçbir Allah'ın yasaklarına karşı hiçbir talebiniz olmadığı için aksini işlemeniz mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde de hem emirler cephesinde hem de nehiler, yani yasaklar cephesinde tam bir itaat halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi mutsuz edebilecek olan hiçbir faktör yok. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir huzur hali, mutluluk hali, dış dünyanızda kesintisiz bir uyum hali, huzur hali, mutluluk hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir huzur hali, mutluluk hali, uyum hali.

Allah'a ulaşmayı dilemiş olması temel şart. Bir kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş de hemen ölmüşse mutlaka birinci kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak varken kendinizi mutsuzluğa mahkum etmeniz niye? Hiç düşündünüz mü bunu? Eğer düşünmediyseniz düşünün. Allah'ın dostu size diyor ki düşünün. Mutlu olmak sizin için de var. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Böyle bir kitabımız var. Kardeşlerimizin, aramıza katılan kardeşlerimizin eski hayatlarıyla yeni hayatlarını mukayese ettiği bir kitap. Kitabın adı Mutluluk Sizin de Hakkınız. O kitabı alın. Ne kadar çok ayrı gruptan insan aramıza katılmış. Eski hayatları, yeni hayatları, mutsuzlukları ve mutlulukları. Siz de o gruplardan birindesiniz muhakkak şu anda. O zaman onların mutluluğuna gıpta edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken mutsuzluk niye? Hepinizi Allah'ın mutluluğuna davet ediyoruz. Ve bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi Allah'a ulaşma dileğinde mutlaka bulundurarak hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha me'az.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd etmemiz, şükretmemiz gerekir ki Yüce Rabbimiz bizleri insan olarak yaratmış. Kainatta sadece bir tek mahluk, insan, Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir özelliğin sahibidir. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından kendilerine ruh üfürülür. Ve bütün insanlar doğar doğmaz fizik vücudu ve nefsine ilaveten Allah'ın ruhu ile teçhiz edilirler. Cihazlanırlar. Allah'ın ruhu sadece insanlara nasip olan Allah'ın bir büyük nimetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin muhtevasına baktığımız zaman bunun teslimlerden ibaret olduğunu görürüz. Allah-u Teala önce Tevrat'la, sonra İncil'le, sonra da Kur'an-ı Kerim'le bütün insanlara ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini farz kılmıştır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 7 safhadan oluşur ki bunun 4 safhası teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha. Mürşide tabiyet, 2. safha. Ne olur mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizim vücudumuzu terk eder. Eğer

O ayetin manasını açıklayan bir Kur'an tefsiri ortaya çıktı. Altı sayfa. Sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah'ın hizmetine adadık. O ve biz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Verdiği her görevi en güzel standartlarda ve en önemli konu şurasıdır ki onun yardımıyla gerçekleştiririz. Biz onun tasarrufundayız. Bu kelime genellikle yanlış manalara gelir. İnsanlar tasarrufu para tasarruf etmek gibi, yani paranın gerekli olan kesimini saklayıp geri kalanını harcayarak saklanılan paranın tasarruf edilmesi gibi zannederler. Halbuki tasarruf tasavvufta Allah'ın %100 emrinde olmak demektir. Allah'ın tasarrufunda olmak, her şeyi Allah'ın yaptırdığı bir noktaya ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala önce ruhu teslim alır, sonra fizik vücudu teslim alır. Allah Teala'nın ruhu teslim aldığı noktada nefsinizin kalbi %51 nurlarda dolar. Fizik vücudunuzu daha üst seviyede alır. %80'i aşarsınız. Sonra daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizi Allah teslim alır. Nihayet sonunda İradenizi de Allah teslim alır. Böylece ruhun, beşin, yani fizik vücudun ve iradenin teslim edildiği bir teslimler dizisi ortaya çıkar. Allah Teala hepsini teslim alacaktır. En kolay teslim ruhun teslimidir. Çünkü Allah Teala bu görevi üzerine almıştır. Kim ruhunu bize ulaştırmayı dilerse o ruhunu bize ulaştırmaz diyor. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah bunu kendisine görev edilmiş. İnsanları bir cemile olsun diye kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu birinci ifade. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, bu ikinci ifade. İkisi de aynı şeydir. Çünkü teslim edilen ruhtur. O ruh Allah'ın ruhudur zaten ve Allah'a mutlaka dönmesi gereklidir. Öyleyse bizim kardeşimiz olmak istikametinde bir gayetin sahibi olacak olan kişi şunu bilecektir ki bu dergah Allah'a teslimi Allah Teala'dan aldığı emirlerle gerçekleştirir. Burada ruhun teslimi her tabi olan insan için mutlaka gerçekleşir.

Allah Teala bütün insanları kurtarmak ister ve insanların bilmediği, akıl erdiremediği temel husus cehennemden kurtulmanın inanılması güç bir noktada kolaylığıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, bir ömrü geçirmiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş, geri kalan hiçbir fonksiyonu da eda etmemiş. Ona demişler ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirsen, yani namaz kılarsan, oruç tutarsan, zekatını verirsen, hacca gidersen, kelime-i şehadet de getirirsen, İslam'ın 5 şartını yerine getirdin demektir. Sen hafif tertip cehennemde kavrulursun. Bu kavruluştan sonra cehennemden çıkarsın, mutlaka cennete girersin. Bu söylediklerimizin, bu sizlere anlatılan masalların hiçbirisi doğru değil. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse önce cehenneme girip cehennemden çıkıp cennete giremez. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalacaktır. Tam 64 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Ayet-i kerimeleri merak eden varsa hemen ulaşsınlar bizim sitemize. Öğrensinler. Bizim söylediklerimiz başka din öğreticilerinin söylediklerine benzemez. Her sözümüz mutlak olarak Kur'an menşelidir. Her biri bir ayet-i kerime ile ifade edilir. Kur'an'ın dışında hiçbir şey söylemedik şimdiye kadar. Bundan sonra da söylememiz söz konusu değil. Ama o 19 ciltlik, 8536 sayfalık Kur'an tefsirimiz bütün dünyaya bir haykırıştır. Allah Teala'nın bizlere öğrettiği Kur'an tefsiri. İlk defa o Kur'an'da innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi huvel hüda muhtevasındaki iki ayetin doğru tefsiri verilmiştir. Çünkü biz dini Allah'tan öğrendik. Böyle olmayanların Kur'an tefsirine baktığınız zaman bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'anlarda bu iki ayet-i kerime bir, Ali İmran 150 ve diğeri birisi innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisi inne hüdallahi inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İnnel hüda hüdallah birincisi, inne hüdallahi hüvel hüda ikincisi, bu iki ayetin bütün Kur'an-ı Kerim meallerindeki ifadesi inanılmayacak olan bir standart taşır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. Palavrasına inananlar Kur'an tefsirlerinde bu iki ayeti kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Din konusunda iddia sahipleri de bunlara dahil. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında hiçbir Kur'an-ı Kerim'de
Bu iki ayetin doğru Türkçesi yer almamıştır.

Âl-i İmran 175, Bakara 120. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde sizlere anlattığımız her şey Allah'ın bize öğrettiği bir öğretinin izlerini taşır. Biz bir dinsizdik, komünisttik gençliğimizde. O zamanlar komünizm modaydı. Sonra gerçekleri öğrendik. İnsanların nasıl aldatıldığını, bizim de nasıl aldatıldığımız birer birer çıktı ortaya. Ve tasavvuf mensubu olduk. Gittik mürşidimize, hacet namazı kılıp Allah'tan sorarak teslim olduk. Sonra bu noktalara geldik. Sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde 8536 sayfalık bir tek Kur'an-ı Kerim var. 19 cilden oluşan bir tek Kur'an-ı Kerim var. O bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Burada birçok kardeşimiz görev aldılar. Arı gibi çalıştılar. Her şeyi en ince detaylarına kadar inceledik. O kardeşlerimizle birlikte. Ve her şeyinden emin olduğumuz bir Kur'an-ı Kerim çıktı ortaya. Ne demek istiyoruz? Her şeyinden emin olduğumuz demekle. Çünkü her biri, her bir ayet sonuçlandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala'ya sorduk. Ve teyit alarak sonuçlara gittik. Bu sebeple Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim tefsirlerini gözden geçirin. Hiçbirisinde bu innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda ayetlerinin gerçek karşılığını bulamazsınız. Çünkü bu Allah'tan sorarak dinlerini öğrenmiş olmayanlar, başka insanlardan öğrenenler yanlışın devamını oluşturdular. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda farklı bir şekilde söylenmiş olmasına rağmen aynı manaya geliyor. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu vücuttan dilediği an ayrılır ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Tekrar vücuda girer, gene hissedemez. Vücudunu Allah'a, ruhunu Allah'a teslim eden kişi de ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a teslim olduğunu hissedemez. Hiç kimse için bu mümkün değildir. Ama Allah-u Teala sadece ruhumuzun Allah'a teslim olmasını istemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kişiyi, bundan sonra ölen bir kişiyi birinci kat cennete kabul ettirir. Bunun arkası mürşide tabiiyettir. Kişi dayanılmaz bir mürşit hasreti çeker. Ve mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Sorduğu zaman mürşidini mutlaka sevecektir.
Tabiyet ikinci safha, tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ruh Allah'a doğru diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Yedi tane gök katını birer birer geçecek. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde yedinci katta yedi tane alemden geçerek ruhu Allah'a ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bunları yaşadık ve yüz binlerce insana yaşatmayı Allah-u Teala nasip kıldı. İşte onlara hidayete ermiş denir. Hidayete ermek, mürşit olmak anlamına gelmiyor. Hidayete ermek, ruhun hidayeti ve cin hidayeti, yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti diye dört safhada mütalaa edilir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o birinci hidayetin sahibidir. Kim bunun ötesine geçer de fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi başarırsa, bu ikinci hidayettir. Kim fizik vücudundan sonra nefsini Allah'a teslim ederse bu üçüncü teslimdir. Kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse bu dördüncü teslimdir. Bu dört teslim dört safhada oluşmaz. Yedi safhada oluşur. Her şey bir dilekle başlar. Birinci safha Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızı hiçbir anlatım müessesesinde bulamazsınız. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bunları mürşidimizden öğrenmedik. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Hakkımızda tereddütler varsa bunun ispatı gayet kolay. Ahiret namazını kılacaksınız ve Allah'tan soracaksınız. Sorduğunuz zaman görün bakalım neler oluyor. Bakalım bizim söylediğimiz mi doğru? Yoksa zanda bulunanların düşündükleri mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yoluna zanla çıkılmaz. Ama bir kesin olgu söz konusudur. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Biz insanlara düşen şey bir dilektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Biliyorsunuz veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Yani veliler demektir. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil gibi girmiş ve herkes kullanıyor. Evliyalar diyenler de var. Evliyalar kelimesi yanlıştır. Evliya zaten veliler demek. Allah'ın dostları demek. Evliyalar da velilerler oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şey o kadar güzel ki. Allah'a giderek daha çok severek yaklaşırsınız. Daha çok severek yaklaşırsınız. Sonunda sevgi aşka dönüşür. Aşk daha öteye geçer. Hayranlığa dönüşür. İşte şu anda sizin karşınızda Allah'a hayran olan birisi var. Her biri ayrı bir safhayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizinle olan beraberliğindeki hedeflere dikkat edin. Hedef ruhunuzu bir, veçinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi sağlamaktır. Mutluluk mu? Bu basamakların her birinde daha üst seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Son teslim iradenin teslimidir. İradenin Allah'a teslimiyle mutlulukların doruğuna çıkarsınız. Ondan sonra çok üzülürsünüz. Vaktiyle bizim gibi boşa geçirdiğiniz yıllarınız varsa. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki her şeyi. Her şeyin en güzeli. Bütün güzellikler Allah'ın ortaya koyduğu, insanlara verdiği nimetlerdir. Mutluluk bu nimetlerden biridir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi %51 mutluluğu yaşayabilir. Fizik vücudunu teslim eden kişi %80'e çıkartır bunu. %81 mutluluğa çıkartır. Nefsini teslim eden kişi %100'e çıkartır. Birisi az zikrin, birisi çok zikrin sahibidir. Birisi de daimi zikrin sahibidir. Çok zikir, %50'nin üzerindeki zikir muhtevası. Az zikir, %50'den günün 12 saatinden az zikredenlerin muhtevası. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah'ın yarattığı bir müessese olduğuna göre insan, bir yaratık olduğuna göre Allah'ın kendisi için vaz ettiği emirleri yerine getirmek hedefinde olmalıdır. Bunu yaşadıkça doyulmaz zevkleri yaşayacaktır. Teslimler arttıkça ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi ard arda oluşulan safhaları gösterir. İradenin tesliminde %100 o kişinin nefsin uğurlarla kaplıdır. Halbuki o kişinin nefsi %100 afetlerle doluydu. İşte zikir adı verilen müessese, Allah kelimesi o kalpteki, o kişinin kalbindeki afetleri birer birer oradan alıp yok eder. Afetlerin yerini hasretler doldurur. Allah'ın nurlarıyla kişinin kalbi dolar. Daimi zikir o kişinin kalbinde %100 nurun oluştuğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluklar sonsuzdur. Hepiniz Allah için olursanız bilin ki bu basit bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz Allah Teala size mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka hacet namazını kılacaksınız. Kıldığınız zaman göremezsiniz. Korkmayın. Tekrar tekrar kılın. Mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı gerçekten diliyorsanız Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Hangi mürşit gösterilirse ona ulaşacaksınız. Tekrar ediyorum. Bize ulaşın diye bir şey kimseye söylemedik bugüne kadar. Herkese Allah Teala mürşidini hacet namazını kıldığı zaman mutlaka gösterir.
Eğer kişi mürşidine ulaşır da ona bizi sorarsa, mürşit de Allah'tan bizi sorarsa, o zaman bizim gerçek kimliğimiz ortaya çıkar. Biz bu devrin imamıyız. Bu konuda tereddütlenenlerin hepsine açık ve kesin Allah'ın talimatı, hacet namazını kılıp bize sorun diyor Allah Teala. Öyleyse Allah ile olan ilişkiler sizleri mutluluğun doruğuna taşıyacak olan bir sistemler dizisini ifade eder. Mutluluğun yolu Allah'a yaklaşmakla sür git devam eden bir müessesedir. Önce ruhunuzu teslim edersiniz, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi ve en sonra iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşarsınız. O zaman bu söylediklerimizi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun, huzurunuzdan sizlere bir mutluluk nişanesini ulaştırabildiğimiz için, bir mutluluk meşalesini ulaştırabildiğimiz için Allah-u Teala'ya hamd ederek, şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Neyse, ezeli ve ebedi konu mutluluk. Unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse neden böyle söylüyoruz? Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi? Çünkü Allah Teala diyor ki biz bütün insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Öyleyse kul olmakla mutluluk arasındaki ilişki ne? Kul olmak mutluluğu ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada dizayn edilen bir kulluklar serisi var. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, birinci kulluktasınız. Sonra mürşidinize ulaşırsınız. İkinci kulluktasınız. Tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim edersiniz. Üçüncü kulluktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Kul edersiniz fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya. Dördüncü kulluktasınız. Nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Yani Allah'a kul edersiniz. Beşinci kulluk. İrşada ulaşırsınız. Altıncı kulluk, iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Yedinci kulluk. Öyleyse kul olmak hedefleri oluşturur. Peki kul olmanın, bu 7 safhadaki kulluğun cennet mutluluğuyla alakası ne? Cennet mutlulukla, cennet mutluluğuyla alakası 4 dörtlük bir şekilde yerli yerine oturuyor. Her kullukta bir üst kat cennete gitmek imkanınız var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mürşidinize ulaşmadan öldüğünüzü kabul edelim. Ama Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Bu birinci kat cennet. Mürşidinize ulaştınız. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştınız. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştıramadan evvel öldü kişi. Ne olacak? Yeni bir mutluluk söz konusu. İkinci kat cennet. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bir müessese görüyoruz. Mutluluk müessesesi.

Burada üçüncü kulluğa kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Onun için Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir diyoruz. Ne diyor Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerin hepsini kendisine ulaştırmaz. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde burası 22. basamağı ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, yani Allah'a teslim olması. 22 basamak ve 3. kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse böyle bir dileğin varlığı Allah için yeterli. Kişinin durumu ne olursa olsun, eğer kalbi bir dilek varsa Allah Teala aynı anda işitir, bilir ve görür. Görürse mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Allah Teala buyuruyor Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah Teala. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Öyleyse Allah mutlaka sözünü yerine getirir ve sözü belli. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, evvela şunu bilelim ki insanların çok büyük bir kısmı seçilir. Bu seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısı %10'un altında bir değer gösterir. Öyleyse seçilenler, Allah-u Teala tarafından seçilenler, İşte böyle bir seçim müessesesi Allah-u Teala tarafından yapılıyor, bir garanti vermiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka seçilenlerden. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olmayan insanlar, sadece onlar seçilmez. Bu insanlar da o güne kadar davranışlarıyla bunu Allah'a ispat etmişlerdir. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmak konusunda özel bir gayretin sahipleridir bu insanlar. Öyleyse böyle bir dizaynda o insanların böyle bir gayret sarf etmesi, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırması, onların seçilememesinin temelini oluşturur. Öyleyse seçilenler mi? Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. Eğer Allah Teala'nın ecel emrinde 5-6 aylık bir ömrü varsa kişinin. Yani kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömre sahipse Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemekte. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu konuda garanti veriyor. Allah Teala size garanti veriyor ki bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi kendime ulaştırayım. Üçüncü kat cennetin sahibi yapayım diyor. Garanti ediyorum diyor bunu Allah Teala. Kur'an-ı Kerim bu açıdan bir saadet garantisidir. Peki bir insan nereden anlayacak
Allah'a ulaşmayı diledi mi yoksa dilemedi mi? Birçok insan diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama bende hiçbir değişiklik olmadı. Biz de ona diyoruz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin mutlaka değişiklik olacaktı. Ama diyor diledim. Biz de ona tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Hani tarih dersinden ikmale kalan, bütünlemeye kalan bir delikanlı ertesi gün imtihanı söz konusu. Babası akşamdan kitabı veriyor eline. Diyor ki bu kitap senin tarih kitabını, al koş şu kitabı. Eğer diyor bu kitabı bitirebilirsen, ders için hazır olabilirsen sabah insana şu kadar para vereceğim. Delikanlı heyecanla alıyor kitabı, okuyor kitabı, babasına geliyor okumuş olduğunu söyleyerek. Yani okuyor dediğimiz kendi standartları içinde babasına söylediği söz üzere konuşuyoruz. Bu kitabı okudum diyor, ver bakalım parayı. Babası diyor ki yavrum diyor, sen o kitabı okumamışsın. Neden okumadın baba diyor, okudum, bitirdim kitabı. Okumamışsın diyor, ver bakayım şu kitabı bana diyor. Veriyor çocuk, bak diyor son sayfasında sana vereceğim para vardı. Eğer okumuş olsaydın o zaman bu parayı zaten görecektin, belki bana da hiç gelmeyecektin. Ama okumadığın kesin. Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Teala onda değişiklikler mi yapıyor? Evet, kesin değişiklikler yapıyor. Yani ne yapıyor Allah Teala? Allah Teala o kişinin namazı sevmesini temin ediyor. Orucu sevmesini temin ediyor. Zikri sevmesini temin ediyor. Kısaca ibadetleri ama özellikle zikri sevmesini ifade ediyor. Yetmez. O kişiye mürşidini gösteriyor. Ve o kişiye mürşidini sevdiren de Allah. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin işaretleri. Bunların hiçbiri olmadıysa kişi, Allah'a ulaşmayı diliyorum diyen kişi namazı kılmıyorsa, namazdan hoşlanmıyorsa, oruç onun için bir şey ifade etmiyorsa, zikir yapmıyorsa, Allah'ın ibadetleri konusunda hiçbir değişikliğe sahip olmadıysa o kişi kendisini aldatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş değildir. Etrafındaki Allah'a ulaşmayı dileyenlere karşı belki bir müdafaa mekanizması çalıştırıyor. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim diyor. Ama aslında dilemiş değil, kurtuluşa da ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbinizden bir dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde bu dilek varsa mutlaka Allah Teala size ibadetleri sevdirecek, bununla kalmayacak. Mutlaka size mürşidinizi gösterecek. Sırayla tahakkuk edecek bu işler. Mutlaka onu size sevdirecek, ulaştıracak. Ruhunuzu da mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah Teala söz vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracak. İyi ama tek taraflı bir işlev değil ki bu. Kişinin ibadetlerini yapması lazım. Zikretmezse nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının toplanması, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi ve dünya saadetinin yarısına ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Yetmez. Nefsinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi oluşmadıkça kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Ama Allah Teala söz vermiş. Ruhunu kendisine ulaştıracağına dair. Kişi bu görevleri yapmazsa ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. O zaman
Allah Teala bu sözü verdiyse, ben mutlaka onun ruhunu kendime ulaştıracağım diyorsa, o zaman kişinin mutlaka zikretmesi ve nefsinin kalbindeki afetlerden yarısından fazlasından kurtulması lazım. Zikirsiz bir kurtuluş hiçbir şekilde mümkün değil. Namazsız Allah'ın yolunda yürüyemezsiniz. Öyleyse bütün ibadetler bir kıymet ifade eder kişinin mutluluk yolunda ve Allah Teala insana Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka ibadetleri sevdirir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah ibadetleri sevdirir, özellikle zikri sevdirir. Çünkü kişinin nefs tezkiyesi ona bağlıdır. Kimlere? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah'ın bir garantisi var. Mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere zamanımızdaki din öğreticilerinin artık unuttukları şeylerden bahsediyoruz. Çünkü bunlar sahabenin hayatının temelini teşkil ettiği halde, hepsi size anlattıklarımızı yaşadığı halde ve yaşadıklarına dair kesin ayetler Kur'an'da yer aldığı halde, 14 asır sonra, Kur'an'dan 14 asır sonra bugün dini öğretmekle vazifeli olan insanlar Kur'an'ın temel hükümlerini artık devreden tamamen çıkarmış durumdalar. Bugünkü neslin hatası mı? Hayır. Bu 14 asırdır şeytanın süre gelen gayretlerinin semeresi, ortaya çıkardığı sonuç. Ne diyordu iblis? Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde etmedi diye huzurundan onu kovup da seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım dediği zaman iblisin cevabı ne? Ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer kıyamet gününe kadar hayat verirsen bana, beni Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetine tesir etmeye çalışacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları sırat-ı müstakime ulaştırmamak için önlerine dikileceğim, sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Ve kıyamet günü pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor iblis. Yani senin kulun değil, benim kulum olacaklar diyor. Peki bunu gerçekleştirebilecek mi? Ne yazık ki gerçekleştireceği kesin. Çünkü Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, şeytan insanlara olan vaadini, insanlara olan hedefini, yani kendisine bağlama, kendisine kul etme hedefini kıyamet günü gerçekleştirdi. Bir tek fırka hariç bütün müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün insanlar cehenneme, bütün insanlar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Öyleyse o bir tek fırkaya dikkat edin. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ne yazık ki 72 tane fırka fırkalara ayrılanları temsil ediyor. 73. fırka
Allah'a ulaşmayı dileyenleri temsil ediyor. Yani insanların ...73 fırka birbirine eşit olsaydı, 73'te biri Allah'a ulaşmayı dileyecek, kurtuluşa ulaşacaktı. Aslında 73. fırka şu anda dünyada 72 fırkaya ayrılmış olan insanların o 72 fırkanın içinde yaşamakta olan ama Allah'a ulaşmayı dileyen kesimi 73. fırkayı oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler böylece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan tek bir fırkayı vücuda getirenler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu diyorsunuz adına? İşte size cennet mutluluğunun 3. katı garanti ediliyor. Mutluluk mu diyorsunuz adına? İşte size dünya mutluluğunun yarısı garanti ediliyor Allah Teala tarafından. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da size kendisine ulaştıracak. Bu size 3. kat cenneti temin eder. Bu size dünya mutluluğunun yarısını temin eder. Cennetleri anladık. Ama dünya mutluluğunun yarısını nasıl temin edecek? Mutluluk, nefsinizin kalbindeki afetlere bağlı olan bir vetiredir. Nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece, o afetlerin standartları içinde yaşarsınız. Nefsinizin kalbindeki afetler. Afetler, Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için sonuç nereye ulaşıyor? O noktada nefsin kalbindeki afetlerden yarısından fazlası, %51'i yok olmuştur. O kalpte hiç nur yokken kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlayan bir vetirede nefsinin kalbindeki afetler, yani Allah'ın emirlerine mutlak itaatsizlik eden, onu gerçekleştirmeyen, yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemek isteyen bir kuvvetin sahibi olan nefsin kalbinde afetler %100 iken %49'a düşmüş oluyor Allah'ın garantisi altında. Allah bunu garanti ediyor herkese. Kim olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a tevekkül etmiştir. Ne demek bu? Allah'a vekil etmiştir kendisine. Ve Allah Teala'nın ilahi iradesi o kişinin cüz'i iradesini kontrolü altına alıyor. Ve aynı anda Allah Teala o kişiye şeytanın tasallutunu da önlüyor. Artık kişi Allah'ın kulu oldu ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuldu. Çünkü aminu oldu. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu noktayı çok güzel bir şekilde işaretlemiş. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime
وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala ve kullarını müjdeliyor.

Evet, hala ne demek istiyor? Açık sahabe, vahiy sahabeden bahsediyor. Sahabe önce tağutun kuluymuş. Sonra Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala kullarım dediğine göre şeytanın kul oldukları, tağutun kul oldukları kesin değil mi? Tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar diyor. Yani tağuta kul iken kurtarmışlar kendilerini. Ne olmuşlar? Allah'a kul olmuşlar. Tağuta kul olan sahabe Allah'a kul olmak noktasına ulaşmış. Öyleyse bu bapta her şeyi yerli yerine oturtmamız lazım. Tağuta kul olmak, Allah'a kul olmak iki ayrı nesnedir. Tağuta dost olmak veya Allah'a dost olmak gene iki ayrı nesnedir. İkisinin de başladığı ve bittiği yer, yani birinin başladığı, ötekinin bittiği yer, şeytana kul olmanın bittiği, Allah'a kul olmanın başladığı nokta, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, yani amenü olması.

İşte böyle bir dizaynda kişi Allah ile olan ilişkilerini yer yerine oturtuyor. Her şey en güzel bir dizayn içerisinde gerçekleşiyor. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sahabeye baktığımız zaman hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve tağuta kul olmaktan kurtulduklarını görüyoruz. Bu ayet-i kerime kesin olarak bunu ifade ediyor. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Üstelik de hem dünya müjdesi almışlar, hem de ahiret müjdesi. Allah Teala'nın bütün ayetleri arasında tam bir ilişki söz konusudur. Birbiriyle ilgili ayetler arasında. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen bir müessese var Kur'an-ı Kerim'de ve mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Dünya mutluluğunuzda mutluluğu yaşayabilmeniz nefsinizin afetlerini yok etmenize paralel bir olgudur. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında başlangıçta devamlı bir kavga vardır, bir savaş vardır.

Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Yasaklarını da mutlaka gerçekleştirmek isterler. Oysa ki ruhunuz hasletlerle doludur. Onlar da Allah ne emretmişse mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlememek isterler.

Öyleyse muhteva açıkça çıkıyor karşımıza. Nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi birbirine tamamen terstir. Nefsinizin yapmak istediği şeyi ruhunuz yapmak istemiyor. Ruhunuzun yapmak istediği şeyi nefsiniz yapmak istemiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ruhunuz işlemek istemez ama nefsiniz özellikle ister. Allah'ın emrettiği şeyleri de ruhunuz yapmak ister ama nefsiniz yapmak istemez. Öyleyse fizik vücudun yaptığı hem olay nefsi de ihtiva eder, ruhu da. Kimin dediği olursa o memnun olur sonuçta yapılan işlevden. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temeli olan diyalektik kavga buradadır. İç dünyanızda devamlı kavga var. Birisi Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, diğeri yapmamanızı istiyor. İkisinden birden akla tesir ulaşır, talep ulaşır. Allah'ın emrettiği bir şeyin ruh mutlaka yapılmasını ister, nefste yapılmamasını ister, akla talepler ulaşır, karar merci akıldır. Eğer bir

çıkacak. Nezaketi fiiller ise işletmek isteyecektir. Ve de ruhun dedikleri değil, nefsin dedikleri gerçekleşecektir. Ama bu olay gerçekleşene kadar da nefsle ruh arasında her an kavga, bitik tükenmek bilmeyen bir kavga sürgit devam edecektir. İşte mutsuzluğun temelinde, kökeninde kaos vardır, kavga vardır, savaş vardır, belirsizlik vardır. Nerede kaos varsa orada mutlaka mutsuzluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi bu kavga ve kaos dizaynından mutluluk dizaynına ulaştırmak istiyor. Öyleyse dikkat edin dizayna. Bu bağlamda Allah Teala'nın söylediklerini dikkatle yerli yerine oturttuğunuz zaman mutluluğun arkasında kendinizin bulunduğunu görürsünüz. Başka birisi sizi mutsuz edemez. Siz kendinizi mutsuz edersiniz. Mutluluğun anahtarı hepinizin elinizde, cebinizde. Ama onu insanların çok büyük bir kısmı kullanmasını bilmiyor. Ve din mutluluğun temel faktörü olmasına rağmen din adamları mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyum hali, kavganın bittiği bir safayı gösterir. Mutluluk, kavganın mevcut olmadığı bir ortamı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dizaynda Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. Ne söylüyor, nereden söylüyor Allah-u Teala? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den söylüyor, bize ulaştırıyor. Herkes için mutlak bir saadet söz konusu.

saadeti hepiniz yaşayabilirsiniz. Ona göre yaratıldınız. Hani fıtrat ile yaratıldınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlu olacak olan bir tabii yapınız var. Allah'ın yaratma stratejisinin içindesiniz. Hanif olarak yaratıldınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk müessesesine baktığımız zaman bunun faktörlerinin birincisinin bir sulh ve sükun hali olduğunu söyledik. İkinci özelliği

devamlılık, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Vücudun olaylar sizin sulh ve sükun halinizi bozamayacak bir formasyona ulaştığınız zaman mutlusunuz. Ve üçüncü faktör, hem iç dünyanızda kesinmeyen bir mutluluğun, sülh ve sükunun sahibi olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Hem dış dünyanızda, başka insanlarla aranızda sülh ve sükun hali oluşacak. Başka insanlarla kavganız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükunun sahibi olacaksınız. Hem emirler cephesinde kavganız bitecek, hem de yasaklar cephesinde, nehiler cephesinde kavganız bitecek. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyi öylesine güzel, öylesine muhteşem yaratmış ki Allah Teala. Biz insanları yaratmış ama mutluluk reçetesini de Resulleri vasıtasıyla indirmiş. Aslında mutluluk vasıtalarının temel kitapları nebilere, peygamberlere indirilen kitaplardır, şeriat kitaplarıdır. Bu şeriat kitaplarının sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Ondan evvel Hazreti İsa'ya Allah Teala İncil'i indiriyor. Ondan evvel Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Ondan evvel de bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'e vermiş, Hazreti Nuh'a vermiş, Hazreti İsmail'e vermiş. Öyleyse bu minval üzere bir dizayna baktığımız zaman cennet mutluluğunun 7 safhasını söyledik. Hep Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizaynın devam ettiğini görüyoruz. Allah Teala bütün insanlar için garanti veriyor. Cennetin üçüncü katı, dünya saadetinin yarısı. Neden yarısı? Çünkü Allah-u Teala'nın verdiği garanti, nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasına kadar. Kim Allah'a ulaşmayı gerçekten kalben dilerse, o Allah'ın adeta tasarrufuna girer. Gerçek bir tasarruf değildir. Ama Allah-u Teala onun iradesini bu safhada kontrolü altına alır. Birinci cephesi konunun Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlu oluşunun arkasında bu vardır. Allah'ın o kişinin iradesini kontrolü altına alması. Ve ona bütün ibadetleri sevdirmesi. O kadar mı? Hayır. Şeytanın o kişiye tesir etme imkanını da Allah Teala önlüyor. Şeytana kul olmaktan kurtuluyor kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Allah'a kul oluyor, Allah'ın kontrolüne gidiyor, giriyor ama şeytanın kulu olmaktan, şeytanın emirlerine itaat etmekten kurtuluyor. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar
münker ve fuhuşla emrolunurlar. Münker de, fuhuş da şeytan tarafından emredilen Allah'ın yasakladığı şeyler. Allah marufla emreder, irfanla emreder. Hem kişinin kendisine hem de çevresine mutluluk saçacağı bir dizaynı ifade eder maruf. Ve Allah Teala münkerden nehyeder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekten kişiyi nehyeder. İşlemesine engel koyar. İşlemesini istemez, yasaklar. Nehyeder, yani yasaklar. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz? Hazır. Bir tek talebinize dayalı bir mutluluk sizi mutlaka saadete ulaştıracak. Ama ne yazık ki ne lise seviyesindeki din öğretisi ne üniversite seviyesindeki din öğretisi bugün insanlara bu Kur'an kültürünü vermekten yoksun. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz de onlardan biri olacaktık. Belki de hiç dini yaşamayan, ne olduğunu bilmeden, hayatının manasını bilmeden, hedefini, idealini bilmeden yaşayan ve ot gibi bir ömür sürdükten sonra ölen bir kişi olacaktık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşıyorsunuz. Bir sualimiz var size. Mutlu musunuz? Değilsiniz. Çok büyük bir kısmının, %90'ın çok ötesindeki insan mutsuz. Çünkü yaratılışınızın sebebini bilmiyorsunuz. Niçin yaratıldınız? Bir takım saflar diyor ki biz yaratıldık, ibadet yapmak için yaratıldık. İbadet sonuç değildir, sebeptir. Sonuç mutlu olmaktır. İbadetler mutluluğun sadece bir parçasını oluşturur. Şöyle söyleyelim. 7 tane şehre gideceksiniz. Her birinden geçmeden ikinciye ulaşmak mümkün değil. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. şehirlere gideceksiniz. Bir de arabanız var. Bu gideceğiniz şehirlerin her birisi sizin için hedeftir. Önce 1. şehre ulaşacaksınız o vasıtayla, otomobille. Sonra 1. şehirden 2. şehre ulaşacaksınız. 1. menzil, 2. menzil. 7 tane menzili geçeceksiniz. Bunun için mutlaka bu vasıtayı kullanmak mecburiyetindesiniz. O olmazsa olmaz. Ama hedefiniz o vasıta değildir. Vasıta, otomobil, sizi o hedeflere götürecek olan temel faktördür. Öyleyse şeytanın kurnazlığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Olgu ne? Şeytan bu istikamette çok açık ve kesin bir dizaynın sahibi, bütün insanları korkunç bir şekilde aldatmış. Ne yapmış? İslam'ın 5 şartına bağlamış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. 6. ve 7. yok. Allah'a mülaki olmak,
Allah'a ruhu ulaştırmak altıncı şart. Altıncı muhteva, yedincisi ise zikir. Sevgili kardeşlerim, bu beş ibadetin hepsini bir araya toplayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsini toplayın. Hepsini de bir hakkın yaptığınızı düşünün. Yani diyelim ki bir insan 80 yaşında ölecek. 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş. 15 yaşından 80 yaşına kadar İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Hepsini yapmış. Ve cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Ve insanlar böyle olduğunu bilmiyorlar. İşte bizi ta şuramızdan, kalbimizden yaralayan şey bu. Allah-u Teala bunları bize öğretmeseydi, biz de size söyleyemeyecektik. Ama hala insanlar Allah'ın ne söylediğinin farkında değiller. Sadece bunlar da nereden çıktı? Eski köye yeni adet diyorlar. Bunlar başka bir yerden çıkmadı. Kur'an'dan, unutulmuş olan Kur'an'dan çıktı. Biz Allah Teala tarafından bu Kur'an hakikatlerini öğrenemeseydik, size de öğretemeyecektik. Hamdolsun ki her gün kurtuluşa ulaşanların sayısı hızla çoğalıyor. Sevgili kardeşlerim, çok mu zor bir şeyden bahsediyor Allah Teala size? Bir tek mutluluk talebi var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz zaman mutlaka Allah'ın cennetine giriyorsunuz. Ve devam ederseniz yolunuza, üçüncü kata kadar garanti vermiş Allah Teala. Dünya saadetinin yarısını garanti etmiş size. Ama insanlar bilmiyorlar. Bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. 60 milyondan fazla insan sadece bizim ülkemizde cehenneme doğru bir yolculuk halinde. Ve insanlar bilmiyorlar. Bizim de tüylerimiz ürperiyor. İçimiz acıyor. Bu cehenneme doğru gidişe olayı kesin olarak Allah Teala bize öğrettiği halde, kurtuluşun ne olduğunu bildiğimiz ve bunca hayatımızı buna hasrettiğimiz, öğretmeye çalıştığımız halde, iblisin korkunç tuzağına düşmüş olan 60 milyondan fazla insan, ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı kainatın tek ilahı olarak düşünün. İstediği şey son derece basit. Bir dilek istiyor sizden. Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Geri kalanını diyor ben gerçekleştiririm. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde Allah Teala sizi kendisine ulaştırdığı zaman hangi fikrin sahibi olacaksınız? Ha, demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılıyormuş. İşte bu idenin, bu fikir tomurcuğunun sahibiyseniz, kalbinize bu hakikati yerleştirmişseniz, o zaman siz Allah'a kendinize vekil tayin etmişsinizdir kesin olarak ruhunuzun Allah'a ulaşması konusunda. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah da bu dileğiniz karşısında sizi kendisine ulaştırdı. Öyleyse bu noktadan sonra ne yapacaksınız? Ben diyeceksiniz Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da beni verdiği sözü tuttu, kendisine ulaştırdı. Şimdi ikinci safhadayım. Ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi diliyorum. Fizik vücudum Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir formasyona kavuşmalı. Bu düşüncenin sahibi olduğunuz zaman yeniden tevekkül ettiniz Allah-u Teala'ya. Yani Allah'ı ikinci defa vekil tayin ettiniz. Mutlaka fizik vücudunuzu teslim alır. Birinci olay size bu kanaati verdiyse, o kanaat kalbinize girdiyse, orada kökleşmişse, ben Allah'a ulaşmayı diledim, gördüm ki Allah Teala beni kendisine ulaştırdı. Ama bana henüz dünya saadetinin yarısı verildi. Ama hamdolsun ki mutluyum.
Ve şeytan beni bu devre içinde kontrolü altına alamadı. Bunun farkında olan bir insan, madem ki Allah-u Teala verdiği sözü tutuyor, tutmasaydı ben Allah-u Teala'ya ulaşamazdım. Tuttu, benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Öyleyse bana düşen yeniden tevekkül etmek, bunu gerçekleştiren Allah-u Teala, benim talebim üzerine bunu gerçekleştiren Allah-u Teala, fizik vücudumu da Allah'ın teslim alacağına dair ben o inancın, imanın sahibiysem, mutlaka fizik vücudumu da teslim alacaktır. Yolu o gösterecektir. Ben gerekeni yapacağım. Mutlaka o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Yani bir başka ifadeyle, böyle bir tevekkülün sahibi ise Allah o kişinin fizik vücudunu teslim alır. Fizik vücudunu teslim eden kişi yeniden bir tevekkülün sahibi olur da Allah benim nefsimi de teslim alacaktır. Ben nefsimi de Allah'a teslim etmek istiyorum. Madem ki ruhumu teslim aldı benim talebim üzerine, madem ki fizik vücudumu teslim aldı benim talebim üzerine, öyleyse fizik vücudumdan sonra nefsimi de Allah-u Teala teslim alacaktır. Yani beni daimi zikre mutlaka ulaştıracaktır. Bu inancın sahibiyseniz gene tevekkül ettiniz. Mutlaka oraya ulaştıracak. Aynı tevekkül devam ederse iradenizi Allah'a teslim etmek noktasına kadar sizi Allah-u Teala ulaştıracaktır. Her şeyin kapısı imandır. Hangi ölçüde iman ediyorsunuz? Hangi ölçüde Allah'a güveniyorsunuz? Hangi ölçüde Allah'a kendinize vekil tayin ediyorsunuz? O ölçüde mutlusunuz. Saadetinizin muhtevası Allah'ı kendinize vekil tayin etme oranında tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili bir camiası. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz birlik ve beraberlik ruhu. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu düşünmelisiniz ki biz bir toplumuz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizlerden fırkalara ayrılmayanlar olarak bahsediyor. Ne diyordu Allah Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde? Buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Diyordu ki Allah Teala münip ol, ona, Allah'a münip ol, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bu namaz hacet namazıdır. Ama burada konumuzun önem verdiğimiz kesimi namazın türü değil. Allah'a yönelmenin kişiyi müşrik olmaktan kurtarması. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes müşrik olmaktan kurtulmuştur. Peki nasıl bir şirk bu? Tüm Kur'an-ı Kerim'in en temel şirki. Herkese sanki bulaşıcı bir hastalık gibi bulaşmış durumda. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olmayın ki Rum 32. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu ayet-i kerimede bir tek bir fırka söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler bu fırkayı oluşturuyor. Tek fırkayı. Onun dışındaki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılanlar ve müşrikler olarak gösteriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu konu birçok defa işlenmiş. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Dalalette olduğunu söylüyor. Hüsranda olduğunu söylüyor. Gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bunlar hep şirkte olanların dizaynı. Tağutun kulu olduğunu ve tağutun dostu olduğunu söylüyor. Tabii bunun manası Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olmadığı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki Kur'an bilinmese de Allah bize onun temellerini, esaslarını öğretmiş durumda. Sizler de bu yasaya uyarak Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın bu kanunu muhtevası içerisinde. Ve tek bir
fırkayı oluşturdunuz. İşte Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, İslam dini, Hanif dini, Hristiyanlık dini, Hanif dini, Yahudilik dini, Hanif dini. Sadece asırlar geçince her biri kendi kozasını örmüş ve o kozanın içine girip uyumaya başlamış. Ayrı ayrı dinler ortaya çıkmış. Daha çok kötüsü, bu dinlerin sahipleri birbirlerine düşman olmuşlar. Ve bugün düşmanlık bütün gücüyle sürüyor. İşte dinler arasındaki bu düşmanlığın yanı başında aynı dinin içinde olması lazım gelen insanların da birbirlerine düşman davranışlarını görüyoruz. Türkiye'de ahlak çok büyük ölçüde bozulmuştur. Hırsızların uğramadığı ev kalmamış gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu çözülmüş ortamın içinde sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde sizler tertemiz insanlar olarak, kendilerini Allah'a adamış insanlar olarak farklı bir konumdasınız. Siz International Mihir Vakfı'nın temsilcilerisiniz. International Mihir Foundation. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bu çatının altındasınız. Bu müessese bir non-profit organization'dır. Amerika'da kurulmuştur. Ve non-profit, yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş olmak vasfını resmi olarak 4 yıl önce kazanmıştır. Bu Amerika'da kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Her kuruluş bu ülkede kar gayesi gütmeyen kuruluş vasfını kazanamaz. Biz de 2 senelik bir uğraşının sonunda o hedefe ulaştık. Öyleyse sağlam bir zemindesiniz. Bu sağlam zemin üzerinde bu uluslararası kar gayesi gütmeyen kuruluşun temel hedefi kainatta bir tek din olduğunu ispat etmek. O dinin Arapça adının İslam olduğunu ama aslında Hazreti Adem'in dini olduğunu, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin aynı dini yaşamış olduğunu ispat etmek ve dünya sulhunu sağlamak. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in dini olarak geçen Hanif dini için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde, Hanif olarak veçhini dine ikame et.
Yani diyor ki sen Hanif'sin diyor. Yani Hazreti İbrahim'in dinindensin. Yani Hazreti Adem'in dinindensin. Ezeli ve ebedi dinin sahibisin. Diyor ki o Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte o din sana bahsettiğimiz din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. Kıyamete kadar kalacak olan yegane dindir. Allah'ın ne insanları Hanif fıtratının dışında yaratması mümkündür, ne de Allah Teala'nın Hanif dinini değiştirmesi mümkündür. Dinde de fıtratta da bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Hepiniz uluslararası bir kuruluşun çatısı altındasınız. Ve bu globalleşmek, küresel bir dizayn size örnek insan olmak hedefini mutlaka kalbinize yerleştirerek dünya üzerinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu herkese ispat etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir hedefin içerisinde bulunan sizler, hepinize sesleniyorum. International Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın bütün müntesipleri, hepiniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Yakın bir gelecekte bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerine çevrilecek. O güne kadar aranızda çok ciddi bir beraberliği en güzel standartlarda sağlamak mecburiyetindesiniz. Sizler bütün dünyaya örnek insanlar olmak mecburiyetindesiniz. Bu bir ilahi sorumluluktur. Hepinizin omuzlarınızda böyle bir ağır yükün var olduğunu şuraya kalbinize yerleştirmelisiniz. Öyleyse bu konuşmanın adını unutmayın. Bu konuşmanın adı birlik ve beraberlik ruhudur. Öyle birbirine en sağlam bağlarla kenetlenen bir kitle olmalısınız ki sizin için, hepiniz için, ha o mu? O International Mir Foundation'ın müntesiplerindendir. Uluslararası bir kuruluşun üyesidir. Bu kuruluş bütün dünyaya sulhu mutlaka götürecek olan, dünyayı sulha götürecek olan bir hedefin sahibidir. Ve bu ilim sadece o vakfın kurucusuna verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya ayrı ayrı dinlere bölünen tam 72 cins inanç biçimi var. Bütün dünya fırkalara ayrılmışlar. 73. fırkayla, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıyla 73 fırka oluyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği. Sebe suresinin, affedersiniz, Nebe suresinin 20. ayeti girmesi
indirildiği zaman diyor ki o ayet-i kerimede Allah-u Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul oldular. Ve şeytan böylece insanlara karşı olan hedefini, insanları ulaştırmak istediği hedefini gerçekleştirdi. Ne yaptı? Bir tek fırka hariç bütün fırkaları kendine kul etmeyi başardı. Öyleyse müminler tağuta kul olmayanlardır. Tağuta kul olmayanların kimler olduğu ayette çok açık bir şekilde belli. Bütün fırkalar var, 73 fırka. Ama bunlardan bir tanesi müminler. Yani fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminler. Dilemeyenlerin hepsi kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, kurtuluşları olmayan zavallılardır. En kötüsü bu insanların dinlerini bildiklerini zannetmeleridir. İşte bütün bu insanlara İslam dininin bir hürriyet dini olduğunu, sadece bu dünyaya has bir din olmadığını, evrensel, kainatsal bir din olduğunu anlatmakla mükellefsiniz. Sizin dininiz bu dünyaya ait olan bir din değildir. Bütün kainatı kapsar. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki, Habibim seni alemlere rahmet olarak yarattık. Bu iklime, bu dünyaya değil, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratmış. Ve Allah-u Teala Kabe'nin bütün kainat için bir hac merkezi olduğunu söylüyor. Sadece bu dünya için değil. Sevgili kardeşlerim, nereye varıyoruz? Vardığımız yere dikkatle bakın. Sizden bir birlik ruhunu mutlaka şu kalbinize yerleştirmeniz için söz istiyorum. Şu ana kadar biz davranış biçimleri olarak sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Allah'ın bizi ulaştırmak istediği o sulh ve sükun noktasına ulaşamadık. Sizler adaba riayet etmiyorsunuz. Ve bu bizi biliniz ki çok üzüyor. Nefslerinize tabi oluyorsunuz. Birbirinize karşı hasetle, kinle davranıyorsunuz. Sanki birbirine düşman iki tane kamp varmış. Herkes kendi cephesinde herkese dost değil, düşman. Herkes nefsiyle davranıyor. Aranızda anlaşmazlıklar var. Dergah adabına sahip değilsiniz. Yalnız kaldığınız zaman yüksek sesle konuşuyorsunuz. Herkes çevresinden yüksek ses geldiği için konuştuğu kişiye sesini duyurabilmek için daha da yüksek sesle konuşmak mecburiyetini duyuyor. Bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün sahabenin fısıltıyla konuştuğunu biliyor musunuz? Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bütün dergahlarda konuşmanın sadece fısıltıyla gerçekleştiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer biliyorsanız
size bir suali sormaz mıyız? Neden siz böylesiniz? Ak yüzünüzü kara çıkarmak için mi? Bizim de yüzümüzü kara çıkarmak için mi Allah'a karşı? Biz sizlerden sorumluyuz. Sevgili kardeşlerim, bu çatı altında düşmanlık öğrenilmez. Bu çatı altında dostluk öğrenilir. Kainat dostluğu. Sadece bu dünyadaki ülkelerin değil, bütün kainatın dostu olacaksınız. Böyle bir şey için çekirdeği sizler oluşturacaksınız. Biliyorsunuz ki siz müstesna bir topluluksunuz. Allah'ın seçtiklerisiniz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Sahabe neden üstünde biliyor musunuz? Onlar birbirleri için canlarını veriyorlardı. Bir defa daha anlatmakta hayır görüyorum. Aynı hadisin muhtevasını. Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan bir sahabelere su dağıtmak üzere elindeki su kabıyla yaklaşıyor onlara. Şehit olmak üzere olan birisi, bir sahabe diyor ki, ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak yanına ulaşıyor. Hemen suyu uzatıyor o kardeşine. Ama tam uzattığı anda bir başka sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür. Ona teslim et. Çünkü onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir kişinin, bir sahabenin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Hemen ikinciye koşuyor vasiyeti yerine getirmek için. Ama ikinci sahabeye ulaşırken bir üçüncü sahabe, ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki, ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer koşarak üçüncü sahabeye ulaşıyor aynı gayeyle. Ama üçüncü sahabe şehit olmuş sevgili kardeşlerim. Suyu içemiyor. Hazreti Ömer koşarak ikinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş, o da içemiyor. Koşarak birinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Şehadet şerbetini içerken insanların duyacakları en büyük ihtiyaç sudur. Dünyanın bütün hazineleri suyun yanında bir değer ifade etmez. Hepsi kardeşlerini kendilerinden daha aziz bildikleri için, onlara kendilerinden daha fazla kıymet verdikleri için suyun onlara verilmesini istemişler. Siz ne yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz birbirinizle anlaşmazlık halindesiniz. Siz aranızda hasetin, haset müessesesinin, kıskançlığın, belki nefretin yer aldığı bir dünya nizamını yansıtıyorsunuz. Her an kardeşlerimiz arasındaki anlaşmazlıklar bize ulaşıyor. Farkında değil misiniz yaptığınız yanlışların? Şu dergah adabınıza
Dikkatle bakın. Dışarıdaki bir sokak kahvesinden acaba sizin farklılığınız var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu yaptıklarınızdan utanç duymayacak mısınız? Bize ulaşan herkes başka birilerinin kendisine nasıl hatalı davrandığını anlatmakla meşgul. Nadir kardeşlerimizden güzel şeyler işitebiliyoruz. Bu şikayetlerle gelen kardeşlerimize kendi hatalarını sorduğumuz zaman ancak biz eşelediğimiz zaman hatalar ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz sizin anahtarınızla açılan bir kapıya sahiptir. Siz başkalarına ne kadar iyi davranışlar sergilerseniz, etrafınızdaki insanlardan o kadar iyi davranışlar geri alırsınız. Ve 28 yıl olmuş. Yakın bir geçmişe kadar 27 yıldı geçen yıl. Yıldır sizlere anlattığımız bütün güzellikler niçin anlatıldı sizlere? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece sizin o güzellikleri yaşamanız için mi? Hayır, onun arkasında daha ulvi bir gaye var. Bu güzellikleri yaşayan insanların sadece kendi ülkelerinde değil, bütün dünyada örnek insanlar olmaları için. Öyleyse sözlerimizi can kulağıyla dinleyin. Siz Allah'a layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Yakın bir gelecekte bulunduğunuz ülkenin, daha sonra bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerinde olacak. Bugüne kadar Allah'ın bize bütün evvelden haber verdiği hususların gerçekleştiğini gördünüz. Bu da gerçekleştirecek. Bu da gerçek olacak, gerçekleşecek. Çok önemli bir mevkide olduğunuzu bilin. Ait olduğunuz yere layık olmaya çalışın. Süratle büyüyoruz. Bu büyüme sağlıklı bir büyüme olmak mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Toplum şuurunu ilahi açıdan değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Oradan baktığınız zaman davranış biçimlerinizin Allah'ın dizaynına hiç uymadığını yerlerine oturtacaksınız diye düşünüyorum. O zaman sevgili kardeşlerim, muhtevaya o açıdan bakın. Neden bahsediyoruz size? Allah'ın sizi görmek istediği açıdan bakıyoruz. Siz dünya üzerinde onun en kıymetli, şu anda dünya üzerinde yaşayan bütün insan toplulukları içinde
en kıymetli olan sizlersiniz. Sizler geleceğin güneşlerisiniz. Öyleyse bu karanlık dünyanızla mı dünyaya ışık olacaksınız?

görevlerinizi lazım gelen boyutta yapmıyorsunuz. Bu seslenişim çoğunluğadır. Elbette Allah-u Teala hepinizi biliyor. Sakın kendi kendinizi aldatmayın sevgili kardeşlerim. Allah'ın indinde değerli ve örnek insanlar olmak hedefiniz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yıllar çabuk çabuk geçiyor ve çok vaktimiz yok. Vakit Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Bu hazineyi hovardaca, sorumsuzca harcamayın. Nefsiniz ve şeytan size daima başkalarını kırmayı, onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmeyi sağlar. Aramıza yeni katılan bir kardeşimiz diyor ki mektubunda, ben diyor orasını başka yerlerden farklı bir yer olarak düşünmüştüm. Ama diyor onların arasına karıştığım zaman baktım ki dışarıdakilerden hiçbir farkı yok. Birisi 5 sene, birisi 15 senedir bu vakfın içinde olan iki kardeşimizin diyor kavgasına şahit oldum diyor. Ve ben utanç duydum diyor. Dışarıdakilerden hiçbir farkı yoktu diyor. Bu kadar mı nefslerimizin esiriyiz sevgili kardeşlerim? Bu kadar mı sorumluluk duygumuz yok? Bu kadar mı Allah'tan habersiziz? Eğer böyleysek, böyle olan kardeşlerimize soruyorum. Sizin bizim aramızda ne işiniz var? Siz Mihir Vakfı'nın mensupları olamazsınız. International Mihir Vakfı size dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka kanat gerecektir. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, sizler buna layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyle mi layık olacaksınız?

Farkında değil misiniz bu davranışlarınızla? Bu uluslararası kuruluşa leke sürdüğünüzün, hani Osmanlı tasavvuf adabı, yani Kur'an'ın bütününü yaşayanların adabı, tasavvuf, Kur'an'ın bütününü yaşamaktır. Mutluluk açısından bir bütün oluşturur. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir büyük ideal. İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış kainatın yegane dini.

dinler arasında açık bir düşmanlık söz konusu. Yani bir insanın sağ elinin sol eline düşman olması gibi. Sadece bir tek din olduğunu dünyada yaşayan 6 küsür milyar, yuvarlak hesap 7 milyar diyelim, 7 milyar insan bilmiyor. Allah'ın bütün güzelliklerini Kur'an'dan bu tarafa yaşanan 14 asırlık devrede İblis insanlara unutturmayı başarmış. Ne yapmış? İnsanları sadece Kur'an'dan uzaklaştırmış. Ve bu ona yetmiş. Asırlar boyunca yazılan kitaplar, Kur'an'ın temel hedeflerini sonunda İblis'in devamlı telkinleriyle tamamen unutmuşlar. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bu insanların kitle halinde cehenneme gitmesi için yeterli bir sebep. Din unutulmuş. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlara sulh ve sükunu sağlayacak olan faktör o, bu dinin anlaşılmasıdır. O din ne yazık ki dünyadaki hiçbir üniversitede öğretilemez. Ötekiler İslam'dan çok daha evvel unutmuşlar benliklerini, niçin yaşadıklarını, dinin ne olduğunu. Ama sizler sevgili kardeşlerim, bunu unutmamalısınız.

Sevgili kardeşlerim, sorumluluğunuzu ne zaman müdrik olacaksınız? Ne zaman ait olduğunuz yerde olacaksınız?

Bütün dünyadan kardeşlerimiz var. Her taraftan e-mailler alıyoruz. Bizi sevdiklerini söylüyor aramıza yeni yeni katılan çok sayıda insan. Anlıyorlar Allah'ın anlattıklarını. Bu insanlar bir dergah hayatı hiç görmeden sizin aranıza katıldıkları zaman bir hüsranla karşılaşıyorlar. Bekledikleri şeyle gördükleri şey birbirinden o kadar farklı ki sevgili kardeşlerim. Nasıl bu dejenerasyon gelip sizi de yakalayabiliyor? Biz buna hayretle bakıyoruz. Hiç mi size bir şey veremedik bugüne kadar? Bunca gayretimiz, bunca yıllık, bunca emek, hepsi boşa mı gitti?

Ne zaman anlayacaksınız nerede olduğunuzu? Ne zaman yerlerine oturtacaksınız Allah'ı temsil etmekte olduğunuzu? Mutluluğu temsil etmekte olduğunuzu, Allah'ın bütün kainattaki yegane dinini temsil etmekte olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız?

Aramıza her yeni katılan kardeşimiz, bizim aramızda öyle bir beraberlik ruhu, öyle bir sevgi seli ile karşılaşmalı ki niyeti Allah'ın yoluna girmek olmasa bile o ihtiyacı duymalı. Hatırlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? II. Murat zamanındaki o olayı. Hani bir bezirgan sabah içtimağında padişahın atının dizginini tutuyor ve diyor ki padişahım maruzatım var. Bazı kardeşlerimiz bu maruzat kelimesine mazurat diyor. Maruzat. Problem. Çözüm getirilmesi istenen sorun. Arıza kelimesi, arız olmak ve maruzat kelimesi aynı kökten gelir. Maraza da aynı kökten gelir. Padişah diyor ki, söyle diyor Bezirgan Başı, dinliyorum. Padişahım diyor, sizin askerlerinizden birileri benim bahçeme girmişler. Elma yemişler ama parasını oraya koymamışlar. Bu Osmanlı için en büyük ayıptır. Osmanlı ordusu nereye giderse gitsin haram yemez. Hiçbir ülkede, işgal ettiği hiçbir ülkede hiçbir şekilde yağmaya müsaade edilmemiştir. Hiçbir kimsenin burnu kanamamıştır. II. Murat çok üzgün. Diyor ki askerlerine, bu bezirgan başının söylediğini duydunuz diyor. Ben size diyor dememiş miydim ki diyor, kul hakkıyla gelmeyin benim orduma. Alın hazine-i hassadan gerekli parayı, borçlarınızı ödeyin. Ve öyle gelin benim orduma katılın demedim mi diyor. Erhat hep birden dediniz padişahım diyorlar. Öyleyse diyor bu büyük hatayı hanginiz yaparak diyor beni bu utanç verici mevkiye koydunuz diyor. Kim yaptı diyor bunu? Bir er çıkıyor Yeniçeri. Ben yaptım padişahım diyor. Padişah da ona öyleyse diyor söylediğimi biliyorsun. Nasıl yaparsın diyor bunu. Padişahım diyor elma yerdeydi diyor. Bir, ikincisi de diyor çürüktü diyor. Ben yerde bulunan bir çürük elmanın değerli bir şey olduğunu düşünememek gafletinde bulundum diyor padişahım. Yanımda bulunan diyor, işte bu arkadaşlarım diyor, onlar da benimle beraberdiler. Onlar ağaçtan kopardılar diyor elmaları. Ama diyor oraya paralarını koydular diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Padişah soruyor. Doğru mu? Doğru diyor Bezirgan Paşa. Evet. O paralar oradaydı diyor. Bunun üzerine padişah diyor ki Bezirgan'a bu elma için diyor ne kadar para istiyorsun diyor. Helalleşmek için. Bezirgan Paşa diyor ki bir kese altın isterim. Padişah diyor ki
Verin diyor bir kese altını. Vezirlerden birisi dayanamamış. Diyor ki vezir, padişahım bir çürük elma için bir kese altın bu çok değil mi? İkinci Murat diyor ki o diyor hak sahibidir. Verin diyor. Ve bir kese altın Bezirganbaşı'ya teslim edilirken Bezirganbaşı eliyle altını itiyor, keseyi itiyor. Ve diyor ki beni de aranıza alın diyor. İşte sizler böyle bir

asil milletin evlatlarısınız. Örnek milletin evlatlarısınız.

Sizler bugünün genç Osmanlılarısınız. Hayatta olan Osmanlılar. Yeni Osmanlılar. Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Peki, yakışıyor mu size?

Allah'ın dostu olmak temel hedefiniz. Bu birbirinizin dostu olmak temel hedefiniz budur. Allah'ın dostu olanlar birbirinin dostlarıdır. Dostluk Allah sevgisiyle ve ona itaatle kaimdir. Allah'ın düşmanları arasında dostluk kurulamaz. Şeytan ve onun avanesi ve şeytana tabi olan hiç kimse başkalarıyla dost olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Orada nefs vardır, orada nefsin düşmanlık afeti vardır. Ama Allah'ın dostları dostluğun temelini oluştururlar. Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca sevgili kardeşlerim, Osmanlı padişahları hangi dinin mensupları, kendi dinlerini yaşayabilmek için bir şeylere ihtiyaç duyarlarsa onlara mutlaka parasal yardım yaparlardı. Ve devletin nizam-ı alem olan askeri, zabıtası ve pazvantları, yani emniyet teşkilatı bütün dinlerin aynı hürriyet içerisinde yaşanmasını sağlamakla görevliydiler. Hiçbir dine, özellikle çok önemli bir konu, İslam dinine imtiyaz tanınmazdı. Bütün dinler mukaddesti. Ve herkesin kendi dinini en güzel standartlarda yaşaması için devlet sadece yardımcıydı, askeriyle, polisiyle, bütün varlığıyla. Osmanlı her gittiği yere hürriyet götürmüştür. O güne kadar hürriyeti hiç yaşamamış olan halk, asillerin devamlı hegemonyasında yaşayan, bir esir hayatı yaşayan halk, Osmanlı zamanında insan olduğunun farkına vardı. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler de Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Öyleyse ona layık olun. Sevgili kardeşlerim, bizi utandıran davranışlarda bulunmayın birbirinize karşı. Sorumluluğunuzu müdrik olun. Bu hitap bütün dünyadaki International Mir Vakfı'nın mensuplarınadır. Allah Teala hepinizin örnek insanlar olmanızı istiyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sohbette birlikteyiz. Davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, bizler Allah'ın en yakın dostları olarak bir görevi üstlenmiş durumdayız. Bizimle beraber olanlar bir hedefe müteveccih olarak yaşarlar. Bu hedef başka insanları, etrafınızdaki insanları, herkesi mutlu kılmaktır. Etrafınıza sadece mutluluk taşıyacaksınız sevgili kardeşlerim. Sizden etrafınızdaki insanları üzecek şeyler sadır olmamalıdır. Kimseyi mutlu etmek. Kendinizi buna adamalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir tek gaye için yaşayacaksınız. Başkalarını mutlu etmek. İşte davranış biçimleri dediğimiz zaman davranış biçimlerinin özeti budur. Başkaları için yaşamak, yani başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Aslında madalyanın öbür yüzüne baktığımız zaman başkalarını mutlu etmek için yaşayan insan, hayatını onlara vakfetmiş olan bir insan mutlu ettiklerinden çok daha fazla mutlu olur. Neden? Bir kişinin etrafında 20 kişi var diyelim. 20 kişiyle bir beraberliğin içerisinde o kişi o etrafındaki 20 kişinin her birini mutlu ettikçe onların yaşadığı mutluluğun en azından bir eşini, çoğu zaman da iki katını Allah-u Teala mutlu eden kişiye ulaştırır. O, başkalarını mutlu ettiği cihetle mutludur. Allah-u Teala ona bu açıdan mutluluk vermektedir. Allah-u Teala onun kalbine bir hedef koymuştur. Bu hedef başkalarını mutlu etmektir sevgili kardeşlerim. Öyleyse başkalarını mutlu etmek. Kim mutlu olmak istiyorsa işte kainatın en üst seviye reçetesi budur. Başkalarını hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, başkalarına sizden hangi ölçüde mutluluk ulaşırsa, siz onların yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Ama siz bir kişisiniz, etrafınızda birçok insan var. Düşünün, etrafınızda 20 kişi varsa, o etrafınızdaki herkesi mutlu etmek konusundaki çabalarınız bu hedefe ulaşmışsa, o zaman her birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşayacaksınız demektir. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu edip onların mutluluğunu sağladığınız için her biri kadar mutlu olmak sizin elinizdeyken neden başkalarını mutsuz etmek neticede kendinizin mutlu olmasını istemeseniz de vücuda getirmek bu yanlış bir adım değil mi? Allah Teala benden yana mısınız, ondan yana mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim,
Bu muhtevada her şeyin çok güzel olduğunu düşünün. Allah için yaşadığınızı düşünün. O zaman bunun gerçek manasının başkaları için yaşamak olduğunu anlayacaksınız. Çünkü sadece başkalarını mutlu etmek için yaşayan insanlar her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için etrafındaki 20 kişiye mutluluk ulaştırabilen bir insan, onları mutlu edebilen bir insan, onların her birinin 20 katı kadar mutlu olmuştur. Dikkat edin ki mutluluğunuz başka insanları mutlu etmekten geçer. Allah'ın böylece hedefi ne? Hedefi bütün bir toplumun mutluluğu yaşaması, huzursuzluk duvarını aşması, huzur içinde mutlu bir dünya hayatı geçirmesi. Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı ister. Başka insanları mutlu ettikçe mutluluğun ne kadar güzel bir şey olduğunu asıl siz yaşarsınız. Etrafınızda mutlu edebileceğiniz birçok insan her zaman vardır. Her birine mutluluğu ulaştırsanız, onları sevdiğinizi davranışlarınızla, konuşmalarınızla belli etseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şey kaybetmezsiniz. Ama ne kazanırsınız? Oraya bakın. Madde bir, onların kalplerini kazanırsınız. Madde iki, onlara verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu her biriyle siz de yaşarsınız. Öyleyse, günde 20 kişiye mutluluk verebilen bir insan, 20 kişinin yaşadığı mutluluğun her birini kendisi de yaşayacağı için her birine verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. O zaman sorun kendi kendinize. Bizi dinleyenler, kardeşlerimiz ya da henüz kardeşimiz olmamış olanlar, ne kaybedersiniz ki? Ama yaşadığınız zaman bu olayı ne kadar çok şey kazanmış olduğunuzu göreceksiniz. Ve de onları mutlu etmek sizi kat kat mutlu ettiği için bir ilahi alışkanlık olacak. Allah Teala böyle olmasını istiyor. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmanızı istiyor. Neden huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatı varken dünyayı kendinize zehir edesiniz ki? Falanca size kötü davranmış. Ne yazar? Eğer siz ona iyi davranmış olsaydınız, o size kötü davranamazdı. Onun bütün yollarını, negatif davranış biçimlerinin bütün yollarını tıkayabilirdiniz. Etrafınızdaki insanlara öyle bir davranışla davranmalısınız ki onların hem kendilerini hem de sizi üzmek sadedinde hiçbir imkanları kalmasın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde Allah Teala bizleri birleştirdi. Sizlere mutluluğu anlatabilmek için. Böylece sizlerin her birinin başkalarına mutluluk vererek onların kat kat fazlası mutluluğu, her birinin yaşadığı mutluluğun kat kat fazlasını yaşayabilmenizi temin etmek için. O sadece bunu istiyor.
İstiyor ki bütün insanlar birbirini sevsinler. Kimse kimseden nefret etmesin. Herkes birbirinin mutlu olmasında metaldar olsun, vasıta olsun. Hayatını başkalarını mutlu etmeye adasın ki her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için etrafındaki her birinden, her bir insandan kat kat fazla mutlu olsun. Her birine verdiği mutluluğun onlarca, belki yirmilerce katını herkes yaşasın. Çok insanla beraber olun. Çok insana mutluluk aşılayın. Çok insana mutluluk verin. Ki Allah da size mutluluk versin. Sevmek çok güzel bir şey sevgili kardeşlerim. Nefretin hayatınıza getireceği yer, getireceği şey, getireceği sonuç sadece huzursuzluktur, sıkıntıdır, mutsuzluktur. Ama sevgi saadetin anahtarıdır. Sevildiğinizi hissedeceksiniz. Etrafınızdaki herkesi severseniz, bu sevgi bütün davranışlarınızdan açık bir şekilde okunursa, etrafınızdaki insanların sizden nefret etmesi mümkün olamaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka onlar da sizi seveceklerdir. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti çeker. O zaman anahtar sizde. Siz sevgi kapısını açın, içeri sevgi boşalsın. Kim nefret kapısını açarsa, birinden nefret eder de bu nefretini de her fırsatta ortaya koyarsa, ondan sadece nefret edilir. O mutlu olamadığı gibi sadece başka insanları mutsuz etmeye çalışan bir bedbaht olur. 20 kişilik bir toplumda 19 kişi birbirini seviyorsa, birisi hiçbirini sevmiyorsa, hiçbiri de onu sevmez. O kişi kendisini mutsuzluğa kendisi mahkum etmiştir. Eğer sevseydi ve başkalarına sevgisini göstermekten çekinmeseydi, onlar da onu seveceklerdi. Nasıl diğerlerini seviyorlarsa, diğer 19 kişi birbirini nasıl seviyorsa, 20.'yi de seveceklerdi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın verdiği ilhamla şeytanın verdiği ilham birbirinin tamamen tersidir. Şeytan sizin herkesten nefret etmenizi ister. Hiç kimseyi asla sevmemenizi ister. Sevginin kalbinizde oluşması onu en çok yaralayan, huzursuz eden şeydir. O sonsuz ömründe çok uzun sürecek olan ömründe herkesi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama eğer insanlar onun söylediklerine aldırmamayı başarabilirlerse, ama eğer insanlar onun söylediklerinin doğru olmadığını idrak edebilirlerse, o zaman şeytan onları mutsuz kılamaz.
etrafınızdaki insanların size kötü davrandığından mı şikayet ediyorsunuz? Gözlerinizi kendinize çevirin. Siz onlara nasıl davrandınız da acaba onlar size kötü davranmaya nasıl başladılar? Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer sevgi tohumları ekerseniz sevgi ağacınız olur. Seversiniz ve sevilirsiniz. Dünyadaki mutlu insanlardan eğer çok severseniz, çok mutlu insanlardan, çok daha fazla severseniz en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Hayatınızı başkalarına adayın. Başkaları için yaşamaya başlayın. Tanıdığınız bütün insanların hangi cepheden mutluluğu yaşayabileceğini düşünün. Onlara o istikametlerde yardımcı olun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama o kadar çok şey kazanırsınız ki, onların her birine ulaştırabildiğiniz, sizin vücuda getirdiğiniz, onların üzerinde vücuda getirdiğiniz her mutluluk yüzdesini Allah Teala size de yaşatır. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye dayalı bir hayatı kendiniz seçer de bunu olgun bir meyve haline getirebilirseniz, herkese mutluluk saçan bir insan olursunuz. Ve her gün etrafınızdaki insanları biraz daha fazla seversiniz. Hepsini seversiniz. Hepsini ayrı ayrı mutlu etmeye çalışırsınız. Bunu yapmanızsa en çok sizi mutlu kılar. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa siz onların her birinin o kadar katı kadar onların her birinin kazandığı mutluluğun o insanların sayısınca katlısını yaşarsınız. Kat kat mutluluk. Allah Teala ne istiyor? Hepinizden bir tek şey istiyor sevgili kardeşlerim. Mutlu olun diyor. Ben diyor sizin mutlu olmanızı istiyorum. Sizi bunun için insan suretinde yarattım. İstediğim şey insanların sulh ve sükunu yaşayarak mutlu olmaları. Her şey Allah'a inanç mekanizmasının hangi seviyede olduğuna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerini, yapmanızı emrettiklerini, yapmamanızı emrettiklerini dikkatle gözden geçirirseniz, ister Tevrat'ta olsun, ister İncil'de olsun, ister Kur'an-ı Kerim'de olsun, bunun bir tek hedefe dayalı olduğunu göreceksiniz. Allah etrafınızdaki bütün insanları mutlu etmek için yaşamanızı ister. Kim hayatını buna adamışsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. O sadece başkalarına mutluluk vermek için yaşar. Hani size hep bir fıkra anlatırız. Çocuk evladı annesini öldürmüş. Yetmez. Kalbini koparmış, almış. Eline gidiyor. Kaçıyor cinayeti işlediğin yerden. Ama kaçarken
Ayağı taşa takılmış ve düşmüş. Elindeki kalp, evladım, ayağın acıdı mı diye soruyor. Bu bir masal tabii. Ama burada anne kalbinin ne kadar hassas, ne kadar evladına değer veren bir hüviyette olduğuna dikkat edin. Kendisini öldüren, hayatına son veren evladı, canından daha fazla sevdiği oğlu. Ve dile gelebilseydi mutlaka böyle söylerdi. Sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? Etrafınızdaki insanlara sevgi aşılayın. İnsanlar giderek daha sevgisiz bir dünyaya doğru yelken açmışlar. Neden? Allah ile olan ilişkiler giderek azalmış. Sevgili kardeşlerim, bizim toplumumuz vaktiyle böyle değildi. Cihan İmparatoru olan Osmanlı sadece sevgiyi paylaşıyordu. Her tarafta sevgi vardı. İnsanlar birbirlerini sever ve korurlardı. Fakirlere mutlak olarak yardım edilirdi. Osmanlı yaptığı bütün fetihlerle fethettiği ülkelere adaleti getirmeyi başardı. Hoşgörüyü ulaştırdı ve sevginin ne olduğunu öğreterek nefreti yok etmeye çalıştı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki sevmek başlı başına bir olaydır. Eviniz, birbirinizi çok ama çok sevmelisiniz. Sevginiz fışkırmalı, her davranışınızdan belli olmalı. Böyle bir olay sizi küçültmez. Aksine sizi yüceltir. Size insan olmak adına çok şeyler kazandırır. Örnek bir insan olabilirsiniz. Arkasında mutlaka sevgi vardır. Başkalarından nefret edenler kendilerinden nefret edilenlerdir. Onlar başkalarından nefret ettikleri için karşıdakilerden nefretten başka bir şey elde edemezler. Ama biz hepiniz diyoruz ki sizden nefret edenleri bile sevmelisiniz ki onlar sizdeki olağanüstü sevgiyi teşhis edebilsinler. Ve de o sevginin muhtevası içinde çareleri kalmasın. Sadece sevgi onları sarsın. Yani neticede onlar da sizi sevsinler. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki bu sevgi. Bütün kusurları yok edebilir. Eğer severseniz kusur görmekte giderek açıyı kapatırsınız, küçültürsünüz. Bir taraftan da
sizin başlangıçta size kötü davranan kişiye karşı gösterdiğiniz her güzel davranış hiç şaşmadan aynı güzellikleri tekrarlamanız onun üzerinde mutlaka pozitif bir etki oluşturacaktır. Sevgili kardeşlerim, hayat geçiyor. Bu hayat geçerken başkalarına hep güzel bir şeyler bırakmalısınız. İzlenim, hatıra, ibret. Bu ancak başkalarına yapabileceğiniz en güzel davranışlarla oluşur. Onları severseniz, onlar sizi sevmeseler de severseniz, onlara gerçek anlamda bir örnek olursunuz. Allah'ın gerçek dostları insanlardan nefret edemezler. Onlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, onlar ne kadar kötülük yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın dostlarının onlara düşman olabilmesi mümkün değildir. Onların kalplerine Allah Teala negatif faktörleri biçerek bir çiçek tarlası hüviyetini verir. Onların kalplerinde nefret yoktur. Sevgi vardır. Kendisini sevmeyenleri, hatta kendisinden nefret edenleri de sever. Hiçbir zamanda nefretin sebebini anlayamaz. Çünkü o nefret ettiği ispat eden kişi veya kişiler bu nefreti kendilerine kazandıracak olan bir kötü davranışı ondan hiçbir zaman görmemişlerdir. Görmeleri de mümkün olmayacaktır. Ama buna rağmen iblis sevgi hayatının ister mimarı olsun, ister sadece müntesiplerinden biri olsun, böyle olan herkesi etrafındaki tesir edebildiği insanlara düşman etmeye çalışır. Onlar da nefslerinin kalbi afetlerle dolu olduğu için bu sebeple şeytanla devamlı münasebette bulunmak mecburiyette kaldıkları için bunun tesiri altında kalabilirler. Ama sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın dostları için bir hüküm ifade etmez. Onlar bir ömür boyu sadece seveceklerdir. Affetmeye her zaman hazırdırlar. Onlar nefret etmezler. Nefret nefsin afetlerindendir ve de nefsindeki daimi zikir sebebiyle bütün afetleri yok eden bir insan nefret afetinden de kendisini halas kılmıştır. Kurtarmıştır. Sevgili kardeşlerim, her halükarda sevmelisiniz. Sizden nefret edenleri de sevmeye çalışın. O zaman onların şeytan tarafından nasıl ve hangi ölçüde kandırıldıklarını net olarak yaşayacaksınız. Eğer o seviyeye gelmişseniz onlara kızamazsınız. Şeytanın onlara yaptığı telkinlerle onları ne kadar huzursuz ettiğini görmeniz bütün muhtevayı
değiştirir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmelisiniz. Şeytan her zaman insanları en çok sevenin üzerine doğru saldırtmaya çalışır. Çoğu zaman da bunu başarır. Ne olduğunu bile anlayamadan insanların bir kısmı Allah'ın dostlarına düşman olurlar. Sevgili kardeşlerim, bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Şeytan bütün insanları Allah'ın dostlarına düşman kılmaya çalışır. Gayreti hep bu istikamettedir. Sevgili kardeşlerim, bu tablo içerisinde Allah'ın dostları bir bütünü paylaşırlar. O bütün sevmek fiilinin çatısı altına giren bütün işlevlerdir. Sevgili kardeşlerim, eğer nefreti kalbinizden silebilirseniz, ki daimi zikir bunu mutlaka sağlar, o zaman dünyanın gerçekten yaşanacak bir yer olduğunu görürsünüz. Yaşanmaya değer bir dünya olduğunu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna hasrettikçe, adadıkça bunun artışı oranında mutluluğunuzun da arttığını göreceksiniz. Allah'ı sevdikçe insanları da seversiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bir şey daha fark edeceksiniz. Artık siz sizi sevmeyenleri de sevebilecek olan bir vasıf kazandınız. Onlar size karşı nasıl davranırlarsa davransınlar, size ne kadar karşı olurlarsa olsunlar, onları gene de sevmekten geri kalmadığınızı göreceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Nefreti Allah-u Teala kalbinizden daha önce zikre ulaştığınızda söküp aldığında geriye sadece sevgi kalır. Sevgili kardeşlerim, insanlar denedikleri gibi davranabilirler, sorumlulukları onlara aittir. Başkasına kötülük yapan herkes yaptığı kötülük kadar kayba uğramıştır. Ama başka insanlara hizmete kendisini adamış bir insan her an derecat kazanır. Başkaları için yaşar. Bütün gayesi herkesi mutlu etmektir. Herkese bir nebze mutluluk verebilmek için yaşar. Hayatını başkalarına mutluluk vermeye endekslemiştir. O dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Kim varsa hayatını başkalarının mutluluğuna adamış, onlar bu dünyanın en mutlu insanlarıdır. Sırrı çözmüşlerdir. Mutluluğun
sırrını yakalamışlardır. Mutluluk, başkalarına hizmetin ta kendisidir. Daha üst bir ifadeyle, başkalarını mutlu kılmanın mükafatıdır. Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, sadece bunun için yaşarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir şey onu rahatsız edemez. Yolunda en üst boyutlarda mutluluğu yaşayarak yürür gider. Koşarak, uçarak gider. Sevgili kardeşlerim, hani mutluluktan uçmak diye bir şey vardır ya, bir tabir. İşte mutluluktan uçabilen bir insan hayatını başkalarının mutluluğuna adayan, sadece başka insanların mutluluğu için yaşayan bir insandır. İşte bu pencereden bakarsanız, mutluluk penceresinden, hayat gerçekten yaşanmaya değer bir olgudur. Severek yaşlanırsınız. Yaşlandığınızı hiçbir zaman fark edemezsiniz. Her zaman kalbiniz genç kalacaktır. Başka insanları sevmek en üst boyutlarda sizin yaşantınızın bir parçası olacaktır. Sevdikçe sevileceksiniz. Elbette sizi kıskananlar olacak. Elbette düşmanlarınız olacak. Ama onları da seveceksiniz. Sizin sevilmeniz kalpleri hasetle dolu insanlar için bir sıkıntı oluşturur. Ama onların bu sıkıntı sebebiyle size düşman olmalarına rağmen siz onları da seveceksiniz. İşte sevmek öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sevene dünyadaki en büyük mutluluğu yaşatır. Size düşman olanlar olabilir. Ama bunu hiçbir zaman sizin yaptığınız bir yanlışa bağlayamayacaklarını onlar da çok iyi bilirler. Çünkü siz insanları seviyorsanız, onları sadece mutlu etmek için yaşarsınız. A'dan Z'ye kadar vücuda getirdiğiniz bütün davranışlar, onları mutlu etmenin birer parçasıdır. Ve de onun için yaşarsınız. Allah Teala sizi sevmişse, başka insanların mutluluğuna kendisini size adamaya ulaştırmışsa, o zaman bütün şartlarda etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışırsınız. Bu mutluluk, sevgili kardeşlerim, sizin için bir muhteşem dizaynı oluşturur. Sevgi temeline dayalı bir dünyada

sarmasını ve sevgisizliği size yaşatmamasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzübillahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Eûzübillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak üzere. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorduk. Hani şu herkesin hep peşinde dolaşıp da yakalayamadığı mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sakın mutlulukla zevkleri birbirine karıştırmayın. Bir sarhoşun içki içtikten sonra sarhoş olmak hedefini yaşadığı süre belli bir süredir, birkaç saat. Onu zevk olarak telakki ediyorsa o onun bileceği şey. Ama sonra o biter. Aslında onun da zevk adı verilen bir tarafı var mıdır bilinmez. İradenin zayıfladığı, başkalarına ne kadar kötü davrandığını bazen insanların hatırlayamadığı bir sonuç çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, kısaca söylemek gerekirse Allah Teala neyi yasak etmişse yasak ettiği her şey mutlaka biz insanların aleyhinedir, zararınadır. O zararlı olduğu için Allah Teala onu bize yasak etmiştir. İradenin zayıflamasını ifade eder sarhoşluk ve zayıf irade anında her türlü suça meyledebilir insanoğlu. İnsan öldürmek bile o noktada zayıflamış bir iradenin karanlığı altında insanları normal kötü şeyleri yaptırabilir bir hüviyet taşır. Ona göre sarhoşun düşünce alanı İradi yapısı zayıfladığı için o yaptığının ne kadar büyük bir hata olduğunu farkına varmadan işler suçu. Ama suç suçtur, başkasına zarar verilmiştir. Sarhoşken de olsa, ayıkken de olsa başka bir kişi zarar diye de edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, zevk yaşanır ve geçer. Bir sinemaya giderseniz gerçekten çok güzel filmdir. Zevk alırsınız. Sonra o film biter.

Bu mutluluk değildir. Bu o süre içinde yaşanan bir farklı duygu, bir zevk alıştır. Ama hepsi o kadar. Mutluluğa gelince mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Mutluluk iç dünyanızda da iç aleminizde de yani düşünce platformunuzda da dış aleminizde de başka insanlarla ilişkilerinizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi hep huzur içinde yaşatan bir müessesedir. Mutluluk bir uyum halidir. Eskilerin bu konuda bir tabiri var. Huzur. Huzur duymak. Bir insanın huzur içinde yaşaması, yani başkalarına kötülük yapmaması cihetinden onun vicdan azabı çekmemesi, onun hep çevresiyle bir uyum halinde yaşaması manasına gelir. Öyleyse mutluluğun standartlarında üç faktör birden girer devreye. Kişinin iç aleminde mutluluk, içindeki çatışmanın bitmesi hali. Kişinin dış aleminde mutluluk, insanlarla çatışmasının bitmesi hali. Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk, hep Allah'ın huzurunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir güzelliği yaşaması hali kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, Allah için olmak, böyle bir muhteva taşır, mutluluğun ta kendisidir. Kişi artık Allah içindir. Kendisi için yaşamaz. Allah'ın verdiği emirleri mutlaka yerine getirmek, bunu mutlaka yerine getirir. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işlememek. Ve Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk almak, Allah'ın yasaklarını işlememekten zevk almak, huzur duymak, huzur içinde bir dünya hayatı tamamlamak, vicdanını sızlatacak olayları vücuda getirmemek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyamızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememişsek ve tabiatıyla mürşidimize ulaşmamışsak, ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizi henüz terk etmemiştir. Yani derunumuzda hem nefsimiz var hem de ruhumuz var. O nefs ki ölünceye kadar bizi hep iç dünyamızda kalarak eğer onun üzerinde gereken tesirleri icra edememişsek bize hep rahatsız eden bir hüviyet taşır. Nefs ömür boyunca insanla birliktedir. Peki vücuttan ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Kim uykuya dalarsa, bayılırsa ve ölürse üç halde de nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olur. Bunun dışında bir nefsani ayrılık
yani nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. İşte rüya dediğiniz olay, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra yaşadıklarıdır. Tekrar vücuda dönecek ve rüya bitecektir. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. İşte Allah'ın yolu odur ki size mutluluğu işaret eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile bir olmak, beraber olmak, nefsinizin afetlerini yok etmek, ruhunuzu Allah'a göndermek, onun gerçek sahibi olan, döneceği yer olan Allah'a ve de mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluk imkanı her zaman vardır. Ve bu mutluluk Allah'ın üzerine vazife değildir. Allah, biz, bize düşeni yaptığımız takdirde bizi mutluluğa ulaştırır. O zaman görürüz ki her şey Allah'ın elindeymiş. Ama bizim liyakatimize paralel olarak veriyormuş. Öyleyse evvela şunu söyleyelim ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi için mutluluk hiçbir şekilde vücut bulamaz. O kişi bir ömür boyunca hani rüzgarda sağa sola giden serseri yapraklar vardır ya, sonbaharda ağaçlardan kopar, rüzgar nereye götürürse oraya gider. İşte nefsinin afetlerin emrinde zavallı insanlar öyle bir hayat yaşarlar. Mutsuz, huzursuz, zevk zannettikleri bir şeyleri yaşayarak, beyaz zehir kurbanları, içki kurbanları bu kategorinin içindedir. Onlar o yaşadıkları geçici şeyleri mutluluk addederler. Oysa ki bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Mutluluk devamlı, kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. İnsana hayatı boyunca eşlik eder. Ah sevgili kardeşlerim, şu nefsinizin afetleri var ya, bir gün daimi zikre ulaşıp da onları bir yok edebilirseniz, o zaman siz bana anlatacaksınız mutluluğun ne olduğunu. Kesintisiz bir saadeti siz de yaşamaya başlayacaksınız. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu bir dünyada yaşamakta olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün siz de
Aynen böyle söyleyeceksiniz. Hele bir daimi zikre ulaşın. Allah Teala bütün kapıları açsın. Yerleri gökleri size göstersin. O zaman çok büyük bir mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Onun için buradasınız. Biz o mutluluğu size yaşatmakla mükellef olanız. Bütün bu dünyadaki bütün insanlar için olay budur. Hepsinden biz sorumluyuz. Onların ruhlarının zemin kattan Allah'a kadar yaptığı yolculukta mutlaka biz eşlik ederiz. Sevgili kardeşlerim,

Gök katları üzerinde yolculuk etmek Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Ve bütün insanlar böyle bir işlevi 7-8 ay içerisinde tamamlarlar. Önemli olan o hedefe ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi mutluluğa imzasını atmıştır. En azından bir süre için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onun üzerinde rahim esması tecelli eder. Sonra onun görmeyen gözlerini irşat makamı olarak görecek şekilde dizayn eder. İşitmeyen kulaklarını irşat makamının irşada müteallik söylediklerini işitebilecek olan hüviyete getirir. Onun kalbini irşat makamının söylediklerinin anlaşılabileceği bir vasata ulaştırır. Bunların hepsi birer muhtevadır, birer sebeptir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kişiyi hazır hale getirir. Kimlerdir bu Allah'ın hazır hale getirdikleri? Ol kişilerdir ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte meydan herkese açık. Dileyin. Ya Rabbi deyin. Senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler. Ruhlarını ölmeden evvel sana ulaşmışlar, ulaştırmışlar. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim beni de onların arasına al. Bu bir dua şekli. Bir başka dua şekli aynı yere götürür. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana nasip kıl bunu. Bunca binlerce ermiş evliyan nasıl oluşmuşsa, ruhumu ben sana ulaştırmak istiyorum. Sana ulaştır beni. Ruhumun sana ulaşmasını temin et bana. Siz isteyin, Allah gerçekleştirsin. Allah Teala böyle söylüyor. İsteyeceksiniz, talep sahibi olacaksınız. Allah da talep sahibi olan kişinin talebini gerçekleştirecek. İşte mutluluk denen müesseseye bakıyoruz beraberce. İş dünyadaki mutluluk. Başlangıçta sevgili kardeşlerim nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var. İkisi de içinizde. İki düşman kardeş. Beraber yaşamaya mahkumlar. Ama birinin evet dediğini öteki mutlaka hayır diyor. Böyle bu köfte varlar. Nefsinizin afetleri. Allah neyi emretmişse onlar mutlaka karşı çıkarlar. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isterler. İşte nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Başlangıç konumu bu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Ruhunuz Allah neyi emretmişse sadece onu yapmak ister, bundan sonsuz haz duyar. Gene bu ruhunuz Allah neyi yasaklamışsa onu asla ve kat'a yani kat'iyen yapmak istemez. Tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek üzere bütün fonksiyonlar itibariyle cihazlandırılmıştır. Teçhiz edilmiştir ruhunuz. Tam
Allah'ın sizin üzerinizde görmek istediği vasıfların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Allah'ın yasaklarını ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin evet dediğine öteki hayır diyecek. Çünkü nefsiniz de onun tam zıttı. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasakladığı her şeyi de mutlaka yapmak ister. İşte içinizdeki kavganın sebebi bu kadar. Birinin istediğini öteki mutlaka reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. İkincisinin istediğini de birinci reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. Öyleyse kaçınılmaz bir kavgayı yaşayarak hayata başlarsınız. Aklınız başınıza gelip de yahu ben neden bunu yaşıyorum? Bu kavgayı bitirmem lazım diye düşünebildiğiniz güne kadar bu böyle devam edecektir. Hep huzursuz ve mutsuz insan olacaksınız. Durun bakalım, daha iç dünyanızdasınız. İç dünyanızda bu kavga, bu kargaşa var olduğu sürece dış dünyanızda da kavga mutlaka var olacaktır. Bir defa nefsinizin egosu, gurur afeti, kibir afeti, başka insanlardan üstün olmak hedefine yönelik davranışlarda bulunacak. Başka insanlardan üstün olmayı hedefleyecek. Bunun için de etrafındaki insanların kendisine saygı duymasını isteyecek. Bunu onlara üstün olduğunu ispat etmek suretiyle gerçekleştirmek mümkündür. Bunun için de o kişi başkalarının indinde devamlı kendisinin üstünlüğünü kanıtlamak isteyen bir ukala olarak değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse layık olmadığı bir sevgiye, layık olmadığı bir saygıya gerçek anlamda ulaşamaz. Bir insan böyle bir müesseseyi başkalarını korkutarak, sindirerek, onlara kötü davranmak suretiyle elde etmeye kalkmışsa, bunun neticesinde ona karşı korku duyulur sadece. Korkunun oluşturduğu bir saygı normal bir olay değildir. Korku saygıyı, öyle bir saygıyı oluşturabilir ki bu saygı bir sonucu vücuda getiremez. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizin ulaştığı yer mutsuzluktur. O kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Nefsi onu yanlışlara, kötülere götürecektir. Ve ömür boyunca bir huzursuzluğu o kişi hep yaşayacaktır. İşte sağlıklı çözüm, kişiyi mutluluğa götürecek unsur, alternatifsiz bir tek çözüme sahiptir. Nefsin afetlerini yok etmek. Ne zaman nefsin afetlerinin yerine faziletleri, fazılları getirebilirseniz, o zaman siz erdemli, faziletli bir insan olmanın kapısını açmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun içinde her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak garanti eder. Gene o cennet mutluluğunun da
üçüncü kat cennetine kadar olduğunu garanti eder. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak söylüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ın bir kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada, bir kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı noktada, o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %51 nur oluşmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl, yani fazilet. Bu kişi buna bedavadan konmuştur. Allah insanoğlunu o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, o insan adı verilen kainatın en üstün yaratığı, onun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey o kişinin saadeti. Bu saadetini başkalarıyla birlikte onların da mutlu olduğu bir ortamda yaşayabilmesi. İşte bu beraberliğin oluşamamasının arkasında herkesin kendisinden sorumlu olması dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dileyememesi geliyor. Herkes dilemiyor. İnsanların bir kısmı diliyor. Bunlar da genellikle insanların azınlığı. Şimdiye kadar böyleydi. Ama sevgili kardeşlerim, bir son devreye girdik. Mutluluk çağının artık içindeyiz. Dünyadaki bütün insanların şeytanın hegemonyasından kurtulacağı ve bu dünyayı bir gül bahçesi haline çevireceği yeni bir dünya nizamına doğru yürüyoruz. Herkesin birbirini seveceği dostlukların, insanlar arasında hüküm ferma olacağı yeni bir devre, harplerin sona ereceği, insanların din kavgalarının, benim dinim aslında onların da diniymiş dediği gün sona ereceği ve o günler artık uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Bir yeni dünya nizamı kurulacak. Savaşların, harbin, katliamın sona ereceği, herkesin birbirini çok ama çok seveceği bir yeni dünya devresine girdik sevgili kardeşlerim. Hem de bu çağ hidayet çağıdır ve gelişme de başlangıç devresi de bitmiştir. Giriş devresi bitmiştir. Artık hidayet çağının gelişme noktasındayız. Ne ifade eder? Mutluluk ifade eder. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelli eder ve onun mutluluğu için bütün fonksiyonları eda eder. Görmeyen gözlerini görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarını işitir hale getirir. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir. O kişi tabiyetini gerçekleştirip de zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, kalbinde birikime başlar. Nefsin kalbinde. Mürşidine ulaşıncaya kadar nefsle ruh arasında devam eden kavga,
Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 hasretlerle dolu olduğu için ikisinin arasında cereyan ediyordu. Ama ne zaman ki ruh Allah'a doğru yola çıkar, kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olunca, o zaman kavga nefsin kendi içinde cereyan edecektir. İşte bu kendi içindeki kavgayı o kişinin kazanabilmesi için Allah'ın sonsuz yardımı gelir. O kişinin bu konuda hedefe ulaşması zikir yapmasına bağlıdır. Zikir yapmak da kişinin içinden gelecektir. Ve de eğer zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Kişinin zikri nefsinin kalbindeki Allah-u Teala'nın tabiyeti sırasında yazdığı iman kelimesinin etrafında fazılların evvela %2 rahmet toplanmıştır. O noktadan itibaren %100'e kadar fazıllar toplanacaktır. Ki kişiyi faziletli kılsın, fazilet sahibi kılsın. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle, fazıl ve rahmetle, salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin, kalbe yazılan iman kelimesinin zıt manyetik alanına sahip olduğu için yapışmaya başlar kalbin duvarına ve orasını işgal etmek başlamıştır. Karanlıklar fethedilecektir nurlarla ve nefsin kalbi aydınlanmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına ulaşır. Her %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşarak %51 nur birikimiyle, %2 rahmet, %49 faziletle ruh Allah'a ulaşır. Mutlaka ulaşır. Eğer o kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama arkasından öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet. 14. basamakta mürşidine tabi oldu ama ondan sonra da öldü. İkinci kat cennet onundur. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Bu üç kat cennet Allah-u Teala tarafından herkese garanti edilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bu büyük hakikati öğrenecekler. Ve de tatbikatı bütün dünyada başlayınca dinlerin aynı din olduğu kesinleşecek. İnsanlar yahu biz birbirimizi, inananlar birbirine öldürmüş hep. Biz nasıl olmuş da başka dinden olan insanları kafir telakki etmişiz? Nasıl olmuş da onları öldürmüşüz diye insanlar hayıflanacaklar. Başka bir din olmamış ki sevgili kardeşlerim. Hep Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hep Adem Aleyhisselam'ın dini var. Hep Nuh Aleyhisselam'ın dini var. Hepsi bir tek din. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan ve mutluluğun şaikasına kadar yükselen bir din, kainatın tek dini. İşte ne olur? Bir gün daimi zikre ulaştığınız noktaya gelelim. Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doldu. Yani hiç afet kalmadı. Allah'ın emirlerine itiraz edecek, yasak ettiği hiçbir fiili ben işlemek istemiyorum diyebilecek olan hiçbir şey kalmadı kalbinizde. Kalbinizdeki bütün fonksiyonel muhteva sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, sadece yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir bütünü oluşturacak. Kavga bütün boyutlarıyla iç dünyanızda bitmiştir.
Böyle olunca, içinizdeki kavga bitince, dışarıdaki insanlarla kavganız da sona erecek. O noktada artık dış insanlarla olan ilişkilerinizde kavga oluşmayacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler dört dörtlük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hayır, yalnız sizler değil, bütün dünya. Ve dünyada bir sulh ve sükun, bir bolluk ve bereket çağı oluşacak. İçinizdeki kavga, dışınızdaki kavga, ülkelerin birbiriyle olan kavgası, hepsi sona ermiş olacak. Dünyayı kendi menfaatleri için bir kan gölüne çevirenlerin hükümranlığı sona erecek sevgili kardeşlerim. Bu dünya adı verilen gezegende Allah'ın hükümranlığı söz konusu olacak. Bir başka ifadeyle dünyaya Allah kumanda edecek. İsteseydi bunu daha evvel de yapamaz mıydı? Yapardı tabii. Ama unutmayın, Allah-u Teala'nın kanunu önce liyakat, sonra mükafat. İşte öyle bir devreye ulaştık ki önümüzdeki günlerde insanlar Allah'a liyakatlerini ispat edecekler. Allah'ı ne kadar çok sevdiklerini, birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini göstererek. Sevgili kardeşlerim, her insanın nefsinin kalbindeki afetlerin bittiği noktada düşmanlık da bitmiştir. Ve devrin imamına Allah kumanda edecektir. Dünyayı idare edecek olan da bu sebeple mutlaka sadece Allah olacaktır. Ve de tüm dünya o güne kadar hep savaşa harcadıkları milyarları artık sulh ve sükun için harcayacaklardır. Dünyada açlık diye bir olgu dünyanın hiçbir noktasında artık oluşmayacaktır. İnsanların birbirini öldürmesi, birbirinin malına, canına tecavüzü hiçbir şekilde vücut bulmayacaktır. Öyle bir dünyaya adımımızı atmış bulunuyoruz. Gelecek yıllarda Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylettiği bu hakikatleri hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse hidayet çağının mutluluk müjdesini veriyoruz size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve de sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Mutlu olmanız için dua ederiz. Yeter mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Bu duaya sizin de katkıda bulunmanız lazım. Mutlu olmak hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Sadece bir tek dilekle mutluluğu acele elde edebilirsiniz. Acilen. Evet, sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte üç tane kelime size. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın kanunu odur ki Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır o kişi hayattayken. İşte her şey bu kadar basit, bu kadar kolay. Geri kalanı mı hikaye. Sevgili kardeşlerim, şu insanlara Allah'ın hakikatlerini öğreteceğiz diye 29 senedir hep bir şeyler anlatmaya çalışırız. Allah'ın bize öğrettikleri ama başka insanların henüz öğrenemedikleri şeyler. Kur'an hakikatleri. Tabii bu söylediklerimizi belki ilk defa duyan birisi, hadi canım sen de onca alim var, onca profesör var, onlar bilmeyecekler de sen mi bileceksin? Derler mi bize? Derler tabii. Bu onların hakları mı? Elbette hakları. Herkes başlangıçta böyle zanneder. Ama kazın ayağı öyle değil. Çünkü konunun biraz içine giren herkes görecektir ki gerçekten onlar bilmiyorlar. Peki bilmeyen bu kardeşlerimiz bunda hatalı mı? Hayır, değiller. Bilmemeleri sebebiyle hatalı değiller. Çünkü onlara Allah'ın ilmi öğretilmedi. Onlara Kur'an'ın okunması öğretildi, tecvidli okunması öğretildi. Onlara Arapça öğretildi. Ama Kur'an'ın ne lafzı ne de ruhu öğretilmedi. Hangi konuyla ilgililerse o konuya ait bir kısım ayetlerin hepsi sahibi. Ama kendilerini kurtaracak olan asıl ilimden nasiplerini alamamış durumdalar ve de haklılar, çünkü onlara bu ilim öğretilmedi. Sevgili kardeşlerim, anlatan sadece bildiğini anlatabilir. Öğreten sadece bildiğini öğretebilir. Öyleyse, öğretilmediyse onlardan bu ilmi anlatmalarını beklemek yanlış bir şey olur ve de haksızlık olur. Ama bunlar, biz bu konudaki uyarıları yapmadan evvelki devredeki olaylardı. Şimdi eğer biz bir takım şeyler açıklıyorsak ve onların öğrendiği ilme uymuyorsa, hatta ters düşüyorsa, o zaman Furkan Kur'an olacaktır. İki tarafta
Kur'an'a müracaat edecekler. Ve bakacaklar ki Kur'an'da bizim söylediklerimiz yazıyor. Neden öyle? Çünkü bu ilmi biz kendiliğimizden öğrenmedik. Hala doğruduruz Arapçayı bilmeyen, hala Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamayan ve de okuması da hiç de mürekkep yalamış birinin okuması gibi olmayan bir başlangıç seviyesinde birisi Kur'an okumanın. Ama şimdi bakalım acaba ne demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an konusunda? Diyor ki aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Kur'an'ı öğrenmekten murat bu. İşte en hayırlı olmaya çalışanları görüyoruz şimdi. Öğrendikleri şey mi? Öğrendikleri şey sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın tilaveti. En güzel tilavet yapanları en üstün mevkilere geçiriyorlar insanlar. Tamam, o da çok güzel bir şey. Ama Kur'an'ı öğrenmekten ve öğretmekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muradı bu değil ki. Bu da mutlaka gerekli, öğrenilmeli. Ama en hayırlı olmak için Kur'an'ın tecvidle okunması, hem de güzel bir sesle okunması, müzikal bir standartta okunması, hayır yetmez sevgili kardeşlerim. Bu kişiyi en hayırlı yapmaz. Kişiyi en hayırlı kılacak şey Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğretmek. Sevgili kardeşlerim, 606 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. Bunun hepsini ezberleyen birçok insan var, yaşıyor. Hangi ayeti söylersek başlar başlamaz devamını getiren birçok insan var. Hamdolsun. Ama Kur'an'ı bilmiyorlar. O insanlar diyeceksiniz Arapça biliyorsa, Kur'an'ı da ezberlemişse nasıl olur da Kur'an'ı bilmezler? Ne yazık ki bilmezler. Ayetler arasındaki ilişkiyi, ayetlerin lafzının altındaki yedi manadan hiçbirini onlar bilmezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, yoksa sadece bize mi öyle görünüyor? Her şey güzel değil de. Ama sevgili kardeşlerim, öğrendikçe size de güzel görünecek. Bir defa bir insan düşünün ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. En az 6 ay süreli bir zaman parçasında bu kişi mutlak olarak saadeti yaşar. Ona mutluluğu yaşatacak olan kendisi değildir, Allah'tır. Çünkü bir insanı mutsuz yapan faktör her alanda şeytanın devreye girmesidir. Kişiye istemediği şeyleri yaptırıp sonradan ona azap çektiren hep o lain şeytandır. Mel'un, alçak şeytan. Sevgili kardeşlerim, şu dünya var ya, dünyada en çok kızdığı insan da o biziz. Çünkü onu nerede olursa olsun cımbızla yakalayıp devre dışı bırakırız hemen. Çok iyi biliyor. Onun için de yani bize kızmasın da kime kızsın bu zavallı mahluk? Sevgili kardeşlerim, peki gazoz ağacı olabilir mi şeytan? Bir insanlara ne demek istiyorum? Hani kahvelerde tavla oynanır. Ustalar her zaman çırakları yenerler ve gazozları çırak ısmarlar, yenilen ısmarlar. Konuyu iyi bilen bilmeyeni mutlaka yener tavlada.
özel şekilde yenilmiyorsa, isteyerek yenilmiyorsa ve de yenilen taraf hep yenildiği için artık o bir gazoz ağacı olmuştur. Yani her seferinde gazozları ısmarlamak onun işi. İşte bu tabir kahvelerimizde çok kullanılır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlar hayatlarının bir parçasında, ilk gençliklerinde mutlaka bir spor kulübüyle ilişkili bir şeyler yaparlar. Biz de o yaşlarımızda işte ortaokul talebesiyken, belki lise talebesiyken çelik spora giderdik. Çelik sporun orada tavla oynarlardı, biz de oynardık. Bazen biz gazoz ağacı olurduk, bazen başkaları. Ama böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, şeytanı her zaman yenebilirsiniz. Ama bunun için mücadeleyi göze almak mecburiyetindesiniz. Şimdi Allah-u Teala'nın emirlerini biliyorsunuz. Madde bir. Yasaklarını da biliyorsunuz. Madde iki. Şimdi dikkat edin. Ezan sesini duydunuz. Namazın vakti girdi. Şeytan size 100 tane masal uydurur. Arka arkaya. Birini başaramazsa en acil bir işi size söyler. Şu anda senin yapman lazım gelen namazı kılmak değil. Şu işi yapsan daha iyi olur. Ve siz gene namazı kılmakta ısrar etmeye kalkarsanız onun daha önemli bir sebebini size söyler. Gene ısrar edersiniz siz namaz kılmakta. O başka sebeplerle sürecektir. Ard arda sizin aklınıza gelmesi imkanı olmayan bir sürü sebep. Sevgili kardeşlerim, sizin yapmanız lazım gelen şey ezanı duydunuz mu acele namazınızı kılmak. Namazınızı bitirince de onunla siz alay edersiniz. Hani ne oldu? Beni her seferinde namazdan caydıran sen neden başaramadın? Arkasında o yok. Yenilmenizin arkasında siz varsınız. Şeytan çok iyi bir yol gösterici olabilir. Evet, yanlış anlamadınız. Şeytan sizi tekamüle ulaştırmak için, daha üst seviyelere ulaştırmak için çok ciddi bir öğretmen olabilir. İyi ama şeytan bizim hep aşağı inmemizi istemez mi? Yani giderek alçalmamızı, Allah'tan giderek uzaklaşmamızı. Tamam işte. Tam öyle. Şeytanın istediği şey sizi Allah'tan uzaklaştırmak, görevlerinizi yapmaktan engellemek. Bunun için siz ne zaman harekete geçmek isteseniz o sizin Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmanıza engel olmaya çalışır. Mesela namaz kılmanıza, mesela zikir yapmanıza vesaire. Ne zaman size bunu söylerse onu yapmamanızı, ona diyeceksiniz ki behe şeytan diyeceksiniz. Seni tanıyorum artık ben. Şimdi sen bana namaz kılma dedin ya, sırf sen bana namaz kılma dediğin için ben özellikle seni çatlatmak üzere namaz kılacağım şimdi. Mutlaka namazınızı kılın. O öfkesinden çatır çatır çatlar. Sonra mı zikir yapmak istersiniz? Zikrinize mani olmak için ilk söylediği sözde daha o yüzlerce sebep gösterecektir size. Daha ikincisine adım atmadan diyeceksiniz. Sen benim zikir yapmamamı istiyorsun, öyle değil mi? Öyleyse ben şimdi sırf sen benim zikir yapmamı istemiyorsun diye, sırf sana inat olsun diye şimdi zikre başlıyorum. Zikir boyunca o engellemek her istediğinde sizi aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Anlayacak ki karşısında bir kale var. Hem de onu çok iyi tanıyan. Ya Allah'ın emrettiği bir şeyi size yaptırmamaya çalışır ya da yasak ettiği bir şeyi mutlaka yapmanızı ister. Diyelim ki tasavvufa girmeden evvel içki müptelasıydınız. Arkadaşlarınızla beraber falanca meyhaneye gidip kafayı çekiyordunuz.
O şimdi size, siz ne zaman bir şeyler yapmak isteseniz, sohbete gitmek isteseniz, Nur TV'yi dinlemek isteseniz size engel olmaya çalışır. Ve size eski günlerinizi hatırlatır. Falancanın meyhanesine gidip de kafayı çektiğiniz günleri. Git der, o zaman ne kadar kafayı çektiğin, hani en azından kafayı çektiğin zaman memnundun hayatından. Git tekrar kafayı çek. Ona diyeceksiniz ki sen bana bunu şimdi söyledin ya. Onların hepsi bana gelseler şimdi deseler ki hadi gel gidelim meyhaneye. Hayır, sırf sen devreye girip de bunu bana söylediğin için ben senin dediğini asla yapmayacağım. Gitmiyorum. O zaman aklınıza gelen ilk ibadete girin. İbadeti yapmamanız için size bir şeyler hatırlattığı zaman yine aynı şeyi söyleyeceksiniz. Hayır, sırf sen söylediğin için ben senin dediğini değil, senin söylediğinin tam tersini yapacağım. Bunu usul haline getirdiğiniz zaman önünüzde sizi doğruya ulaştıran bir rehber bulacaksınız. Neden? Söylediklerinin aksini yaparak. Çünkü mutlaka Allah'ın ibadetlerini yapmamanızı, mutlaka yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Yüzlerce bahane bulur ve de çok akılcıdır önerileri. Mesela der ki sabahleyin kalktığınızda, kalkmak üzere siz uyandığınızda, sabah namazına kalktınız. Der ki bak şimdi hava buz gibi soğuk. E sen soğuk suyla şimdi ayaklarını yıkayacaksın ve de hasta olursun ha. Onun için sen şimdi yat. Öğle namazının girmesine kadar vaktin var. Şimdi de kılsan eda edeceksin. O zaman da kılsan eda edeceksin. Kaza değil. O da eda, o da eda. Onun için sen yat uyu. Ona diyeceksiniz ki ben şimdi su ısıtacağım. Ve o ılık suyla ayaklarımı yıkayacağım. Eğer bunu başaramazsam ayaklarımı mesedeceğim. Ama namazı şimdi kılacağım. Sen beni namazdan vazgeçirmeye çalıştığın için şimdi kılacağım. Sevgili kardeşlerim, onu yendikçe bundan büyük haz duyacaksınız. Adeta sizin için şeytan bir gazoz ağacı olacak. İşte size bütün doğruları hatırlatan aslında bir düşman ama size yardımcı. Sadece onun söylediğinin aksini yapacaksınız. Hem de onu çatlatarak. Öfkesinden çatlar ama gene

bizi cennete ulaştırmayacak. Öyleyse yapmayalım. Hayır. Tam aksine onları da yapacaksınız ama ona zikri de ilave edeceksiniz. Birincisi namaz kılmak. Namazlarınızı, bizim usullerimizi söylüyoruz şimdi size. Biz 5 vakit namaz kılmayız. Şimdi bizim için, bunlar zaten namaz da kılmazlar diyenler için sürpriz. Biz 5 vakit namaz kılmayız. Ama 7 vakit namaz kılırız. Tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi. Önce sabah namazı, sabah namazından sonra sabah namazı, öğle namazı arasında kuşluk sünneti, sonra öğle namazı, öğle namazından sonra ikindi namazı, ikindi namazından sonra akşam namazı, ondan sonra yatsı namazı, hepsi vakitlerinde. Yatsı namazından sonra da saat, şimdiki saatle 1, eski saatle 12, yani saatler bir saat sonraya alınmışsa saat 1, 1'den sonra da mutlaka teheccüd sünneti. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Bunları yapmakla da kalmayız. Her gün bizim aramıza katılanlar genellikle bizim gibi olanlar. Yani akılları başlarına geç gelmiş olanlar. Bizim aklımız başımıza ta 30 yaşımızda geldi. O da bize asli unsurları yıllar sonra kazandırabildi. Sevgili kardeşlerim, ne olur yani insanlar geç kalmışlarsa, geç kalmışlarsa bizim yaptığımızı yapacaklardır, borç ödeyeceklerdir. 15 yaş sorumluluk yaşıdır. Kişi kaç yaşındaysa aramıza katıldığı zaman hesap edecek. Ben 40 yaşındayım. 15 yaştan itibaren bu sorumluluklar üzerimde olduğuna göre tam 25 senelik borç ödeyeceğim. Bir günde sadece bir günün farzlarını ilave olarak kılarsa o kardeşimiz, 25 yıl sürer bu iş. Ama eğer her gün 2 günlük borç kılarsa, o zaman 12,5 sene sürer. 12,5 sene sonra kişi bütün borçlarını ödemiş olur. Bu sebeple biz ve bize tabi olanlar her gün normal namazlarımızdan, namazlarımızın dışında en az bir günlük namaz kılarız. İşte o kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti dediğimiz namazlarda, kuşluk sünnetinde sabah namazının borcunu, yatsı namazının borcunu ve selat-ı vitrin borcunu kılarız. Teheccüd sünnetinde de affedersiniz, yanlış söyledim. Kuşluk sünnetinde sabah namazını, öğle namazını ve sevgili kardeşlerim, şimdi beni şaşırtmaya çalışıyor köftör. Ama böyle olması çok güzel. İçimizi dışımızı böyle göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Biz neysek oyuz. Kuşluk sünnetinde öğle, ikindi ve akşam namazlarının borcu kılınır. Öğle, ikindi, akşam. Yatsıdan sonra, yani saat 12'den şimdiki saatle 1'den sonra kılınacak olan teheccüd namazında da sabah namazı, yatsı namazı ve selat-ı vitir kılınır. Böylece o gün bir günlük borç ödemiş olursunuz. Ama borçlarınız bitti. Borçlarınız bitse de bu bizim usulümüz. Mihr cemaatine katılacak olanlar mutlaka bu usule, iç dünyaları onlara evet dediği sürece

şikayet edeceklerdir. Bu kadar mı? Hayır, namaz konusu burada bitmiyor. Normal statüde Allah Teala bir insan bir namazı vaktinde kılamazsa onun ondan sonraki namazda veya daha sonraki bir namazda borç olarak, bir borç kılarak eda edilmesini ister. Affedersiniz, kaza edilmesini ister, emreder. Kişi o farzın namazını kılarak onu kaza ettiğinde, affedersiniz, onu borç olarak kıldığında borcu ödenmiş olur. Yani iki rekatlık bir sabah namazını öğleye kadar vaktinde kılamayan kişi, güneş doğduktan sonra yakalan kişi öğleye kadar kılarsa o namazı, iki rekat namazı gene eda eder. Ve ayrıca bir defa daha kılması gerekmez. Sadece o namaz gerçekten eda edilmiş kabul edilir Allah tarafından. Ama bu kişi öğle namazını kaçırdı, ikindi de kılıyor. Öğle namazını gene kılacaktır ama bu sefer edasına değil, öğle namazının farzını kaza olarak kılacaktır. Sünnetleri ise ikindi de kılması mümkün değildir. Onlar kalır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bizim için olay öyle değil. Aramıza katılanlar Allah'ın bize verdiği emirleri önceden bilsinler. Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz. Onun da mutlaka ötesindedir kıldıklarımız. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza MP3'lerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki sesle size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Ve bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetiyle teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır.
Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emri istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman gene Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar sevgili kardeşlerim. İlk 6 ay tabiyetten sonraki ilk 6 ay hayatınızın en mutlu devresi olabilir. 6 ay boyunca Allah-u Teala şeytanın sizinle olan ilişkisini bıçakla keser gibi kesmiştir. Şeytan size hiçbir şey yapamaz. Hiçbir sözünü geçiremez. Zaten onun sözü size ulaşamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hangi emri gelmişse onu engelleyecek olan bir düşmanınız yok. Şeytan size sözlerini ulaştıramaz. İlişkisi tamamen kesilmiştir. Sadece nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerine isyan edebilir. Dikkat edin, şeytanla içinizden gelen nefsinizin afetlerinin sesini sakın birbirine karıştırmayın. Nasıl şeytan Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi istemezse nefsinizin afetleri de istemez. Nasıl şeytan Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi isterse nefsiniz de ister. Bu sebeple Allah'ın yoluna girmeyen bir kişiye şeytan emredip emrini zorla yaptırmaz. Söylediği şey zaten Allah'ın ya bir emrine itaat etmemektir, o emri çiğnemektir ya da yasak ettiği bir fiili işlemektir. Nefsinizin bütün afetleri de buna göre programlanmış zaten. Nefsiniz teşne. Şeytan ne söylerse onu yerine getirmek için hazır ve de eğer nefsinize bu imkanı vermişseniz ömrünüz boyunca hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlersiniz, emrettiklerini de yerine getirmezsiniz. Ömrünüz boyunca da her yaptığınız yanlışın arkasından azap edilmekten kurtaramazsınız kendinizi. Allah mutlaka size her hatanızdan sonra azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Sevgili kardeşlerim, eğer başınız üzerine devrin imamı gelmişse o huzursuzluğu veren artık odur. Öyleyse şunu bilin sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Sualini sorun kendinize. Mutlu olmak istiyorsanız buyurun. Mutluluğu mutlaka Allah-u Teala size yaşatır. Ama istemiyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Biz size mutluluğu anlatırız ve davet ederiz. Bütün bilgileri size ulaştırırız. Yaşamak için, bu mutluluğu yaşayabilmeniz için bütün yardımları yaparız. Zaten siz sevgili kardeşlerim Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz andan itibaren Allah sizi mutlak kontrolü altına alır. Şeytanla irtibatınızı mutlaka keser ve ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen süre 5-6 aylık bir süredir. Bu süre içinde şeytan size hiçbir emir veremez, hiçbir Allah'ın yasak ettiği fiili işlemenizi de size telkin edemez. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunları duyuyorsa o bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Zaten sevgili kardeşlerim, bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten derin bir zevk alır. Yasak ettiği hiçbir fiili yapmak istemez. Bu kişi diyelim Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel namaz kılmak ona çok ağır geliyordu, çok zor geliyordu. Ama Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse kalbindeki dileği Allah anında işitir, bilir ve görür
derhal o kişinin üzerinde rahim esması tecelli eder. Bu tecelli o kişinin şeytanla ilişkisini bütünüyle keser. Ve şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Neler geçer başından? Oho, neler geçmez ki? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah bunun üzerine hemen onun üzerinde rahim esması tecelli eder. Görmeyen gözlerini, işitmeyen kulaklarını, idrak etmeyen kalbini gören, işiten ve idrak eden hale getirir. O kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişinin zikri üzerine kalbine rahmet nuru sızar. Sonra kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan her kişi mutlaka mürşit isteme durumundadır. O iç dünyasından böyle bir talebin yükseldiğini, mürşide hasret olduğunu fark eder. Ve hacet namazını kılar. Eğer bu noktaya gerçekten ulaşmışsa Allah Teala daha ilk kıldığı hacet namazında ona mürşidini mutlaka gösterir. Sonra bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Tabi olunca başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin vücudundaki ruha der ki senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a milaki olma günün, Kur'an'daki tabiriyle yevmit talakın geldi. Vücudu terk et, Allah'a ulaş. Ruh vücudu terk eder, devrin imamının ruhu başınızın üzerinde önden arkaya doğru uzanarak yer alır. Ve ruhunuzun görevlerini o üstlenir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne dersiniz? İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın sizlere nasip kıldığı şeyler 5-6 aylık bir zaman devresinde öyle büyük bir mutluluktur ki kapıları açık mutluyum diye haykırmak gelir içinizden. Neden? Çünkü o güne kadar hep şeytan sizi devamlı üzmüştür. Hep yapmanız lazım gelen şeyleri yaptırmamak için, yapmamanız lazım gelen şeyleri de size özellikle yaptırmak için özel gayret sarf etmiştir. Zaten o günleri hatırlarsanız bu iblisin ne kadar kurnaz bir mahluk olduğunu göreceksiniz. Son derecede akıllı, kurnaz ve de bütün insanları yoldan çıkarmak için aklına gelmedik desise kalmayan bir Allah'ın düşmanı, sizin de düşmanınız, en büyük düşmanınız iblistir. Bütün gayesiyle sizi cehenneme ulaştırmaya çalışır. Neden en büyük düşmanınız? Çünkü cehennem hayatı sonsuzdur. Oradan çıkıp da cennete gitmek diye bir yalana sakın inanmayın sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemde ya ebediyen kalacağını ya da devamlı kalacağını söylüyor. Devamlı demesinde de ebediyen demesinde de netice değişmiyor. Devamlı kalmak kesintisiz kalmak demek. Peki ne zamana kadar kalacak? Sonsuz bir zaman parçası, bu zamanın sonunda cehennemin de cennetin de gökleri çatlayacak. O çatlayan gökler sebebiyle cennet de cehennem de yok olacak. Ve her şey, insanlar da dahil olmak üzere, her şey enerjiye çevrilecek. İşte Kur'an-ı Kerim'de 3 tane ayet-i kerime cennetin ve cehennemin göklerinin çatladığı bir zamandan bahsediyor. O zaman müstesna insanlar ömür boyunca, ya milyarlarca sene boyunca hep cehennemde kalacaklar. Ama Allah Teala her şeyi nasıl enerjiden yaratmışsa neticede tekrar enerjiye çevirip yok edecek.
Evvelce sadece Allah vardı sevgili kardeşlerim. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sonra ne oldu? Sonra Allah altı yevimde altı tane üç asıl üç karşıt olmak üzere alem yarattı. Bu alemlerin yaratılışından kim bilir kaç milyar sene sonra insan yaratıldı. İlk insan Adem Aleyhisselam yaratıldı. Ve sonsuz bir zaman içerisinde insanlar yaşayacaklar kıyamete kadar. Asıl sonsuz zamanı kıyamette girecekleri cehennemden çıkan ve cennete girenler veya kıyamette girecekleri cehennemde ebediyen kalacak olanlar. İki nevi insan var. Ya cennete girecek olanlar, onlar da önce cehenneme girecekler. Ya da cehennemde kalacak olanlar, onlar da cehenneme girecek. Ve dizüstü çökmüş vaziyette onlar kalırken, cehennemi dolaşmış olan, cehennemin bütün katlarını gezmiş olan, onlarla beraber aynı anda girip, bir anda sonsuz hızla bütün cehennemi dolaşan, sonra da Allah'a sonsuz hamd ve şükürler eden, cennete girecek olanlar oradan ayrılırken, diğerleri hala dizüstü çökmüş durumdadırlar. Onlar kapıdan girerken burunları yere sürtünerek girecekleri için kapı biraz yükseltilir ve onlar girerler ve orada dizüstü çökmüş olarak kalırlar. Bütün diğerleri, onlar uçarak girerler cennetin içine, cehennemin içine ve sadece Allah'ın onları cehenneme göndermekten muradı cehennemde insanların nasıl işkence çektiklerini göstermektir. Nasıl bukağalandıklarını, zincire vurulduklarını, nasıl cehennemdeki kaynar suların içinde işkence çektiklerini göstermektir muradı Allah-u Teala'nın ki o insanlar Allah'a sonsuz hamd ve şükretsinler. Allah onları cennetine kabul buyurdu diye. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Cennet hayatı da sonsuzdur cennete gireceklerin. Cehennem hayatı da sonsuzdur cehenneme gireceklerin. Ama cehennemde cezalanmak üzere girecek olanlar o dizüstü çökmüş vaziyetten sonra alınırlar. Hangi cehenneme gireceklerse oraya girerler. Ve orada sonsuza kadar azap çekerler. Hiç kimsenin de oradan çıkıp cennete girmesi asla mümkün değildir. 29 ayet-i kerime hiçbir şekilde çıkışı mümkün olmadığını söylüyor. 3 ayet-i kerime de cehenneme giren insanlardan bahsediyor. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Ama diyor eğer cehennemin Allah'ın dilediği şey yani cehennemin ve cennetin gökleri çatlaması hariç onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Gökleri çatlayan cennetin de cehennemin de insanlarla beraber enerjiye çevrilip yok olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, insanlar dinlerini Kur'an'dan öğrenmemişler. Onlar hep korkutulmuş. Demişler ki sen Kur'an'ı anlayamazsın. Öyleyse bu işin alimleri var. Onlar anlamışlar. Sen onların yazdığı kitapları oku. Böylece dinini öğren. Dinin öğrenileceği kainatın en sağlam kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de yürüyen bir Kur'an-ı Kerim olarak anlatılıyor. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Kur'an-ı Kerim'ini nakşettiği buyuruluyor. Ve o bütün Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezbere biliyordu. Bu sebeple o yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'di ve Allah Teala şöyle söylüyor. Habibim diyor, boşuna söylediklerimi ezberleyeceğim diye kendini zorlama. Onu senin kalbine indirmeye muktedir olan Allah, onu senin
ezberine de yerleştirmeye muktedirdir. Nitekim ömrü boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Kur'an-ı Kerim'i ezberden okumuştur. Ama eski yazıyı hiçbir zaman öğrenmedi, öğrenemedi. Öğrenmedi. Eğer öğrenmek isteseydi, Allah-u Teala ona onu nasip etseydi, sayfalardan da okurdu. Ama öyle olmadı. Hep kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okudu ömrü boyunca. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, böylesine muhteşem bir güzellik içinde mutluluk olmaz mı hiç? İşte kim mutlu olmak istiyorsa bütün kapılar ardına kadar açık. Onun bütün sırlarını hamdolsun ki Allah-u Teala bize öğretti. Biz de size öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse ne duruyorsunuz diyor Allah-u Teala. Eni göklerle affedersiniz arzı, yani toprağının genişliği göklerle yerler kadar olan cennetlere koşuşun diyor Allah-u Teala. 7 kat cennet. Ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi koşun. Cennetler sizi bekliyor. Peki ne yapacaksınız? Çok basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilersek ne olur mu diyorsunuz? Dilerseniz Allah-u Teala kalbinize bakar, o dileği dilediğiniz anda görür, işitir ve bilir. Hem görür, hem işitir, hem de bilir. Derhal rahim esmasını tecelli eder. Arkası da çorap söküğü gibi gelir. Sizin ruhunuzu mutlaka vücudunuzdan ayırarak kendisine ulaştırır. Unutmayın, ruhunuz sadece bir emanettir. Biz diyor Allah-u Teala emaneti göklere, emaneti dağlara ve yerlere emaneti teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insan emaneti yüklendi. O insan ki cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. Yani insanın ruha bir mekan olan fizik vücudunun tek başına ruhu emanet almadığını, bu nankör ve cahil vasıfları verilen nefsin de vasıflarından iki tanesi. 19 ayrı grup afeti var nefsinizin. Bu iki tanesi, cehalet ve nankörlük, sadece iki tanesi. Onları veriyor ki Allah-u Teala bize bir mesaj veriyor orada. Fizik vücudunuz bir mekandır diyor. Nefsiniz de onun içindedir. Ama ruhu üstlenen hem nefsinizdir hem de fizik vücudunuzdur diyor Allah-u Teala. Ruhu emanet olarak kabul eden, onu emanetin sahipleri hem fizik vücudunuzdur hem de nefsinizdir. Nefsiniz %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa %100 hasletlerle doludur. Ve ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Nefsinizin afetleri de Allah ne emretmişse onları asla yerine getirmek istemez. Öyleyse ikisi kardeş içinizde yaşıyor. Her an aklınız bunlardan birinin talebine evet der. Şimdi düşünün. Eğer bir insanın aklı Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa, her akıl bulunduğu ortama göre o ortamın şuurunu kazanır. O zaman aklınız devamlı olarak nefsinizin nefsani taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Onları kabul edecektir. O zaman diğer açıdan o kişi huzursuz olacaktır. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediği zaman arkadan Allah o kişiye azap eder,
ruhu da nefse huzursuzluk verir. Öyleyse bu kişi devamlı bir huzursuzluğa kendisini tabi kılsın. Kim diyorsa ki ben huzursuzum, sıkıntılıyım, arkasında mutlaka nefsinin afetleri var. Onlara tabi oldukça huzursuz olmamasının imkanı yoktur. Mutlaka huzursuz olacaktır, sıkıntı yaşayacaktır. Öyleyse kim diyorsa ki ben huzursuzum, hemen buraya gelin deriz. Gelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve görün bakalım mutluluk var mıymış, yok muymuş. Sevgili kardeşlerim, hep derler ki biz diyormuşuz ki eğer bir mürşide tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz, ha toplayın kendinizi diyormuşuz. Hayır sevgili kardeşlerim, böyle söylemiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gidersiniz diyoruz. Yoksa bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş de, üçüncü basamaktaki bir olaydır, mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, Allah'a ulaşmayı dilediği için o kişinin bütün günahları örtülmüştür. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki Müminin Suresinin 102 ve 103. ayetlerinde, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin kıyamet günü sevap tartıları ağır gelirse, daha çoksa günah tartılarından, onlar felaha erenlerdir. Felaha ermek, cenneti kazanmak demek. Kurtuluşa ulaşmak demek. Onlar felaha erenlerdir. Gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Bir sonraki ayet-i kerimede 103. Ama kimin de sevap tartıları hafif kalırsa, onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kanunu bu olduğuna göre bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, günahları da dünya kadar varsa, dünya kadar günahı varsa bu adamın, Allah'a ulaşmayı dilese de gideceği yer cehennem değil mi? Hayır, değil. Allah Teala diyor ki Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. İşte birinci takva, Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadır. Dilediğiniz anda Allah bütün günahlarınızı örter. Örterse sevaplarınız vardı. Günahlarınız kadar sevap derecesi daha kazandığınız için siz günahları sevaplarından fazla olan birisiniz. Siz bu noktada sevapları günahlarından fazla olan birisiniz ve konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Söylediklerimizi unutmayın.
1: Bu değerli efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ediyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor. Ve bugünkü bu eşsiz yarenlik sohbetinize, zerrenizi, müterimizdeki dinleyici ve destekli öğrencilerimize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ediyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözden öperiz. Hepinize mutluluklar dileriz. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım sana ala Muhammed. Ben surat al müstakim, surat al ezzine el amte aleyhim gayr mahzub aleyhim ala talihan. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd'e şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir beraberlikte Allah'ın o bizlere ulaştırdığı doyulmaz mutluluğu yaşamak üzere. Sevgili kardeşlerim, hissetmeye çalışın. Söylediklerimi hissetmeye çalışın. Kulaklarınızla değil, gönlünüzle dinleyin. Kalbinize ulaştırın söylediklerimi. Kalbiniz daha iyi anlar. Hani namaz kılıyoruz ya, hani namaz kıldığımız zaman bizden bir şeylerin ayrılmakta olduğunu hissetmeye çalışıyoruz. İşte şu anda öyle hissedin kendinizi. Ayaklarınızdan başlayan bir hareket hissetmeye çalışın. Topuklarınızda, dizlerinizde ve yukarıya doğru tırmanacak. Göğsünüzden, başınızdan yukarıya doğru yükselecek ve sizden ayrılacak. Ellerinizle bunu hissetmeye çalışın. Sizden bir şeyler ayrılacak. Allah'a ulaşmak üzere. Bir anda ulaşır. Sonsuz mesafeyi bir anda aşar. Allah'a ulaşır. Öyleyse bu hissi yaşamak için kendinizi alıştırmalısınız. Kanitin olmaz. Zevklerin büyüklerinden bir tanesi. Her namazda kanitin olmaya çalışın. Öyle bir namaz kılın ki aklınız hep Allah'ta olsun. Kalbiniz hep Allah'ta olsun. Aklınız nasıl Allah'ta olacak? Ayaklarınızdan itibaren düşünmeye başlayacaksınız. Bir şeylerin ayaklarınızın ayak parmaklarından topuklarına doğru harekete geçtiğini hissedeceksiniz. Topuklarınızdan bileklerinize ve dizlerinize, sonra daha yukarılara, karnınıza, göğsünüze, yavaş yavaş bir yükselme hissetmeye çalışın. Hani Allah'ı düşündüğünüz zaman tüylerimiz diken diken olur ya, o sizden çıkması olan o bir şey çıkarken bütün geçtiği alanlarda tüylerinizi diken diken edecektir. O zaman çok net olarak hissedeceksiniz. Ve orada böyle düşündükçe vücudunuzun her noktasını oralarda bir perde hissedeceksiniz. Karnınızda, göğsünüzde, ellerinizden başlayarak el bileklerinizde, dirseklerinize doğru giden bir şey hissedeceksiniz. Sizi terk etmekte olan bir şey. Sonra dirseklerinizden omuzlarınıza doğru yükselecek. Ve o sırada omuzlarınıza kadar gelmiş olan birleşecek onunla. Hissedeceksiniz. Zaten bir ayrılmanın dizaynını yaşayacaksınız. Sonra çeneninize, kulaklarınıza, burnunuza, alnınıza zevk hissedeceksiniz. Alnınızdan yukarıya çıkacak ve başınızın üst noktasına itibaren terk ettiğini hissedeceksiniz. Sizi terk ediyor. Ve vücudunuzun onunla, Allah ile olması için onun ayrılması ve oraya ulaşması lazım. Ayrılışı son noktasına kadar hissedersiniz. Tamamen ayrıldığı zaman bunu da hissedersiniz. Bir anda Allah'a ulaşır. O zaman Allah'ı düşüneceksiniz. Onun Allah'ta olduğunu, Allah ile birlikte olduğunu düşünün. Orada kalsın. Allah'ta. Onun Allah'ta olduğunu hissetmeye çalışın. İşte huzur namazını düşündüğünüzde, huzur namazının imamının başının üstünden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada ve sizden ayrılan Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında tamamen kaybolacak, yok olacak. Ama bileceksiniz ki o orada. Onu hissedeceksiniz, sizde değil. Sizi tamamen terk etmiş, oraya ulaşmış. İşte kainatın olmanın, Allah ile birlikte olmanın birinci parçası, birinci safhası böyle tamamlanır. Onu düşünmeye devam edeceksiniz. Allah orada diyeceksiniz. Benden de bir şey orada diyeceksiniz. Rabbimle beraber. Kainattaki bütün insanlar aynı anda gelirseler Allah için hiç fark etmez. Hepsi Allah'la birlikte olur. Sevgili kardeşlerim, onunla birlikte olmak bir büyük heyecanı, bir büyük zevki, bir büyük mutluluğu bütün vücudunuzun tüyleri ürpererek yaşamaktır. İşte siz oradasınız. Allah ile berabersiniz. Birçok insan olmaz böyle şey diye düşünür. Ama kim olur diye düşünürse onlar için geçerli olur. Allah Allah'a varmayı bileyenleri sever. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Beni dinleyenlerin şu anda çok büyük bir kısmı sizlersiniz, yani Allah'a ulaşmayı dinleyenlersiniz. İlk defa dinleyenler için zaten sözlerimiz hiç alışmadıkları bir üslup, hiç alışmadıkları bir dizayn taşıyor. Şaşıracaklardır. Beklemedikleri, sırrına ulaşamadıkları bir konuşma şekli. Yedi tane safha. Allah'a ulaşmayı bilemek. İyi ama diyecek, ben böyle bir şeyi hiç duymadım. Haklı mı? %100 haklı. Mürşide ulaşmak. Ne mürşide diyecek? Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O yoksa mürşit de yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak. Sakın kanitin olmakla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanın aynı şey olduğunu zannetmeyin. Unutmayın, ruhunuz sizde bir emanettir. Mutlaka Allah'a gidecek, Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah'ta kalacaktır. Siz burada hayatınıza devam ederken artık size ait olan ruh, sizin vücudunuzun şeklini alan, sizin %100 benzeriniz olan ruh, hayır, o sizde değil. O Allah'ta. Allah'ta yok olur durumda. Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Buna Allah'ın zatında ifna olmak diyoruz. Ruhunuz Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. O sizin ruhunuz. Ama kainatın olduğunuz zaman ruhunuzun Allah'ta olmasına rağmen başka bir şey sizden ayrılıyor. Allah'a ulaşıyor. O zaman muhakeminizi yoklayın. Hafızanızı yoklayın ve muhakeme edin. Nefsinin diyeceksiniz, değil Allah'a ulaşması, birinci gök katına bile çıkması mümkün değil. Zemin katta ancak ulaşabilir. Ruhum da Allah'taysa, o zaman ben nasıl kainatın oluyorum? Kainatın oluyorsunuz. Allah'ın bir sırrıyla kainatın oluyorsunuz. Bahsedebilir sırrıyla kainatın oluyorsunuz. Ve Allah sizi her zaman bekler. Her zaman her alemi kuşatmış durumdadır. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve oradaki kişi diyor, yani devrin imamı, derler ki Allah'a, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın ilmi aynı zamanda bir bütünü ifade eder. Allah'ın rahmeti de bu bütünün her parçasına devamlı Allah'ın katından ulaşan, onları varlık olarak devam ettiren bir özellik taşır. Bütün elektronların üzerine ulaşır. Allah'ın nötrinoları, enerji partikülleri. İnşallah sana her şeyi kuşatır. Odanızda televizyona bakıyorsunuz şu anda. Televizyonda sizin önünüzde bir boşluk var. Bir hava boşluğu. Allah'ın ilmi o hava boşluğunu da kuşatmıştır. Televizyonunuzu da kuşatmıştır. Televizyonunuzun öbür tarafındaki boşluğu da kuşatmıştır. Karşıdaki duvarı da kuşatmıştır. Onun ötesini de, dünyayı da, dünya ile güneşin arasında, güneşi de, başka güneşlerle güneşin arasında, başka güneşleri de, zahiri alemi de, berzah alemini de, gayb alemini de, onun berzah alemini de, emr alemini de, zülvani alemi de, bütün boyutlarıyla Allah'ın ilmini hiçbir boşluk bırakmadan kaplamıştır. Her şeyi kuşatır. Allah'ın ilminin kuşatmadığı hiçbir nokta mevcut değildir. Her şeyin içi ve dışı. Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kâneti Mama'nın birinci safhasında o bir şeyi, sizdeki bir şeyi Allah'a gönderiyorsunuz. Allah'ın zatında yok oluyor. O şeye dikkatle bakın. O yüzüne varamayacağınız bir şeydir. Ve Allah'ın kabul ettiği bir şeydir. Bir süre Allah'ta kaldıktan sonra sizlere geri gelmesi için harekete geçebilirsiniz. Sadece düşünün onun Allah'tan ayrıldığını. Düşündüğünüzde paralel olarak ayrılacaktır. Bu yetki size verilmiştir. Sonra bir anda size ulaşacaktır. Ve başınızdan adım adım gözlerinize, burnunuza, çeninize, oradan göğsünüze, kollarınıza inecektir. Bacaklarınızdan ayaklarınıza kadar inecek. Ve bütün vücudunuzu yeniden işgal edecektir. İşte o bir şey. Kâneti Mama'nızın tebelli teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile beraber olmak zevkine payan olmayan bir şeydir. Doyumsuzluktur. Anlatılamaz bir güzelliktir. Yaşanır. Ne zaman bir konuda sıkılırsanız hemen düşünmeye başlayın. Hareketsiz kalın. Elini öpmene çekin. Sonra üç defa ayetel kürsü okuyun. Ve arkasından hissetmeye başlayın. Ayaklarınızdan yükselen o yükselen şeyi hissetmeye çalışın. Kısa bir zaman içinde bunu başaracaksınız. Ve hem sizden ayrılırken, hem Allah'ın zatındayken o, hem de tekrar size döndüğünde, üçünde de ayrı ayrı güzellikleri yaşayacaksınız. Onunla beraber olmak, sizden bir şey. Orada, Allah'ta tüyleriniz diken diken içiniz ürperiyor. Ama umuyorsunuz. Doyulmaz bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Denediğiniz zaman bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala'nın fanisin olma emrini, bu doyumsuzluğu, bu muhteşem güzelliği yaşamanın için oluşturduğunu fark edeceksiniz. Her şeyi çok güzel bulacaksınız. Her şey sizin için yaratılmış. O içinizdeki şeyle var olan, ezelden beri var olan. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Sadece bir tek maksada dönük olarak yaratıldınız. Allah sizden hiçbir şey istemez. Sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Hem bu dünyada mutluluğu tepeden tırnağa yaşamanızı, hem de ölümden sonra, kıyametten sonra cennet saadetini en üst boyutta yaşamanızı. Ne fizik vücudunuz için, ne nefsiniz için, ne de ruhunuz için aslında ölüm yok. Fizik vücudunuzun öldüğünü, toprağa gittiğini biliyorsunuz. Tamam. Peki ya kıyamet günü? Zaman geriye doğru giderken hangi zaman parçasında yaşıyorsanız gelecekten gelen zaman oraya mutlaka ulaşacak. Sizin ölmeden evvelki gününüzde siz yaşıyorsunuz. Zaman oraya döndüğü anda yaşamakta olanların hepsi zaten hayatta. Ama orada hayretle göreceksiniz ki yer çekimi olmayacak. Yer çekimi olan tek yere indi ilahiye çekileceksiniz. Ve oraya ulaşacaksınız. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki asırlar boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabe bunu yaşadıktan sonra asırlar boyunca Allah'ın bütün evliyası bu güzellikleri yaşamışlar. O sırrı biliyorlardı. Onun ne olduğunu. Ehil olduğunuz zaman siz de öğreneceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin için, hepiniz için Allah'ın temel gösterdiği hedef sizin mutluluğunuzdur. Onun dışında ne varsa hepsi sizi o doyumsuz mutluluğa ulaştırmak için birer vasıtadır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz bir vasıtadır. Mürşide ulaşmanız bir vasıtadır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız bir vasıtadır. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeniz bir vasıtadır. Bu safhalar boyunca mutluluğunuz adım adım artacaktır. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinin tamamına ulaşabilirsiniz. cennetlerse her safhada bir üstteki cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı bilen herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan herkes, Allah'a ulaşmayı dilemek kaydıyla 10 tane insanla mürşidin önünde tövbe eden herkes ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes üçüncü kat cennetin sahibi olur. Birinci ve ikinci kat cennetlerde dünya saadeti yoktur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısını yaşayabilirsiniz. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzda Allah'a tutunacaksınız. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi Allah'a tutunacaksınız. Beşinci kat cennetin sahibi olacaksınız.

sahip olanlar, iradesini Allah'a teslim edenler, yedinci kat cennetin sahibi olurlar. Daha ötesine yok. Sadece devrin imamı yedinci katta ayrı bir cennete ulaşır. Bütün devirlerdeki devrin imamları, yani bütün nebilerle bütün ülkelerdeki resimlerden nebilerin olmadığı devrede devrin imamlarına seçilenler, Allah tarafından seçilenler, sadece onlar için Allah Teala yine 7. katta 7-8. cennet oluşturmuş. Ama 7. katta ayrı bir kapıdan girilen bir cennet. Onun için Yunus 8 cennetin kapısı diye bir şeyler yazmış. Yunus'un yazdıklarına dikkat edin. Yunus zamanında devrenin imamıydı. Huzur namazının imamı. Bütün güzellikleri yaşayan Yunus, kanatlandık, kuş uçtuk, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelim dünyada Allah ile olan ilişkilerin bir insanın ne için mutlu olabileceğini, mutlu kılabileceğini yaşadıkça öğreneceksiniz. Sakın şeytanın sizin nefsinize sahip olmasına müsaade etmeyin. Yoksa iblis sizi bu dünyada yaşayacağınıza pişman eder. Ona hiçbir fırsat vermeme konusunda hep alarmda olmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, tehlike sadece daimi zikirle kalkar. Yoksa her zaman tehlike vardır. Ve bu yüzden tehlikeyi unutmamalısınız. Bu söylediğim büyük sevki, kanetin olmayı herkes yaşayabilir. Her kademedeki kardeşimiz yaşayabilir. Ve ne kadar büyük bir zevki yaşadıklarını fark edeceklerdir kardeşlerim. Şimdi Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Allah'tan önce hoşlanacaksınız. Hoşlanacaksınız ki ona ulaşmayı dileyesiniz. Dilemezseniz söylediklerinden hiçbirini yaşayamazsınız. Ben diliyorum demeniz, dilemenin hükmü gerçekleşmedikçe yanlıştır, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'ı dilemenin oluşturacağı hüküm, Allah'ın emirlerini yapmanın sizde angaryadan zevke dönüşmesidir. Böyle bir şey yoksa, hayır, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'ın emirleri size angarya olarak gelinirse, o emirleri yaparken sıkıntı duyuyorsanız, hele Allah'ın dostları size düşman gibi görünüyorsa, o zaman hayır, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatıyorsunuz, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye. Ki
kim Allah'a ulaşmayı diler?

0: ise o namazını zevk yakılan birisidir. Orucunu zevkle tutan birisidir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o mürşidine ulaştığı andan itibaren tutacağı ilk perşembe orucunda açlık ve susuzluk hissetmez. Böyle misiniz? Yaşamak size çekilmez bir yük gibi gelmiyor, öyle değil mi? Allah'ın namazını kılarken aman şu dört tekit de kılayım, yakamdan düşsün şu namaz diye düşünmüyorsunuz, öyle değil mi? Namazı yaşarken kanitin oluyorsunuz, öyle değil mi? Allah'ı düşünüyorsunuz, onunla birlikte oluyorsunuz. Evet, sonsuz uzaklıkta tamam. Ama ona kanitin olduğunuz zaman ulaşıyorsunuz. Siz buradasınız, o orada, yine tamam ama ulaşıyorsunuz. Sizdeki şey artık orada. Allah'ta. Sır. Sevgili kardeşlerim, muhteşem bir olay. Mutluluk. Her yerinden mutluluk akmalı. Paçınızdan. Saadet öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim. İçiniz dışınız aydınlıktır. Hiç kimseye düşman olamazsınız. Size düşmanlık edenler de sizin düşmanınız olamazlar. Öyle bir noktaya varacaksınız ki size herkes, sizi öldürmek isteyenler dahi dost olmuştur. Ölmeden evvel ölümü binlerce defa yaşamışsınızdır. Ve sadece her şeyin Allah ile yakınlığa bağlı bir mutluluğu oluşturduğunu tespit edeceksiniz. Bu Allah'ın kanunudur. Önce Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak ve neticede Allah'a hayran olmak. Her şey öylesine gider ki, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, size ben nasıl bakıyorsam Allah-u Teala da onun çok ötesinde benim sizi sevdiğimden binlerce kat daha fazla sizleri severek size bakıyor. Her an sizi görüyor. Her an sizinle beraber. Hiçbir anı geçmiyor Allah-u Teala'nın sizinle beraber olmayan. Hiçbir anı. Her yaptığınızdan her an haberdardır. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nasıl hayran olmasınız ona? Nasıl yaşamasınız bu sonsuz güzelliği yudum yudum? Nasıl hatırlamazsınız Vuslat gününüzü, ruhunuzun Allah'a ulaştığı ilk günü? Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bizim müritlik zamanımızda benim seyrisülükum 1,5 yıl sürmüştü. Şimdi 3 ayda, 2 ayda, hatta 1 ayda Allah'a ulaşanlar var aramızda. İşte bu zamana, yani asr-ı hidayete ahir zaman denmesinin arkasında bu hakikat var. Her şey hızlanıyor. Her şey ayrı, ve yeni bir mana kazanıyor. Düşmanlıkların son demine doğru yaklaşıyoruz. Son bir çatışma. Sonra da bir sonsuz mutluluk devri. Dünyada sırf ve sükunun hakim olması. İkinci asrı saadet. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel, öylesine aydınlık ki şeytana bu nurları, bu aydınlığı karanlık yapması için fırsat vermeyin. Onunla ciddi bir mücadeleyi uzun haline getirin. Her davranışınızdan Allah'ın sizi ne kadar mutlu kıldığı ortada olsun. Ayağın olsun. İnsanları sevin. İnsanlara iyi davranın. Size verilen yetkileri sakın nefsiniz istikametinde kullanmayın. İnsanlara hakim olmak talebinizin, nefsinizin kibir talebinin gölgesi altına, zilali altına hiç girmeyin. Hep Allah'ın nur güneşinin etrafında olun. Hep o güneşin sizi sarmasına, ısıtmasına yardımcı olun. Onu, Allah'ın nurunu görmeye çalışın. Bir noktadan gözünüze doğru gelen ve iki gözünüze ayrı ayrı ulaşan İki demet göreceksiniz. İleride sadece bir tek noktadadırlar. Gözlerinize ulaştığı zaman iki nurun olduğunu göreceksiniz. Özellikle seher vaktinde, yani sabah namazından evvelki sahurda, sahurdan evvelki nokta. Ortalık alacakaranlık. En çok nurları göreceğiniz zaman parçası o zamandır. İster gözünüzü açın, ister gözünüzü kapatın, nurları göreceksiniz. İki gözünüze ulaşan ama ileride bir tek noktada birleşen iki nur. Sonra yavaş yavaş dönecekler. Gözlerinizi kapattığınız zaman da onları göreceksiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da yine göreceksiniz. Aydınlığın içinde nuru görmeniz, seçmeniz zor bir olay. Ama seher vakti nurun görünmesinin en güzel zamanıdır. Güneşten epeyce evvel, sabah namazı daha girmeden öncekilerle. İşte o nokta seher vaktidir. Seher vaktinde gözlerinizi açıp iki gözünüzün önünde nurlar göreceksiniz. Zannetmeyin ki bu gözlerinizi görüyorsunuz. İspat etmeniz çok kolay. Öyle olmadığını kapatın gözlerinizi. Yine onları görmekte devam edeceksiniz. Odanın içinin onlarla aydınlandığını göreceksiniz. Sıcağınızın renkleri değişecek. Yeşilleri kırmızı, kırmızıları yeşil göreceksiniz. Maviler sarı, sarılar da mavi olacak. sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel olacak ki Allah'a o kadar çok şükredeceksiniz ki sizi onurlarla mücehiz kıldı diye, kalbinizi onurlarla pırıl pırıl yaptı diye, müzeyyen kıldı diye, size gök katlarını gösterdi diye, bir gün ona çok daha üst seviyede hamd ve şükredeceksiniz zatını gösterdi diye. Bütün bu sevdiklerimi hiç yaşamayan zavallı insanlar, bunlara inanmazlar da, hani baklava yiyen bir insana baklavayı anlatmaya çalışıyorsunuz ama anlatamazsınız. Ona göre baklava yoktur. Tatmadığı, görmediği sürece. Sevgili kardeşlerim, hayat Allah-u Teala tarafından verilen, bütün insanlara tahsis edilen bir muhteşem insanlık mirasıdır. Allah'ın mirası, hayat, onu size Allah veriyor. O içinizdekileri de, nefsinizi de, ruhunuzu da, diğerini de. Öyleyse her şey sadece ve sadece sizi mutlu kılmak için Allah Teala tarafından verilmiş. Anlamıyor musunuz dedi. Allah'ın başka bir muradı yok. İstediği şey sadece sizin mutlu olmanız. Ve sizi mutlu eden sizden başka hiçbir faktör yok. Sadece sizin nefsiniz ve nefsinize şeytanın yaptığı tesir, nefsinizin afetlerine. Dikkat edin, hayata öyle bir kulvarda yarışa girerek başlarsınız ki orada nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla doludur. Her şey negatiftir. Şeytan favoriliğiyle nefsinin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Ama bir başka kuvvet bu olayı dengeye alır. Netice 0-0, elde var 0'dır. Yani nefsinin kalbi %100 şu arkamdaki koltuk kadar karanlık. Ruhunuzun kalbi ise %100 güneş kadar aydınlık. Karanlıkla aydınlık birbirini nötr kılar. Nefsinizin her afetinin karşılığı ruhunuzun bir hasretidir. Toplam sayı olarak eşit kuvvetlerle dengeye girersiniz. Negatifler ve pozitiflerin toplamı daima birbirine eşittir. Ama dağılım her afette ve her hasrette değişik özellikler gösterir. Onun için insan sayısı kadar değişik karakter vardır. 19 tane afetiniz, 19 tane hasretinizle bir afet ve onun zıttı olan hasret veya bir hasret ve onun zıttı olan afet, ikisinin toplamı da aynı eşittir. İsyan afetiyle itaat hasreti, nefret afetiyle sevgi hasreti, her biri 10 puan olduğunu düşünelim nefsinizin kalbindeki afetlerin ortalamasının ve ruhunuzun kalbindeki hasretlerin ortalamasının. İkisinin toplamı daima 20'yi bulur. Bu eşitlik hissedilmez. Ama bir hasretin
1: 1 puan olduğunu düşünün. Bu hasretin karşılığı olan afet tam 19 puandır. Bir hasretin 2 puan olduğunu düşünün. Bunun karşılığı olan afet 18 puandır. Bir hasretin 7 puan olduğunu düşünün. Onun karşılığındaki afet 13 puandır. Ama ikisinin toplamı daima 20'dir. Eğer hasretleri ayrı toplarsanız 190 puan edecektir. Afetleri ayrı toplarsanız sadece afetleri, onların da 190 puan geldiğini göreceksiniz. Eşitlik hissedilenler ama denge herkeste farklı farklıdır. Bu sebeple insanlar muhtelif karakterlerin sahipleridir. Ve eşit şartlarla kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ne kadar afetiniz varsa aynı miktarda hasretiniz de var. Terazinin iki kefesi dengeli olarak başlarsınız. Ulaşmanız lazım gelen taraf, sonuç, terazinin iki kefesinden birisinin %100 aşağı inmesi ve tekinin de tam olarak yukarıya çıkması. Öyle mi? Hayır değil. Aşağıda olan kefenin, onu aşağıda tutan afetlerinin birer birer yok edilerek yerine ruhun hasretlerinin geçmesi ve bu hasretlerin fazilet adıyla nefsinizin kalbine yerleşmesi. Sonuç mu? Sonuçta nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi olacaktır. İşte o zaman Allah'ın sevgilisi olacaksınız. Yani nefsinizin bütün afetleri daimi zikirde yok olduğu zaman hayatınız bu noktadan itibaren hangi başta insanları üzecek olayla karşılaşırsanız karşılaşın, sizi üzemeyecektir. Allah'ın yardımı, Allah'ın eli daima üzerinde olacaktır. Allah sizi asla bırakmaz. O zaman belki de siz de söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, bir bahar ülkesinde yaşamak ister misiniz? Öyleyse bilin ki baharı oluşturacak olan sizsiniz. Bütün tomurcuklarıyla bir bahar, hayatınızın bahar olması. Bunun için ulaşmanız lazım gelen şey ya daimi zikre ulaşmak ya kendinizi başka insanların mutluluğuna adamak. İkisi de sizi mutlaka bahara ulaştırır. Her tarafın güzelliklerle donatılmış olduğunu dikkatle incelerseniz görürsünüz. Allah'ın o ince işlemelerini, erişilmez sanatını, güzellik ölçülerini her baktığınız Allah'ın yaratığında görmeniz mümkündür. Her ağaca ayrı ayrı bakın. Hepsinde ayrı bir denge göreceksiniz. Ayrı bir güzellik. İşte sonbahardasınız. Kırlara çıkın. Ağaçların yapraklarının nasıl yeşilden sarıya, turuncuya, hatta bazı yerlerde kırmızıya dönüştüğünü dikkatle inceleyin. Bakacaksınız ki ilkbahar ne kadar güzelse sonbahar da o kadar güzel. Her şey, ama her şey çok güzel yaratılmış sevgili kardeşlerim.
0: Bu güzellikleri bozabilen ve çirkin gösteren tek varlık şeytandır. Onu hayatınızdan uzaklaştırın. İlacı zikirdir. Bilin ki şeytan sadece kalbinizdeki, nefsinizin kalbindeki karanlıklara, afetlere, yani hevanıza tesir edebilir. Ve Allah Teala size hevanızdan, nefsinizin afetlerinden kurtulmanın reçetesini vermiş. O insanla irşat makamına ulaşacaksınız veya herhangi bir vekile Allah'ın bu konuda yetkili kıldığı veya Allah'ın Resullerinin yetkili kıldığı veya insanların irşat makamına ulaştığı bir ortam. Dikkat edin, sadece resimler mürşit değildir. Allah'ın tayin ettiği mürşitler iradelerini Allah'a teslim eden insanlardır. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesine muhatap olan herkes irşat makamının bir makamın sahibidir. İrşadın bir noktasındadır. Onların vazifeli kıldığı insanlar vardır. Onlar da Allah-u Teala tarafından resmi vazifeli vazifeli kılınmasalar bile tabi olduğunuz zaman başınızın üzerine gene devrin imamının ruhu ulaşacak olan kişilerdir. Öyleyse tabiyetiniz anından itibaren yapacağınız zikirler, nefsinizin kalbindeki afetler devamlı olarak azalacaktır. Yerlerini faziletlere terk edecektir. Giderek daha çok baharı yaşayacak olan bir hüviyet kazanacaksınız. Her şeyin size sonsuz mutluluklar taşıdığı bir alemde olacaksınız sevgili kardeşlerim, izleyenler, dinleyenler. İşte şu anda Allah'ın bize nasip kıldığı bu camide, Amerika'da, bu odada sizlere bu sohbeti yaparken biz ne kadar mutluysak, sizin de böyle mutlu olduğunuzu hissetmek en büyük dileğimizdir. Allah'tan en çok istediğimiz şey hepinizi bu saadetlere ulaştırması. Ama şeytan da bu hedeflere ulaşmamanız için her şeyi yapar. Nefsinizdeki afetlerin birer birer elinden gittiğini gören iblis, sizi tekrar aynı tuzağına düşürmek için büyük gayretlerin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah'a kalp gözünüzle hep bakmalısınız. Ta kalbinizde Allah'ı hissetmeye çalışmalısınız. Her namazda onunla beraber olmaya çalışmalısınız. Dünya şeylerinin, problemlerinin sizi ne kadar çok meşgul ettiğini ancak Allah ile karşı karşıya kaldığınızda, onunla yeterince meşgul olamadığınız zaman anlarsınız. Onun için Allah Teala dünyaya bir insan dünyası diyor, sizi meşgul eder diyor. Hani o adamı hatırlayın. Çok fakirmişti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü benim için de dua et de Allah bana bir sürü versin. Dediğini hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu ikiyle hitap ederek iyi de demişsenin sonra bu Allah'ın yolunu ihmal ettiğini görür gibi. O da demiş ki katıya böyle bir şey olmayacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş. İçi ürpererek, içi geniş bir hüzünle hüzünlenerek dua etmiş. Allah Teala'ya duayı kabul buyurup o kişiyi çok büyük bir sürünün sahibi yapmış. Bir süre sonra vadiye göç etmiş. Namazlara gelmez olmuş. Sonra süresi çok fazla artmış. Sonra onlar zekat istemeye gittikleri zaman o sizinki vergi toplamak gibi bir şey demiş. Zekat vermemiş. Artık sürüleriyle, zenginliğiyle öyle bir meşgul ki Allah'ı unutmuş. Neden sonra aklı başına gelip de yıllar sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gidip pişmanlık duyarak ben zekatımı vermek istiyorum dediğinde Allah Resulü ona Allah Teala senin zekatını bize haram kıldı demiş. Ve bu kişi o yerlerin en zengini olan bu zat bütün sürüsünü adım adım kaybederek farklı zaruret içinde ölmüş. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye de müracaat etmiş. Hiçbiri onun zekatını kabul etmemişler. Allah'ın izniyle gereği olarak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hadi gelin bu güzelliklerin içinde beraberce dolaşalım Allah'ın bahçesinde, bahanlarda, çiçeklerde, göklerde, her yerde. Allah Teala'nın hepinizi benim duyduğum şeyleri duyacak bir hüviyete getirmesini, ondan icraat güzel Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimi burada inşallah tamamlamak istiyorum. Biliyorum size doyum olmaz. Ama yine de burada sözlerimi bitirmek mecburiyetindeyim. Size doyum olmaz ama zaman dolar. Ve zaman doldu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yaratımızdan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kasetleri hepiniz alın. Sık sık dinleyin. Ne zaman sıkılırsanız mutlaka bu kaseti dinleyin. Bir ucundan mutluluğu en az bir parça mutlaka yakalarsınız. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımıza dileklerimizde El Fatiha ve As-Salavat.

0: المغفور عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte yine beraberce bir yola çıkıyoruz. Bu yol Allah'ın yolu.